Rabbimizi hepimiz Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz sevgili kardeşlerimiz. Öyleyse bu istikamette Allah'ın bizden istediği şeylere dikkatle bakalım. Allah Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Ve şimdiki din adamlarının bu istikametteki davranış biçimlerine baktığımız zaman namaz kılmak var diyorlar, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek de var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, bir de kelime-i şehadet getirmek. Bunlar İslam'ın 5 şartıdır ve dinimiz İslam'ın 5 şartından ibarettir diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, dinimiz İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Dinimiz Allah'a teslimleri de içeriyor. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi 4 tane teslim standardı. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman İslam oluruz. Hepimiz bizim dinimiz sorulduğu zaman bizim dinimizin adı İslam dini deriz. İslam dini nedir diye soranlara da cevabı vermek mecburiyetindeyiz. İslam teslim olan demektir. Peki eğer bu kişi İslam'ın 5 şartını yaşıyorsa, yani namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet de getiriyorsa, bu kişi neyini Allah'a teslim etmiştir sevgili kardeşlerim? Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet de getiriyor, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Ama hiçbir şey teslim etmiyor Allah Teala'ya. Oysa ki Allah Teala ruhumuzun, fizik bedenimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse açık bir şekilde bir eksiklik var sevgili kardeşlerim. Ve biz yıllardan beri bu eksikliği söyleriz. Kimse de bununla ilgilenmez. İnsanlar derler ki biz atalarımızın söylediğine ayak uydururuz. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, harca gideriz, kelime-i şehadet getiririz. Bunlar İslam'ın 5 şartıdır. Biz evvelallah 5'ini de gerçekleştiririz. Evet sevgili kardeşlerimiz, namaz kılmak da farzdır. Oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama iş orada bitmiyor. Bunları söyleyen insanlara bizim de bir açıklamamız var. Burada bitmiyor sevgili kardeşlerimiz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Ama o 5 şart bütün değildir. O 5 şarta ilave edilmesi lazım gelenler var. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. İşte böyle bir dizayn içinde yaşamak, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle konuşmak, Allah'ın söylediğinin İslam'ın 5 şartıyla tamamlanmadığını, onun ötesinde Allah Teala'nın teslim olmamızı açık bir şekilde emrettiğini görüyoruz. Allah Teala dinimizin adını

İslam dini koymuş. İslam teslim olan demek. Şimdi bakalım namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan Allah'a neyini teslim etmiştir? Namaz kılıyor. Bir teslim değil. Oruç tutuyor. Bir teslim değil. Zekat veriyor. Teslim değil. Hacca gidiyor. Teslim değil. Kelime-i şehadet getiriyor. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah diyor. Bu da bir teslim değil sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi Allah'a teslim edemez. O kişi namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Ama bunların hiçbirisi o hedefi ifade etmez. Allah Teala bütün insanlardan teslim olmalarını istiyor. Diyor ki ruhunu teslim edeceksin, fizik bedenini teslim edeceksin, nefsini teslim edeceksin ve iradeni de teslim edeceksin. Sevgili kardeşlerim, sordukları zaman ne yani bunların hepsini teslim etmezsek biz cehenneme mi gideriz tarzındaki bir sualle karşılaşırsanız diyeceksiniz ki hayır öyle değil. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize tabi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Üçüncü kat cennet. Fizik bedeninizi teslim. Dördüncü kat cennet. Nefsinizi teslim. Beşinci kat cennet. Muhlis olmak. Altıncı kat cennet. İradenizi Allah'a teslim etmek. Yedinci kat cennet. 7 tane cennet vücuda getirmiş Allah Teala ve bu cennetleri açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e kaydetmiş. Öyleyse bu muhteva içerisinde hepimizin hedefi Allah'ın emirlerini yerine getirerek ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala ne istiyor? Allah'ın istediği tek bir şey var. Mutlu olmalarını istiyor. Ama mutluluk hem dünya mutluluğu hem de ahiret mutluluğu olarak ikisi de mutluluk bütünü oluşturuyor. Bütün insanlar dünya hayatını yaşarken, şu dünyada hayatını yaşarken ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederlerse Kur'an-ı Kerim'deki emirleri yerine getirmiş olurlar. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bütün insanlar için Allah Teala istiyor ki onların hepsi hidayete ersin. Ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etsinler, fizik bedenlerini teslim etsinler, nefslerini teslim etsinler, iradelerini teslim etsinler. Bütün insanlardan Allah Teala bunların yerine gelmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar neyi öğrenmişlerse onun tatbikatına girerler. Ve bugün İslam aleminin çok çok büyük bir kısmı İslam'ın şartı 5'tir derler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek.
Sevgili kardeşlerim, namaz kılmakta, farzdır, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama bitiyor mu orada? Hayır, bitmiyor. Allah Teala dinimize İslam dini demiş. Adı İslam dini. Ne demek İslam dini? Teslim dini. Allah'a teslim olanların dini. Biz İslam muhtevası içinde olanlar, İslam olanlar, bedavadan İslam olamayız. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Fizik bedenimizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İrademizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ne olur bunların hepsini teslim edemezsek cehenneme mi gireriz? Hayır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine tabiyet ve ruhun vücudundan ayrılması ikinci kat cennet. Vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cennet. Fizik bedenin teslimi dört. Dördüncü kat cennet. Nefsin teslimi beşinci kat cennet. Muhlis olmak altıncı kat cennet. İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cennet. Cennetler yedi ayrı muhteva taşıyor. Bunlar söylediğimiz gibi birinciden yedinciye kadar bu standartlarda. Ama İslam alemine baktığımız zaman hüzünlenmemek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Çünkü koskoca bir İslam alemi İslam'ın şartı beştir deyip işi bitirmişler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi şart mı? Hepsi şart. İşte bunlar İslam'ın beş şartıdır diyorlar ve hepsi bu kadardır. Hayır, hepsi o kadar değildir. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan neyini Allah teslim etmiştir? Tekrar ediyorum. Namaz kılmış. Namaz kılıyor. Oruç tutuyor. Zekat veriyor. Hacca gidiyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Buna İslam'ın beş şartı deniyor. İslam'ın beş şartını yerine getiriyor. Böyle bir insan Allah'ın kendisine emrettiği görevleri yerine getirmiş midir? Birçok insan evet getirmiştir zannediyor. Hayır, getirmemiştir. Allah Teala ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslimi farz kılıyor. Bütün insanlar, İslam alemindeki insanlar bunu gerçekleştirmekle vazifelidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey mutluluktur. Mutluluksa bedava elde edilmiyor. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. İnsanlar bir mürşide tabi olmak mecburiyetindedirler. Bunun için yapmaları lazım gelen şey gayet kolaydır. Boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracak. Allah Teala'dan cevabı alamazsa tekrar soracak, tekrar soracak. 2-3 günde cevap mutlaka gelir. Mürşidinin kim olduğu belli olur. O mürşide veya onun bu evladımızın bulunduğu yerde bulunan bir tövbe vermekle vazifeli görevlisi varsa ona ulaşmak ve ona tabi olmak. Tabi olunca o kişi görevini yapmıştır. Bir mürşide veya bir mürşit vekiline, ki bu ikinci söylediğimiz şey bir mürşit vekiliydi,
Tabi olması halinde kişinin ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar ve 7-8 aylık bir devre içinde bu ruh mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala sözünü mutlaka tutar ve kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Kişi ne olur? Ermiş evliya olur. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin olarak bu muhtevayı taşır sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala insanları mutlu etmek için hedefler tayin etmiş. Sıkıntıya sokmak için değil. Sevgili kardeşlerim, herkes Allah Teala'nın emirlerini, Allah'ın emrettiği biçime boyutta yerine getirdiği takdirde görecektir ki hiç de sıkıntı verici bir olay mevcut değil. Allah Teala bütün insanların cennete girmelerini sadece istemiyor, aynı zamanda emrediyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı şeyler var. İnsanların Allah'ın cennetine girmesi için standartlar verilmiş. Sevgili kardeşlerim, biz İslam standartları içinde Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Mürşidimize tabi oluyoruz. Ve tabi olduğumuz an ruhumuz vücudumuzu terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ne oluyoruz? Ermiş evliya oluyoruz. Ruhumuz Allah'a ermiş oluyor. Bunun ötesi var mı? Var. İsterse kişi ruhundan sonra fizik vücudunu da teslim eder. Ondan sonra nefsini de teslim eder. Ondan sonra mucis olur. En sonra iradesini de Allah'a teslim eder. 7. kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala güzellikleri ard arda sıralamış. Ne istiyor Allah Teala bizden? Mutlu olmamızı istiyor. Ne mutluluğu? Evvela dünya mutluluğu, bu dünyada yaşarken kişinin mutlu olması. Dinsiz bir insan mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Nefsinin kalbi her zaman afetlere doludur ve onu hep rahatsız edeceklerdir. Ama kim hacet namazını kılıp da mürşidini Allah'tan sorarsa ve birincide göstermeyebilir Allah Teala, ikincide veya üçüncüde mutlaka gösterecektir. Kişi o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu bölgede bulunan bir tövbe vermeye yetkili vekiline ulaşarak tabi olacaktır. Tabiyet o kişinin ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmak üzere yola çıkan kafileye karışmasını mutlaka tahakkuk ettirir. Mutlaka gerçekleştirir. Ne olur? Kişi 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ermiş evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yönü dostlarım, Allah Teala sizlerden bunları istiyor. İstiyor ki hepiniz mutluluğu yaşayasınız. İslam'ın 5 şartıyla bitmediğini öğrenmeli ve başkalarına da öğretmelisiniz. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır deyip orada bırakamazsınız.
Allah Teala öyle söylemiyor. Namaz kılmakta farz, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama hani teslimler? Kişi namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ama bu kişi İslam olamıyor. İslam teslim olan demek. Ruhunu Allah'a teslim eden, daha sonra fizik bedenini de teslim eden, nefsini de teslim eden, iradesini de teslim eden insanlardan bahsediyor Allah Teala. Onları istiyor. Allah'a İslam olarak tabi olan kişi Allah'ın emrini yerine getirmek üzere harekete geçtiğinde adım adım ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, en sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. İslam teslimlerden ibaret bir bütündür. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslim olmak üzere dört tane teslimin tahakkuk etmesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir büyük İslam istikametinde eksiklikle devreye girmişler ve hep onu devam ettiriyorlar. Diyorlar ki İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, böyle söyleyen, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek, İslam'ın beş şartıdır, hepsi de bu kadardır diyenlere soralım biz. Senin dininin adı ne sevgili kardeşim? Soracağız bunu. Sorduğumuz zaman o söyleyecek İslam. Çok güzel. Hay Allah razı olsun. Sen şimdi namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet de getiriyorsun. İslam'ın beş şartını yerine getiriyorsun. Ama sana İslam'ın ne olduğunu sorduğum zaman doğruyu söylüyorsun. İslam teslim olan demek. Şimdi sen namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyine teslim ettin Allah-u Teala'ya? Bana ruhumu teslim ettim veya fizik bedenimi teslim ettim veya nefsimi teslim ettim veya irademi teslim ettim diyebilir misin? Allah'ın bu teslimlerinin hangisini gerçekleştirdin? Cevap yok. Hiçbirini o standartlara teslim etmesi mümkün değil. Hiç kimse Allah'tan mürşidini sormadan, o mürşide ulaşıp ona tabi olmadan o kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkamaz. Öyleyse herkes görevini yapmak mecburiyetinde, herkes hacet namazını kılacak ve bu hacet namazını mutlaka bu abdesti alarak kılacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah göstermeyebilir, tekrar soracaktır, tekrar soracaktır. İkincide veya üçüncüde, bazen de birincide Allah Teala bu kişiye mürşidini mutlaka gösterir. Kişinin o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu bölgede mevcut olan bir vekiline, tabi yetkili vekiline, tövbe vermeye yetkili olan bir vekiline ulaşarak tabi olacaktır ve tabiyetle beraber onun da ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşacaktır. İşte bu kişi
ermiş evliya olmak şerefine ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala tek hedef verir. O bütün Allah yoluna giren insanların mutlu olması. Bu mutlu olmak muhtevasının içerisinde namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var, ruhu, fizik, bedeni, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek var. Bir bütünleşme var sevgili kardeşlerim. İşte zamanımızda sevgili din adamlarımız İslam'ın şartı 5'tir diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, lütfen dikkat edelim. Namaz kılmak da farz, evet, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farz. Ama bunlar hiç kimseyi İslam yapamaz. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek hiç kimse İslam olamaz. Bir kişinin İslam olması demek, teslim olması demek. Allah-u Teala ruhumuzu, Allah-u Teala fizik bedenimizi, Allah-u Teala nefsimizi, Allah-u Teala irademizi Allah'a teslim etmeyi hepimizin üzerine farz kılmış. İşte bu standardı hiç kimse değiştiremez. Çünkü bunlar Kur'an-ı Kerim'in temel fonksiyonel yapısını temsil eder. Sevgili kardeşlerim, atalarımız en güzel şekilde bunu hayatları boyunca gerçekleştirmişler. Osmanlı İmparatorluğu boyunca bu böylece devam etmiş. Bütün o devirdeki vazifeliler, bütün o devirdeki yetkililer hepsi mürşitlerine tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını, fizik bedenlerini Allah'a teslim etmişler. Ya yani büyük bir kısımda bu bunun ötesinde iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları cennetine almak için onlara büyük sorumluluklar yüklememiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, o kişi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olursa ikinci kat cennet, ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kat cennet, fizik bedeni teslim ederse dördüncü kat cennet, nefsini teslim ederse beşinci kat cennet, muhlis olursa altıncı kat cennet, iradesini Allah'a teslim ederse yedinci kat cennet o kişi için Allah-u Teala hazır bulunduruyor. Sevgili kardeşlerimiz, insanlar için Allah-u Teala hep en güzeli ister. Bu en güzel bütün insanlar için aynı olmuyor. Herkes kendi kalbinin istediği istikamette bunlardan bir tanesini en güzel kabul ediyor. Onu yapıyor. Bütün insanlar için Allah-u Teala vasıflar koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine de tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Onun ruhu vücudundan ayrılan ruhu Allah'a ulaştığı takdirde o kişi ermiş evliya alıyor. Üçüncü kat cennet. Fizik vücudunu teslim ediyor. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim ediyor. Beşinci kat cennet. Muhdis oluyor. Altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim ediyor. Yedinci kat cennet. Onun oluyor.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin. O hepinizin mutlu olmasını bu dünyada ve hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Önden sonraki devrede. Sevgili kardeşlerim, hepiniz buna eğilsiniz. Ve de Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirdiğiniz takdirde mutlaka ruhunuzu, sonra fizik bedeninizi, sonra nefsinizi, sonra iradenizi Allah'a teslim etmek imkanının sahibisiniz. Bu istikamette hedeflere yürümelisiniz sevgili kardeşlerimiz. Hepiniz için kapılar ardına kadar açık. Sevgili kardeşlerim, aranızda sualler sormak isteyenler var muhakkak. Bu sualleri sormak isteyen kardeşlerimize kapıları açıyoruz inşallah ve dinliyoruz. Allah razı olsun.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, "Ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah musrifleri sevmez." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, "Tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin." Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah Teala birinizi veriniz, o da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde, "Ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız." İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10 bin TL ile
rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunun bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

0: Muhterem Efendimiz, her zaman olduğu gibi konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimiz var. Ben size iki sual arz ederken hazırlıklarını yapmaları uygun mudur Muhterem Efendimiz?
1: Uygun tabii inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Bakü konferansından bir misafirimiz. Biz buyurduğunuz gibi 5 şartı yerine getiriyoruz. Şimdi bahsettiğiniz teslimleri gerçekleştirmek için fazladan ne yapmamız lazım Muhterem Efendimiz?
1: Mürşidinize tabi olmanız lazım. Tabiyetle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. İbadetlerinizi, özellikle zikir ibadetini yapmak hepinizin üzerine çok mutluluk verici bir farz olarak yerleşecektir. Ve gerçekten zikir Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti olarak sizi Allah'a daha çok, daha çok, daha çok bağlayacaktır. Hiç kimse için bir takım din erbabının söylediği İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmekten ibarettir ifadesi bütünü ifade etmeyecektir. Hiçbir zaman bu olamaz. Sözü Kur'an-ı Kerim söyler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Ama Allah'a ulaşmayı denemek var. Ve en önemlisi Allah'a teslim olmak var. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi hepimiz Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Allah Teala'nın dininde bütün insanlar Allah için yaşayan bir özellik taşırlar. Ve bu özellik onları hedeflerine götürür. Allah Teala istiyor ki ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Bunları teslim edemezsek cehenneme mi gireriz? Hiç öyle değil sevgili kardeşlerim. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennettesiniz. Mürşidinize tabi oldunuz. İkinci kat cennet. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Üçüncü kat cennet. Fizik vücudunuzun teslimi. Dördüncü kat cennet. Nefsinizi teslim etmek. Beşinci kat cennet. Muhlis olmak. Altıncı kat cennet. İradenizi Allah'a teslim etmek. Yedinci kat cenneti size kazandırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için kapılar ardına kadar açık. Allah Teala hepinize yardım etmeye hazır. İslam, tekrar tekrar söylüyorum, İslam teslim olan demektir. Ve biz sevgili din adamlarımızla konuştuğumuz zaman diyorlar ki İslam namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibarettir. İslam'ın 5 şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, gördünüz ki İslam olmak diye bir şey geçmedi. Halbuki İslam teslim olan demek. Ruhunu teslim ediyor kişi, fizik bedenini teslim ediyor daha sonra, nefsini teslim ediyor daha sonra, en sonra da iradesini Allah'a teslim ediyor. Bu 7 tane safhanın 4'ünü içeriyor. Bu standartların hepsine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor. Mürşide tabiyet 2, ruhun teslimi 3, fizik bedenin teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek Yedinci muhteva. Öyleyse yedi tane safa tam yedi tane cenneti içeriyor. Sevgili kardeşlerim, suallerinizi bekliyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz televizyon ekranından sohbetlerinizi dinliyor, tavsiyelerini uyguluyoruz. Tabi olmak için bu yeterli midir muhterem efendimiz?
1: Yeterli değildir. Tabi olmak için mutlaka bulunduğunuz yerde tövbe verebilen birisine ulaşıp el öpmek mecburiyetindesiniz. Ancak o zaman tabi olursunuz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
1: Allah razı olsun. Başlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeleriniz hepinize hayırlı olsun sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemek için talep etmemiz yeterli midir? Başka ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
1: Talep etmenizden sonra zikirlerinizi arttırmalısınız. Arttırdıkça daha kısa sürede Allah'a ruhunuzun ulaşmasını temin edersiniz inşallah ki bu devre normal standartlarda 7-8 aylık bir devredir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın konferansından bir misafirimiz. Çevremizde bulunan herhangi bir mürşide tabi olmak bu konu için yeterli midir muhterem efendimiz?
1: Herhangi bir mürşide tabi olmak o bir şey ifade etmez. Mürşidinizi Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Bunun için hiçbir zorluk yoktur. Boy abdesti alacaksınız, hacet namazı kılacaksınız ve Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya konferansından bir misafirimiz. Bizler zaten teslim olmak için İslam'ın 5 şartını yerine getirmiyor muyuz? Başka nasıl teslim olacağız muhterem efendimiz?
1: Bunun cevabını verdik. Allah'tan mürşidinizi soracaksınız, hacet namazını kılıp. O mürşide veya o mürşidin sizin bulunduğunuz yerdeki bir vekiline tabi olacaksınız, el öpeceksiniz, tabi olacaksınız. Olay tamamlanacak. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Amasya konferansından bir misafirimiz. Mürşide tabi olmak dinde olmazsa olmaz mı? Mürşitsiz bu dini yaşayamaz mıyız muhterem efendimiz?
1: Mürşide tabi olmadan bu din yaşanamaz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala bunu hedef gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci devre ama arkasındaki ikinci devre mürşide tabiiyet. Herkes Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşidi bulmak mecburiyetinde. Bu da herkes için çok kolay bir şey. Kişi hacet namazını kılacak. Mürşidini soracak Allah-u Teala'dan. O mürşide ulaşıp tabi olacak. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan Şeki Konferansı'ndan bir misafirimiz, bazı din hocalarına mürşidin farz olduğunu söylediğimizde onlar diyorlar ki, şimdiki zamanın mürşitleri bizleriz, biz de insanlara din öğretiyoruz. Böyle söyleyen hocalarımıza ne dememiz uygun olur muhterem efendimiz?
1: Ceyran'ın geçmesi mutlak olarak lazım diyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Ceyran geçmeden hiç kimse hedeflerine ulaşamaz. Ceyran geçmesi ise mürşide tabi olmakla, o mürşitten bu yetkiyi almakla mümkündür. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, dünyadaki bu savaşların bitmesi, insanların sulh ve sükuna ulaşması ne ile mümkündür? Sadece sevmek buna yeterli olur mu muhterem efendimiz?
1: Bu mümkün müdür sualini sorduğumuz zaman mümkün olmadığını görüyoruz. Çünkü insanların %100'ünün Allah-u Teala'nın bütün emirlerini yerine getirmek üzere harekete geçmesi böyle bir şey mümkün olmuyor. Mutlaka insanların nefslerinin kalbindeki afetler bazı insanları Allah'ın yolundan ayırıyor. Bu sebeple şimdiye kadar bütün insanların Allah'ın yoluna girmesi diye bir şey hiç vücut bulmamıştır. Gelecekte de mümkün olur mu? Mümkün olmaz gibi görünüyor. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşma dileğini ilk defa sizden duydum. Ben hocalarımızdan böyle bir şey duymadım. Neden bunlardan bahsetmiyorlar muhterem efendimiz?
1: Bunlardan neden bahsetmiyorlar? Bu onların problemi. Herkes aslında kendi mürşidine başka insanları çağırmakla vazifeli olmalı. Tabii mürşitleri gerçek anlamda mürşitse. Yani o mürşidi başkalarından öğrenerek değil, hacet namazını kılarak, boy abdesti alıp hacet namazı kılıp Allah'tan mürşitlerini sormakla gerçek anlamda mürşit elde edilir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, evliya ve veli kelimelerinin anlamlarını açıklar mısınız muhterem efendimiz?
1: Evliya aslında veliler demek çoğul ama biz veli kelimesiyle evliya kelimesini hep birbirine karıştırırız. Belki de böyle bir karıştırma daha güzel. Çünkü evliya dediğimiz zaman gerçek evliyalar gelir hemen insanın aklına. Bu da güzel bir şey. Gerçek anlamda evliya, dünya hayatını yaşarken mürşidine ulaşmış, mürşidine tabi olmuş, ruhu vücudunu terk etmiş, sonra 7-8 aylık devrenin sonunda ruh Allah'a ulaşmış. Bir kişi de ruhunu Allah'a ulaştırmış, yani ermiş evliyalardan birisi olur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzleyicimizin bir diğer suali, mutluluk nedir? Nasıl elde edebiliriz muhterem efendimiz?
1: Mutluluğu herkes mutlaka mürşidini Allah'tan sorup ona ulaşmakla temin edebilir. Mutluluk bir insanın huzur içinde yaşaması demektir. Mutlu olan bir insan başka insanlara kötülük etmesi normal standartlarda pek mümkün olmayan insanlar için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, bu konunun temelinde sevmek var. Sevmek, nefret etmemek ve nefret ettirmemek bunun temellerini ifade eder. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemeliler. Mürşitlerine mutlaka tabi olmalılar ki bu tabiyette ruhları vücutlarını terk etsin de Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılsın ve onlar da 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar ve ermiş evliya olmak şerefine ersinler. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzleyicimizin son suali, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, kardeşlerimize, yani bizden başka insanlara karşı sevgimizdeki ölçü nasıl olmalıdır muhterem efendimiz?
1: Onları hep sevdiğinizi ispat etmelisiniz sevgili kardeşlerim. Davranış biçimleriniz hep bu hedefe yönelik olmalı. Siz onları severseniz ve sevdiğinizi onlara ispat ederseniz, onlardan da size geri dönen şey mutlaka sevgi olacaktır. O zaman sevgi dolu bir dünyada yaşamış olacaksınız. Dünyadaki en güzel şey budur. İnsanları Allah ile bile bulup sevmek ve onları sevdikçe mutluluğunuzun artması. Sevgili kardeşlerim, mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindesiniz. Mürşitsiz bir yolculuk insanı Allah'a normal standartlarda kolay kolay ulaştıramaz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka mürşidini Allah'tan soracaktır. O mürşide ulaşıp tabi olacaktır ki ruhu vücudundan ayrılsın da Allah'a doğru yola çıksın ve 7-8 aylık bir devrede ruh Allah'a ulaşsın ve kişi böylece ruhu Allah'a ulaşmış olan birisi olsun. Yani ermiş evliya olsun. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansından bir misafirimiz, dost ve akrabalarımızdan farklı cemaatlere mensup olanlar var ve bazılarının mürşidi vefat etmiş ve el öpme merasimi de yapmamışlar. El öpmenin özelliği nedir muhterem efendimiz?
1: El öpmenin özelliği mürşitteki onların da kendi mürşitlerinden aldığı o özelliği, o cereyanı kişinin kendisine ulaştırmasıdır. Kim mürşidine ulaşıp tabi olursa cereyan ona mutlaka geçer. Ve bu noktadan itibaren geçecek olan, o mürşide tabi olan kişinin bu noktadan itibaren geçecek olan 7-8 aylık devresinde ruh adım adım Allah'a doğru yola çıkıp 7-8 ayda da Allah'ın zatına ulaşır. Ulaşınca o kişi de ermiş evliya olur. Ruhu Allah'a ermiştir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Osmaniye konferansından bir misafirimiz. Bizi mutsuz ve huzursuz eden nefsimizdeki afetlerden nasıl kurtulabiliriz muhterem efendimiz?
1: Bizi huzursuz edeni anladım ama birinci kelimeyi anlayamadım. Bizi mutsuz mu?
0: Bizi mutsuz ve huzursuz eden muhterem efendim.
1: Mutsuz ve huzursuz, tamam. Şimdi tekrar sor suali bakalım.
0: Emredersiniz muhterem efendimiz. Bizi mutsuz ve huzursuz eden nefsimizdeki afetlerden nasıl kurtulabiliriz muhterem efendimiz?
1: Bunun bir tane yolu var sevgili kardeşlerim. Adına zikir deniyor. Allah kelimesini tekrar etmeye başlıyorsunuz. İsterseniz sesle. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. İsterseniz sessiz. Diye. İsterseniz ağzınızı da kımıldatmadan iç sesinizle. Allah kelimesini tekrar etmeniz. Hepsi Allah katında geçerlidir. Allah hepsini işitir. Ve sevgili kardeşlerim, dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onlar sabahları uyandıkları zaman hala zikretmekte olduklarının farkında olarak uyanırlar. Sevgili kardeşlerim, onlar için hep her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor ifadesi geçerlidir. Hep mutludur onlar. Allah ile biledirler. Allah ile yani beraberdirler. Emirleri Allah'tan alırlar ve mutlaka yerine getirirler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinize en güzelleri ikram etmek için hazır olduğunu bilmelisiniz. Ama Allah Teala'nın yaptığı şey neye layıksanız size o kadarını vermektir.

0: Biliyorsunuz ki İslam aleminde İslam'ın 5 şartına indirgenmiş durumdadır. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek yok. Fizik vücudun teslimi yok. Nefsin teslimi yok. İslam'ın 5 tane şartı var sadece. Olmaz sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne emretmişse onun yapılmasını ister. Ve emrettikleri için de Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek gibi 7 tane safa muhtevayı tamamlıyor. Sevgili kardeşlerim, din muhteşem bir olaydır. Mutluluğun ta kendisidir. Kim Allah'ın emirlerini Allah'ın emrettiği biçime boyutta yerine getirebiliyorsa o dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Ve 7 tane safa geçiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa. Burada ruhun, beçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hep temel şart olarak karşımıza çıkıyor. İşte İslam aleminin çok büyük bir kısmının hala bu hakikatlerin gerçek standartlarına ulaşamaması bizi çok üzüyor sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. İnsanlar ben teslim etmem, bana ne diyemez. Herkes Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek mecburiyetindedir. Yerine getirmezse ne olur? Yerine getirmezse eksik bir standartta yaşamış olur. Bu eksik hüviyet onun kurtuluşuna imkan verecek bir seviyeyi kazanmamışsa o kişinin cennete girmesi de mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. İnsanlar Allah'ın güzelliklerini yaşamakla vazifelidirler. Bu güzellikler herkes için açıktır. İnsanlar Allah yolunda hareket ettikleri zaman Allah'a ulaşmayı dilerler, mürşitlerine tabi olurlar, ruhlarını Allah'a teslim ederler, fizik bedenlerini teslim ederler, nefslerini teslim ederler, muhlis olurlar, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Böylece 7 tane safayı gerçekleştirirler. O zamana kadar da yaptıkları o güzel davranışların neticesi onların mutluluğuyla devam eder ve hepsi üst seviye imkanlarla ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve üst seviye cennetlere girerler. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Zikretmeye çalıştığımız zaman şeytan mutlaka bir yolu bulup bizi zikirden alıkoyuyor. Şeytana karşı nasıl mücadele etmeliyiz muhterem efendimiz?
0: Bunu antrenmanlarla yapmak mecburiyetindesiniz. Zikrin her an devam etmesi lazım geldiği tezine kendinizi iyice inandırmalısınız. Allah Teala ayaktayken de diyor, otururken de diyor, yanüstü yatarken de hep

0: Allah'ı zikredin. Böyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Demek ki hayatımızın her parçasında bizim hepimizin Allah'ın ismini zikretmemiz lazım. Zikretmezsek ne olur? Zikretmezsek, zikretseydik kazanacağımız dereceleri kazanamayız. Sevgili kardeşlerim, derecat kazanmak güzel bir şey mi? Evet. Kim daimi zikre ulaşabilirse o dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Çünkü o daimi zikrin sahibi olduğu için en çok derecat kazananlardan birisidir. Ve gideceği yer üst kat cennetlerden biridir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa konferansından bir misafirimiz, zikrin öneminden bahsettiniz. Öyleyse neden İslam'ın 5 şartı içerisinde zikir yer almıyor muhterem efendimiz?
0: Aslında İslam'ın 5 şartı Allah-u Teala tarafından insanlara kabul ettirilen bir husus değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartını ifade eder. Ama İslam'ın şartı 5 değildir. Ruhu da, fizik bedeninde, nefsi de, iradeye de Allah'a teslim etmek bu standartlara ilave edilmelidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala İnsanların sadece mutlu olmasını ister. Ve ruhundan üfürdüğü insan adı verilen mahlukunun zikrini en güzel standartlarda yapması Allah-u Teala'nın temel hedefidir. İnsanların mutlulukları da devir sayılarıyla, yani zikir süreleriyle birinci derecede alakalıdır. İnsanlar ne kadar çok zikrederlerse, ki bunun en güzeli daimi zikirdir, o kadar güzel sonuçlara ulaşırlar. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz, aile içerisindeki huzursuzluğun gitmesi ve mutluluk nasıl sağlanabilir muhterem efendimiz?
0: Aile içindeki insanlardan birbiriyle anlaşamayanlar, birbirlerini kıranlar bu istikamette bir araya gelmeliler ve düşünmeliler. Neden ben onunla kavga ediyorum, anlaşamıyorum? O bana kötü davranıyor, ben de ona kötü davranıyorum. Bu benim hakkım. Böyle diyen bir kişi bir hak kullanıyor gerçekten. Doğru da olabilir. Ama eğer bu kişi benim hakkım bu demek yerine o karşısındaki kişiyi hiç üzmeyecek olan davranış biçimlerini o kişiye karşı kullanırsa, yani bütün davranışları o kişiyi mutlu edecek hüviyette bir davranış biçimi hüviyeti kazanmışsa, o zaman bu kişi kendisine düşen görevi Allah'ın emrettiği biçime boyutta yapmaktadır. Onu mutlu edecek olan davranışlardan ibaret bir dünyası vardır. O kişiyi, etrafındaki başka diğer bütün kişileri mutlu edecek bir davranış biçimleri dizisi bu kişi için bir ciddi davranış biçimi hüviyeti taşır. Zaten bu davranışın verdiği o büyük mutluluk böyle bir insanın bir daha geriye dönüşüne müsaade de etmez. Yani o kişi hep o mutluluğu yaşayacak, hep zikrini daha üst boyuta taşıyacaktır. çoğu için de daimi zikre ulaşmak mümkün olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Afyon konferansından bir misafirimiz. Görevlerimi yapamam korkusuyla tövbe atmayı sürekli erteliyorum. Ne yapabilirim muhterem efendimiz?
0: Çok basit. Tövbeni alacaksın. Geri kalanını Allah yardım eder. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bakü konferansından bir misafirimiz. Orta Doğu'da yaşananlar ve sürekli İslam'ın terörle anılması bizleri üzüyor. Gerçek İslam'ın bütün insanlığa yayılması için üzerimize düşen nedir muhterem efendimiz?
0: Mümkün olsaydı insanlar yanlışı doğruya çevirecek olan standartları mutlaka bütünleşerek vereceklerdi. Ama sevgili kardeşlerim, burada bir bütünlük kazanılamıyor. Şu anda hep insanlar ayrı ayrı yerlerde ayrı ayrı topluluklar oluşturmuşlar. Ve Allah-u Teala'nın o güzellikleri ne yazık ki onları Allah-u Teala'nın emrettiği biçime boyutta toparlayamıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesindir. O bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Allah bütün insanların huzur içinde yaşamasını istiyor. İnsanların böyle bir hedefe ulaşabilmeleri için en büyük hataları olan o bana olan davranışını düzelsin de o düzelttiği takdirde ben de düzeltirim. Ben ondan aşağı bir insanmışım mıyım ki ben kendi hayat davranış biçimlerimi düzeltecekmişim de o da ondan sonra lütfen bana karşı olan davranış biçimlerini değiştirecekmiş. Böyle söyleyen ve böyle düşünen insanlara hep acımışımdır. Bu kötü bir şey mi acaba ki nefsinize bu kadar ağır geliyor? Bir insanın mutlu olmasını temin etmek demek, Allah'ın çok sayıda kişiye mutluluk vermesine sebebiyet verir. Ve aynı zamanda da derecat kazanmasına. Önemli mi derecat kazanmak? Elbette önemli. İnsanların cennet tayini, insanların kazandıkları derecat da mümkün. Kaybettiği dereceler, kazandığı dereceler, bunların birbirinden çıkarılmasının içerisinde ortaya çıkan sonuç. Bu sonuçların her birisi kişiyi bir belli noktaya götürür. İnsanların belki %80'inin dereceleri birbirinden farklı bir hüviyet taşır. Tabi olabilir sevgili kardeşlerim. Ama kim Allah'a yönelirse, başka insanlara en güzel davranışlarla davranırsa, bir başka ifadeyle hedefi sadece etrafındaki herkesi mutlu etmek olursa, o zaman o kişinin mutlu olmaması mümkün değildir. İnsanlar hem başkalarına kötü davranmaya devam ederler, hem de neden onlar bana kötü davranıyor diye kızarlar. Sevgili kardeşlerim, evvela biz bize düşen görevimizi başkalarına karşı tatbik edeceğiz. Başka insanları rahatsız etmeyeceğiz. Onları mutlu etmek için çalışacağız. Onları her fırsatta sevdiğimizi onlara ispat edeceğiz. Bu güzel davranışlar bütünü onların bizi sevmesine mutlaka imkan sağlayacaktır. Bu ise bizim her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmamızı sağlayacak olan yegane davranış biçimidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, yaşadığımız imtihanların bize vermek istediği mesaj nedir? Bu yaşadığımız sıkıntılarda bizim de suçumuz var mı muhterem efendimiz?
0: Olmaması mümkün değil evladım. Herkes davranış biçimlerinde doğruları da yapabilir. Ama birçok da yanlışı mutlaka oluşur. Nefs öyle bir varlıktır ki her fırsatta başka insanların sıkılmasına sebebiyet verecek davranışları insanlara eğer nefslerindeki afetlerin büyük kısmı devre dışı edilmemişse negatif istikametteki davranışlar o kişiyi bu konu bu tarzda devam ettiği sürece hep rahatsız edecektir. Eğer insanlar akılları başlarına gelir de nefslerindeki afetleri temizlemek istikametinde zikri bir çare olarak kullanmaya başlarlarsa adım adım afetlerden kurtulmaya başlarlar. Her geçen gün mutlulukları biraz daha artar ve bu insanlar huzur içinde yaşarlar. Etraflarındaki insanlara da hep kendileri bu güzellikleri yaşadıkları için bunu önerirler. Başka insanları mutlu ederek mutlu olmak, zikrederek mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmek veya diye sessiz olarak Allah kelimesini tekrar etmek ikisi de Allah katında geçerlidir. Öyleyse hepiniz bu hedeflere en güzel şekilde yaklaşmalısınız sevgili kardeşlerimiz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın Konferansı'ndan bir misafirimiz. Her insan bahsettiğiniz tesinleri yaşayabilecek standartlara sahip midir muhterem efendimiz?
0: Her insan
1: Bahsettiğiniz tesinleri yaşayabilecek standartlara sahip midir muhterem efendimiz?
0: evet sahiptir ama Allah-u Teala'nın emrettiği şartları uyguladığı takdirde. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından bir misafirimiz. Huzur İslam'da sözünün gerçekleşmesi için ne yapmamız lazım? Namaz kılarak ve zikir yaparak huzurlu olabilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Konuyu anlayamadım. Tekrar eder misin?
1: Emredersiniz muhterem efendimiz. Huzur İslam'da sözünün gerçekleşmesi için ne yapmamız lazım?
0: Ha,
1: Namaz
0: huzur.
1: kılarak Emredersiniz muhterem
0: Huzur
1: efendimiz.
0: İslam'da dedin değil mi?
1: Evet inşallah muhterem
0: Tamam.
1: efendimiz.
0: Tamamla sözünü evladım. Dinliyorum inşallah.
1: Emredersiniz muhterem efendimiz. Namaz kılarak ve zikir yaparak huzurlu olabilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Evet, namaz kılmayı ve zikir yapmayı hedef ittihaz edersek ve süreci genişletirsek namaz süresini ve özellikle zikretmeyi her vesileyle devrede tutarsak biz de bunu yapan insanlar nasıl mutlu oluyorlarsa biz de mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki insanlar zikretsinler. Bu sebebe dayalı olarak Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye zikretmek ekber diyor Allah Teala. Büyüktür. Yani bütün ibadetlerden daha büyüktür. Ne kadar ibadet aklınıza geliyorsa hepsini düşünün. Bunların hepsinden daha çok, daha kıymetli olanı zikirdir. Allah Teala madem ki Kur'an-ı Kerim bunu koymuş ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah Allah diye tekrar etmek ekber, büyüktür. Her çeşit davranış biçiminden, her çeşit ibadetten daha büyük bir tek ibadet var. Adı zikirdir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Osmaniye konferansından bir misafirimiz, mürşide tabiiyet farz mıdır? Tabiiyeti nasıl gerçekleştirebilir muhterem efendimiz?
0: Mürşide tabiiyet farzdır. Allah Teala insanların hepsine dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Ruhun tesliminde, fizik bedenin tesliminde, nefsin tesliminde farz kılmış. Öyleyse Allah Teala'nın farzları Allah Teala tarafından konulmuş kaidelerdir. Onları zaten yaptığımız zaman ne kadar büyük mutluluğu yaşadığımızı görürüz ve neden daha evvel böyle bir şeye başlamadığımızı biraz sıkıntıyla düşünürüz. Nasıl olmuş da bu güzelim tatbikatı yapamamışız diye hüzünleniriz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz zikir adı verilen ibadete dikkatle bakın. Allah Teala'nın şu sözünü de hiç unutmayın. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ı zikretmek, Allah kelimesini zikretmek ekber, büyüktür, daha büyüktür. Le koymuş Allah Teala, o daha büyüktür manasında tamamlıyor. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey insanların mutluluğudur sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar Allah'ın hedeflerine yönelmelidir. Hayatlarını en güzele bu standartlarda çevirebilirler. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya konferansından bir misafirimiz, Allah yolunda olmayan insanlara nasıl davranmalıyız muhterem efendimiz?
0: Allah yolunda olmayan insanlara en güzel davranışlarla davranmalıyız. Onlara Allah yolunda olan insanların farklılığını ispat etmeliyiz. İnsan sevgisini ispat etmeliyiz. Biz Allah'ın dostları insanları severiz. Ve isteriz ki etrafımızdaki insanların hepsi mutlu olsunlar. Bunun için de lazım gelen gayreti göstermek temel şarttır. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları mutlu etmektir. Zaten bunu yaptığınız zaman yaşadığınız mutluluğu unutamazsınız. Ve her geçen gün daha çok bu hedefe yönelirsiniz. Her geçen gün daha çok insana daha güzel davranışlarla davranarak, zikrin faydalarını onlara da anlatarak birçok insanı cehennemden kurtarmış olursunuz sevgili kardeşlerim. Bu da çok önemli bir şey. Bütün insanlara Allah'ın güzelliklerini ve mutlulukları ulaştırır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, mürşit olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almamız yetmez mi muhterem efendimiz?
0: Örnek almak başka şey, o devirde yaşayan, bizim yaşadığımız devirde yaşayan bir mürşide tabiyet başka şey sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senelerce evvel yaşamış, etrafındakilere Allah'ın bütün bu güzelliklerini en güzel standartlarda öğretmiş, onları cehennemden kurtarmış. Hepinizin görevi bu olmalı. İnsanlara zikrin ne kadar önemli olduğunu söylemelisiniz. Nefsin kalbindeki afetleri temizleyen tek faktör zikirdir. Allah kelimesinin diye sessiz olarak tekrarı, Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak kullanılması. İster sesli olsun, ister sessiz olsun, ikisi de Allah Teala tarafından kabul buyurulur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz, kişinin bir mürşide tabi olması için mutlaka hacet namazı kılıp mürşidi görmesi mi gerekir muhterem efendimiz?
0: Evet. Çünkü iki tane insan var ve bu iki insanın birbiriyle uyuşması lazım. Uyuşmanın standartlarını bilen, en iyi bilen Allah'tır. İnsanları yaratan Allah. İnsanlar da bu istikamette hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan hedefleri birer birer öğrenmelidir ve tatbik etmelidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir konferansından bir misafirimiz, ruhu Allah'a teslim etmek öldükten sonraki bir olay değil midir muhterem efendimiz?
0: Hayır. Bir kısmı ölümden evvel teslim eder. Ki kıymetli olan odur. Bir kısmı da ölüm sırasında teslim eder. İkisi de geçerlidir. Ama bu geçerli olmak kişinin kazandığı derecelerle alakalı bir konu. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayete erer mi muhterem efendimiz?
0: Hidayete ermek, insanın Allah'ın emirlerini yerine getirmesiyle mümkün olan bir şeydir. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde bu dilemenin zikrini gerçekleştirmedikleri takdirde mutluluğu asla yaşayamazlar. Bir insanı en çok mutlu edecek olan davranış biçimi, yapılması lazım gelen hedef zikirdir. Bu sebebe dayalı olarak Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve le zikrullahi ekber mutlaka zikrullah, Allah kelimesinin Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz zikredilmesi ekberdir diyor. Büyüktür. Başka bütün davranış biçimlerinden daha büyüktür. Manası var burada. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ömrüm başkalarının hakkını yemekle geçti. Şu anda kendi kendime tövbe ettim ve İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye çalışıyorum. Ancak kul haklarımı nasıl ödeyeceğim? Benim için açık kapı var mıdır muhterem efendimiz?
0: Vardır tabii. İnsanları zaten biliyorsun, tanıyorsun. O tanıdığın insanlara ne yaptıysan onları biliyorsun. Önemli olan o. Gidip her birinden ahd dilemek büyüklüğünü göstereceksin. Eğer bir parasal problem varsa onu da zaman içinde adım adım borcunu ödeyerek tamamlayacaksın. Göreceksin ki dünyadaki en mutlu insanlardan biri de sen olacaksın. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Trabzon konferansından bir misafirimiz. Gün içerisinde zikretmeye başlıyoruz ve çok kısa süre içerisinde unutuyoruz. Bunu 18 saate nasıl yayabiliriz muhterem efendimiz?
0: Etrafınızdaki her şey size zikri hatırlatmalı. Gördüğünüz arkadaşlar, etraftaki ağaçlar, etraftaki evler, oradaki evlerin sahipleri, dostlarınız, hatta düşmanlarınız size zikri hatırlatmalı. Bu zikir Allah Teala tarafından acaba niçin ve le zikrullahi ekber şeklinde söylenmiş ve le mutlaka zikrullah Allah'ın ismini Allah Allah Allah diye zikretmek daha büyüktür diyor Allah Teala. Bütün ibadetlerden daha büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz zikri en büyük ibadet olarak değerlendireceğiz ve hedeflere yürüyeceğiz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Günümüz din tatbikatında İslam'ın şartının 5 olduğu, 7 olmadığı söyleniyor. Bu durumda İslam olabileceklerini düşünenlere ne söylememiz gerekiyor muhterem efendimiz?
0: Bunun bir eksiklik olduğunu, aksini hiç kimsenin iddia edemeyeceğini söyleyeceksiniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartı. Ama Kur'an-ı Kerim yedili bir sistem üzerine kurulmuş. O zaman Allah-u Teala'nın emirlerini dile getirmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve kalbimizin nurla dolmasını sağlayacak olan bir güzel davranış biçimleri dizisi bütün insanları eğer kuşatabilirse o zaman insanlar zikredecekleri için mutlaka nefslerindeki afetler adım adım yok olacaktır. İnşallah Allah Teala dünya üzerinde bir gün bunu bizlere nasip eder. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bakü konferansından bir misafirimiz. Eğer herkes aynı standartlara sahipse Allah-u Teala neden farklı dinler göndermiştir muhterem efendimiz?
0: Farklı dinler mi?
1: Evet inşallah muhterem efendimiz.
0: Zaman parçaları farklılığıyla. Hazreti Musa'nın yaşadığı devirle Hazreti İsa'nın yaşadığı devir, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı devir ayrı ayrı zaman parçalarını ifade ediyor. Her farklı zamanda insanların birbirinden farklı davranış biçimlerinin oluştuğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirseydi zaten asla problemler oluşmazdı. Ama öyle olmuyor. İnsanlar yanlışlıklar yapıyorlar. Hatta bazı insanları eziyorlar. Yanlış davranışlarla huzursuz ediyorlar. Her türlü insan var. O her türlü insanı bir tarafa bırakıp bizler bütün insanlara hep en güzel davranışlarla davranalım. Bizimle karşılaşan insanlar bizim davranış biçimlerimizden örnek almalılar. Bu da ancak Allah-u Teala'nın emirlerini en güzel statüde gerçekleştirmenizle, bütün insanlara mutluluk ulaştırmanızla mümkündür. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Allah'ın evliyası olmak için neler yapmamız gerekir muhterem efendimiz?
0: Allah'ın evliyası olmak için mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindesin evladım. Tabiyetle beraber bu olay başlar. Tabiyetin arkasından zikrini arttırmakla hedeflere hangi ölçüde arttırabilirsen o kadar kısa sürede ulaşırsın. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Amasya konferansından bir misafirimiz. İslam'ın 5 şartını yerine getirdiğimiz halde cennete ulaşamaz mıyız muhterem efendimiz?
0: Neye ulaşamaz mıyız?
1: Cennete inşallah muhterem efendimiz.
0: İslam'ın 5 şartını yerine getirdiğimiz takdirde.
1: Evet muhterem efendimiz.
0: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, harca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Hepsi Allah-u Teala'nın farz emirleri. Allah-u Teala'nın emirleri yerine getirilmek mecburiyetinde. İnsanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirlerini hangi ölçüde yerine getirirlerse o kadar derecat kazanırlar. Hangi ölçüde Allah'ın emirleri dikkate alınmazsa veya onun tersi yapılıyorsa o zaman insanlar Allah'ın emirlerinin dışına çıkıyorlar demektir. Ve Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi yerine hep insanlar kendi nefslerinin talep ettiği istikamette belki başkalarını zarara da sokabilecek olan davranış biçimlerini devreye sokarlarsa hep kaybedenlerden olurlar. Onun için sevgili kardeşlerim, hep daha güzelini yapın. Hep Allah'ın emirlerini yerine getirin. Başka insanlara da Allah'ın emirlerini yerine getirmenin size verdiği mutluluğu anlatmaya çalışın. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, İslam'ın teslim olmak olduğunu buyurdunuz. Namaz kılmakla oruç tutmak nefsi teslimini sağlamaz mı muhterem efendimiz?
0: Sağlamaz evladım. Namaz kılmak ve oruç tutmak her kişinin kendi başına yapabileceği bir şey. Oysa ki Allah yolunda yükselebilmek mutlaka bir mürşide tabi olmakla mümkündür. Tabiyetsiz bir hedefe gitmek İslam dininde mümkün değildir. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Birinci kat cennete girerlerse mürşitlerine tabi oldukları zaman ikinci kat cennete giriyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Üçüncü kat cennet. Yani cennet sıralamasında insanların yer almaları lazım gelen kademeler birer birer ortaya konulmuş. Bugüne kadar hiç değişmeden asli unsurlarıyla devam etmiş ve insanlar kurtulmuşlar. Bundan sonra da aynı güzellikler devam edecek inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ben başka bir yere tabiyim ama buradan çok feyiz aldım. Buradan da tövbe alabilir miyim muhterem efendimiz?
0: Alabilirsin tabii evladım. Belki senin şu anda bulunduğun yerde sana tövbe verebilecek bir kardeşimiz vardır. Genellikle oluyor. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, günlük hayatımızda doğru düşünüp doğru kararlar verebilmemiz için ne yapabiliriz muhterem efendimiz?
0: Doğru düşünüp doğru kararlar verebilmeniz için evvela doğruları öğrenmeniz gerekiyor. Doğruları öğrenin ve yanlışlardan sakının. Mutlaka doğruları gerçekleştirmeye çalışın. Başardığınızı göreceksiniz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Trabzon konferansından bir misafirimiz, ibadetlerimi yerine getiriyorum. Ben de Allah'a ulaşmayı dilemiş olmuyor muyum muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dilememişsen hayır, olmuyorsun evladım. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir insanın ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasını sağlar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu o kişinin ermiş evliya olmasını sağlayan Allah'ın kanunudur. Hepimiz bu devreyi vaktiyle gerçekleştirdik. Bütün insanlar için de gerçekleştirmek Allah Teala'nın emridir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ben öğrenciyim, derslerime çalışmam gerekiyor. Zikirlerimi yapıp Allah'a yöneldiğim zaman başka şeyler pek umurumda olmuyor. Bu yüzden derslerimden geri kalabiliyorum. Her ikisini de birlikte yürütebilmek için ne yapmalıyım muhterem efendimiz?
0: Zamanı ikiye ayır. Bir, ders çalışma safhası. İki, onun dışındaki işler. Ve istediğin gibi dizayn edebilirsin bunu. Saatleri istediğin gibi yapabileceğin için hiçbir problemin olmaz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Afyon konferansından bir misafirimiz. Konferansınızda Allah'a ulaşmaktan bahsediyorsunuz. Allah'a nasıl ulaşılır muhterem efendimiz?
0: Kim mürşidine ulaşır da evvela Allah'tan mürşidini sorar. Sonra mürşidine ulaşır ve o mürşide boy abdesti alarak aldıktan sonra o mürşide tabi olursa, tabi olduğu an onun ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7-8 aylık bir devrede bu kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzleyicimizin ikinci suali, Allah'a ulaşmak için nasıl dua etmeliyiz muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmak için sorusunu anlayamadım.
1: Nasıl dua etmeliyiz muhterem efendimiz?
0: Ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Hepsi bu kadar. Allah razı olsun ama boy abdesti almış olarak bunu söylemesi lazım.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz. Kur'an-ı Kerim varken insanlar neden farklı farklı mezheplere ayrılmışlar muhterem efendimiz?
0: Kur'an-ı Kerim'e hepsi bağlılar. Fakat o devrede yaşayan ve onların tabi olduğu insanlar o kendi istedikleri istikamette hedefleri gerçekleştirmişler. Ve ona devam etmişler. Bu sebeple ayrı ayrı kollar çıkmış ortaya. Ama Allah'ın yolunda olan bütün yollar insanları kurtuluşa ulaştırır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek ibadetlerimiz boşa mı gidecek muhterem efendimiz?
0: Hayır, hiçbir zaman bir insan ibadetlere boşa gitmez. İbadetler yapılır ve derece kazanılır yapılan ibadetlerden. Onlar kalır. Bir insan yanlış yapıyor diye onun ibadetleri boşa gitmez. Ama derece kaybeder. Yaptığı yanlışlar sebebiyle derece kaybeder. Böylece otomatik olarak kazandığı derecelerden kaybettiği dereceler çıkacaktır, çıkarılacaktır. Geri kalan onların kurtuluşu için geçerli olacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya konferansından bir misafirimiz. Cennete gitmek için Allah'a ulaşmayı dilemek şart mı muhterem efendimiz?
0: Şarttır. Birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dileyenler girer. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz zikir yapmak için Allah demek yeterli mi? Esmalar da zikir yerine geçiyor mu muhterem efendimiz?
0: Allah kelimesini kullanmak çok daha güzel bir sistem. Allah Teala'nın istediği de o. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle, isterseniz diye sessiz, isterseniz dilinizi bile kımıldatmadan Allah kelimesini iç dünyanızda da kullanabilirsiniz. Ama baştaki ikisi çok daha iyi. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansından bir misafirimiz. Sadece zikir yaparak teslimlerimizi gerçekleştirmemiz mümkün mü muhterem efendimiz?
0: Sadece zikir yaparak tesbihlerimizi mi?
1: Teslimlerimizi muhterem efendimiz
0: teslim,
1: inşallah.
0: Şimdi oldu. Sadece zikir yaparak? Hayır. Allah Teala namaz kılmanızı istiyor. Zikir yapmanızı istiyor. Allah Teala'nın istediği temel kaideleri yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İkinci suali, fizik bedenimizi Allah'a daha kısa sürede teslim edebilmemiz için neler yapabiliriz muhterem efendimiz?
0: Zikirlerinizi arttırabilirsiniz. Ne kadar arttırırsanız o kadar çabuk olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz bugün bize ulaşan sorunların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle gül kokan o mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz. Eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarından ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz ve hepiniz için dua ediyoruz inşallah. Yüce Allah'ım, bu evlatlarımızın hepsi için dua ediyoruz Yüce Allah'ım. Hedeflerine ulaşsınlar, mutlu olsunlar. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşasınlar, güzellikleri tatsınlar, şükürler olsun. Hamdolsun ya Rabbim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ey Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyake na'budu ve İyyake nestaîn. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar vermesi dileğiyle inşallah sözlerimize başlamak istiyoruz. Bu akşam sizlere bir davranış biçimleri sohbeti yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala insanları, bütün insanları onların mutlu olması için yaratmıştır. Mutluluk Allah'ın temel dizaynıdır. Herkesin mutlu olması Allah'ın yegane hedefidir. Ve mutluluğa sizi ulaştıracak olan bütün faktörler Allah'ın elinde birer birer verilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk müessesesi, sosyal mahluklar olarak yaratılan biz insanlar için mutlaka başkalarına karşı olan davranış biçimlerimizle şekillenir. Madem ki Allah-u Teala bizleri sosyal mahluklar olarak yaratmış, yani başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetinde olan insan sıfatıyla yaratmış, öyleyse bu dizayn içerisinde bizler en güzelini gerçekleştirmek durumundayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Siz varsınız, başka insanlar var, bir de Allah var. Sizin de başka insanlar arasındaki ilişkiler bir bileşik kaplar usulüne tam paraleldir. Topluma ne verirseniz onu geri alırsınız. Böylece bileşik kaplar sistemindeki eşitlik tahakkuk eder her zaman. Bu Allah'ın kanunudur. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sizden başkalarına yayılan şey negatif dalga boylarıysa, karşınızdakilerden de size geri dönen şey aynı şekilde negatif dalga boyları olacak. Yani siz öfkeli, stres içinde, başkalarına kızan, onları azarlayan, onları devamlı rahatsız eden bir hüviyetteyseniz, toplum da sizi devamlı rahatsız edecek davranışlarda bulunacaktır. Yetmez, başkalarını küçük düşürmek için yaptığınız, başkalarına onları ezmek için yaptığınız, kendinizin üstünlüğünü ispat etmek için yaptığınız her davranış biçiminin toplumdan size geri döneceğini bilmelisiniz. Cevaplar hep sizin başlattığınız istikamette geri dönecektir. Oysa ki Allah'ın sizleri yaratmaktan muradı mutlu olmanız. Acaba toplum içinde yaşayan bir insanın hem toplumu mutlu etmek hem de kendisini mutlu etmek istikametinde yapabileceği neler var? İki şeye çok dikkat etmek temel faktördür. Birincisi, ilk düşünce statünüz şu olmalı:
davranış biçimlerinizin kökeninde, temelinde onu tamamıyla saran bir davranış biçimi. Acaba ben bugün başka insanları nasıl mutlu edebilirim? Bu madalyonun bir yüzü. Sizden çevrenize yayılması lazım gelen şey mutlaka onlara mutluluk vermek olmalıdır. Madalyonun öbür tarafında siz yoksunuz, başkaları var. Başkaları size iyi de davranabilir, kötü de davranabilir. Onlar siz olmadığınız için onların davranışlarına mani olamazsınız. Diledikleri gibi davranırlar. Siz ancak o davranıştan sonra harekete geçebilirsiniz. İşte eğer karşınızdaki kişi, o anda beraber olduğunuz kişi, mesela Allah'ın bir hizmetini yapıyorsunuz, o anda yanınızdaki kişi size ters gelen, sizi kıracak olan bir davranış biçiminde bulunuyor. Ne yapmanız lazım? Bu davranış biçiminin, bu negatif davranış biçiminin, sizi üzen, size bir negatif dalga boyu olarak ulaşan, bu davranış biçiminin sizi üzmemesi için bir düşünce sistemini devreye koymalısınız. Evvela şunu düşünmeniz lazım. Ben başka bir insanın bana yaptığı bir yanlış davranış sebebiyle üzülmemeliyim. Bu benim hatam değil, onun hatası. Öyleyse Allah-u Teala'nın bana sabır vermesi için, bu davranış biçimi karşısında üzülmemek için, tesir almamam için, bundan müteessir olmamam için, Allah'ım bana güç ver, kuvvet ver, beni dayanıklı kıl diye Allah-u Teala'ya müracaat etmelisiniz. Bu ilk yapacağınız şey. Etkilenmemek. Herkes yanlış yapabilir. Siz de yapabilirsiniz ama şu anda başkalarının yanlışlarından bahsediyoruz. Yanlış yapabilen insanlar bu yanlışları dizaynında sizi üzebilirler. Üzecek olan bir davranışta bulunurlar. İşte burada size düşen görev, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada size düşen görev bundan etkilenmemektir. Olayın negatif cephesini dikkate almamayı başarmalısınız. Bir gayretin sahibi olmalısınız. Ve ilk düşünmeniz lazım gelen şey, o neden bana böyle davrandı? Böyle bir yanlış davranışı o yapmazdı. Ama yaptı. Öyleyse bunun bir sebebi olmalı. Acaba neden yaptı? Maksadı beni üzmek mi? Bana haddimi bildirmek mi? Bana hakaret etmek mi? Yoksa benim yaptığım bir yanlışı bana söylemek suretiyle beni daha güzele ulaştırmak mı? Yaptığı davranışın arkasında benimle alakalı olan kesime dikkatle bakmalıyım. Acaba hedefi bana hakaret etmek mi? Beni ezmek, kendisini yükseltmek mi? Yoksa beni tasavvufu daha iyi yaşayan bir insan hüviyetine ulaştırma konusunda bana yardım etmek mi?
hepsi söz konusu olabilir. Ama bu cepheden baktığınız zaman olaya, daha ilk anda bir çözüm size ulaşacaktır. O kişi bir arkadaşınızdır, sizin yaptığınız bir yanlışı söylemektedir ve bu yanlışa dikkatle bakın. O yanlışı düzeltirseniz siz Allah indinde daha sevgili olacaksınız. Allah'a karşı görevlerinizi, Allah yolundaki hizmeti

o kardeşimiz size en güzelini ulaştırmak istiyorsa, davranışınızın yanlışlarını size bir bir haber veriyorsa ve muradı sizi çok da seviyorsa ve muradı sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmaksa, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman kızmak niye? Kırılmak niye? Evvela şu kırılmak faktörünü devreden çıkartalım. Etrafımızdaki kardeşlerimiz bize karşı yanlış davranışlarda bulunuyorlarsa, bu yanlış davranışların manasını düşünmeliyiz. Acaba bu kardeşim bana bunu niye yaptı? Niçin söyledi? Eğer niyeti halisse, gerçekten yaptığınız şey bir hataysa, o da bunu düzeltmek istikametinde sizi ikaz ettiyse, bunu tabii bir olay olarak değerlendirmeniz gerekir. Üzüntüye düşmemeniz gerekir. Daha güzele ulaşmak için ona teşekkür etmelisiniz. Size bir doğruyu gösterdi diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız, o zaman siz daha güzeli ulaşmalısınız, toplumun da daha güzele ulaşması için zemin hazırlamalısınız. Öyleyse karşınızdaki kişi size olan öfkesinden öyle yapmıştır. Bir alternatif. Böyle olduğunu düşünelim. O zaman şunu düşünmeniz gerekmez mi? Acaba bu kardeşim bana böyle öfkeli davrandığına göre, beni kıracak bir şekilde hareket ettiğine göre, onun arkasında ne olabilir? İlk aklınıza gelen şey olmalıdır. Benim ona bundan evvel yaptığım bir hata olmalı muhakkak. Bu hatanın karşılığında bu kardeşimiz bana doğruyu söylüyor. Bana ne yapmam lazım geldiğini bildiriyor. Öyleyse bir başkasının size karşı yanlış davranması her zaman mümkündür. Hemen kırılmak, üzülmek, küsmek mi gerekiyor sevgili kardeşlerim? Hiç irdelemeyecek misiniz olayı? Acaba onun böyle davranması için siz ona bir şey yapmış olamaz mısınız daha evvel? Onun böyle davranmasını üzerinize çeken? Niyetinin ne olduğunu anlamanız kolay. Son derece basit. Hemen ona soracaksınız. Sen bana böyle bir davranışta bulundun sevgili kardeşim. Bu davranış mutlaka benim sana evvelce yaptığım bir yanlışın bana olan cevabı olmalı. Eğer durum böyleyse, o zaman Allah'ın karşısında ben senden özür dilerim, af dilerim. Beni bağışlamanı isterim. Allah-u Teala'nın da beni bağışlamasını dilerim. Ama lütfen hangi konuda hangi hata yaptığımı bana söyler misin? Şimdi size öfkeyle davranan kişinin daha çok öfkelenmesi için bütün kapıları kapattınız. Onun size yaptığı bir sizi üzen bir davranışın devam etmemesi için de şartları siz hazırladınız. Çünkü kötü sözü söyleyen o, kötü davranışta bulunan o, ama siz yapmış olduğunuz hayali bir hata sebebiyle, belki de hakikatte böyle bir sebep de yok, bir hata da yok, ama ondan af dilemek büyüklüğünü gösterdiniz. O zaman o kişinin yapacak bir şeyi kalmıyor. Eğer bir hatanız varsa mutlaka size söyleyecektir ki siz Allah'tan af dileyesiniz ve Allah'ın huzurunda ondan af dileyesiniz.

0: bir hata yoksa ve kasıtlı olarak size kötü davranmışsa, o zaman o kardeşimiz de tasavvuftansa bundan herhalde utanç duyacaktır. Yaptığının yanlış bir davranış olduğunu idrak edecektir. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her halükarda bir açık kapı mutlaka vardır. Bozulmak üzere olan, bozulması konusunda taraflardan birinin harekete geçtiği bir dostluk tam zedelenirken, zedelenme başlarken bir müdahalenizle onu durdurmuş oluyorsunuz. O kişiden af dilediğiniz zaman onun size söyleyecek sözü kalmıyor. Eğer bir hatanız varsa onu söylemesi gerekiyor. Söyledikten sonra da eğer varsa hatanız, ki olması rahatlıkla mümkündür, herkes hata yapabilir. Sevgili kardeşlerim, birçok doğru vardır. O doğrulardan bir tanesi bir kardeşinize dokunuyorsa, başkalarına dokunmasa bile o doğru yerine ikinci bir doğruyu, onu kızdırmayacak, onu üzmeyecek olan bir başka doğruyu ikame etmelisiniz. Birincinin yerine koymalısınız. Öyleyse hangi sebeple olursa olsun size karşı yapılan bir ters davranışı, bir yanlış davranışı Allah Teala bir hasene ile önlemenizi emrediyor. Bakınız ne diyor Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik, hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle diyor Allah Teala. Seyyiati hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. O verdiklerimiz Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Öyleyse sen dediğine göre Kur'an-ı Kerim'i okuyan herkese bu tavsiyeyi, bu emri veriyor Allah Teala. Seyyiati hasenat ile önle. İşte yaptığınız davranış bu. Ben eğer sana karşı bir kötü davranışta bulunduysam, ben Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetindeyim. Ve şimdi eğer sen bana söylersen hatamı, ben hem senden hem de Allah Teala'dan af dileyeceğim. Senin de beni affetmeni dilerim. Allah Teala'dan da af dileyeceğim. Onun da beni affetmesini dileyeceğim. Bu kardeşimiz eğer haksız yere başka birine olan öfkesi sebebiyle evde eşiyle kavga edip gelip orada sizinle sanki bir yanlışınız varmış gibi bir davranış biçiminin içine girerek size kötü davrandıysa, o zaman onun açık kapısı kalmıyor. Ve eğer sebep yoksa ortada, o zaman o sizden af dileyecektir. Ne yapabilirdiniz? O size hakaret ettiği zaman, kötü davrandığı zaman siz ona daha kötü davranabilirdiniz. Ve şeytanın esiri olurdunuz bu olayda. Başka birinin yaptığı kötülüğe aynı kötülükle cevap vermek veya daha kötüsünü ona uygulamak, bu o anda şeytanın esiri olmak anlamına geliyor. Allah Teala yapılan bir yanlışlığa karşı kısas emrini veriyor. Ama düşüneceksiniz evvela. Olaylar dizisine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Birisi size bir kötü davranışta bulundu. O kişi derecat kaybeder. Bu kötü davranışı, zulmü size karşı yaptığı için siz mazlum olursunuz. Yani zulüm görmüş olursunuz. O da zalim olur, zulmü yapan kişi olur ve kul hakkı doğar. Zulmü yaptığı anda onun amel defterine yaptığı zulüm kadar derecat nakıs olarak yazılır. Negatif derecat yazılır. O kadar derecatı kaybeder. Sizin amel defterinize kul hakkı doğduğu için zalim ne kadar derecat kaybetmişse siz onun kaybettiği bütün dereceleri aynen kazanırsınız. Allah Teala ne diyordu? Allahu seriül hisab. Allah hesabı.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Hemen görür demek. Öyleyse Allah Teala'nın hesabı hemen görmesi, anında iki tarafın birden amel defterine rakamların yazılarak olayla kaybedilen ve kazanılan dereceyi Allah'ın sıfırlaması demektir. Zulüm derecat kaybettirmiştir o kişiye ama aynı zulmün karşı tarafında bulunan siz zulmedilen kişi de derecat kazanmışsınızdır. Onun kaybettiği derecatla sizin kazandığınız derecat aynı derecattır. Onun yaptığı fiilin tam karşılığı ona negatif puanla ödettirilmiştir. Sizin gördüğünüz zulmün bedeli aldığınız pozitif puanla size ödenmiştir. Allah'ın hesabı tamamlanmıştır. Her şey merkezinde. Hatırlayacaksınız. Sümbül Efendi talebelerine diyor ki benden sonra yerime kimin geçeceğini tayin etmek için sizin hepinizi İstanbul içine gönderiyorum. Gidin bütün sizi üzen haksızlıkları, kötülükleri, yanlışlıkları tespit edin ve bana gelin. Herkes gidiyor. Akşama kadar dolaşıyorlar mahkeme mahkeme, karakol karakol. En haydutların, uğursuzların bulunduğu yerlere gidiyorlar. Tespit ediyorlar olayları. Akşam geliyorlar. Belki 100 çeşit olay anlatılıyor Sümbül Efendi Hazretlerine. Bu kadar öğrenci arasında birisi suskun. Hiç sesini çıkarmıyor. Sadece dinliyor. Herkes bitmiş. Herkes sıradan saymış yapılan onca haksızlıkları. Merkez Efendi Hazretleri diyor ki evladım diyor sen diyor hiçbir şey söylemedin, sustun. Efendim diyor, Efendimiz diyor ben de gittim diyor. Onların gezdiği yerlerde ben de bulundum. Ama diyor her şey merkezindeydi diyor. Zulüm yapana derecat kaybı söz konusu oldu. Zulüm görene de derecat kazancı söz konusu oldu. Her şey anında ödendi. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Her şey merkezindeydi diyor. Ve Sümbül Efendi'nin yerine Sümbül Efendi rahmetli olduktan sonra o geçiyor. Adı da Merkez Efendi oluyor. Bu olay sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bakınız, kötüye dönmesi kuvvetle mümkün olan, belki ikinci tarafı da birinciye hakarete götürecek olan ve ikisini birbirine düşürecek olan belki bir hasmane davranışlar dizisinin başlangıcını teşkil edecek olan bir olay, bir güzel davranışınızla sizin orada biter. Ve mutlaka sulh olursunuz. Şimdi burada bazı kardeşlerimizden e-mailler alıyorum. Falanca bana kötü davrandı. Ben o bana anlatınca hatamı, ne kadar büyük bir hata yaptığımın farkına vardım ve ondan af diledim. Ama o beni affetmedi ve af talebimi kabul etmedi diyor. Şimdi ikinci taraf olalım. Birisi bize kötü davranıyor ama arkadan kötü davrandığının farkına varıyor. Biz size ne tembih ediyoruz? Diyoruz ki aman kimsenin kalbini kırmayın. Eğer bir kötü söz söylediyseniz, başka birini üzecek bir davranışta bulunduysanız mutlaka Allah'ın huzurunda o kişiden af dileyin. Sizi affetmesi için ondan talepte bulunun. Hem Allah'a karşı sorumlusunuz, hem de ona karşı sorumlusunuz. Bizim kardeşlerimizin arasında böyle küslükleri olan kardeşlerimiz olmaz, olamaz. Eğer oluyorsa o kardeşlerim hakkında çok üzüntü duyarım. Eğer başka birisinin bize yaptığı bir kötülükten sonra bizden af dilemesine rağmen biz onu affedemiyorsak, o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz demektir. Sevgili kardeşlerim, bizim aramızda olmaz. Eğer bir kardeşiniz sizin davranışınızdan huzursuz olmuşsa, sizin davranışınız onu rahatsız etmişse, ondan af dilemek mecburiyetindesiniz. Bu zaruri bir iştir. Mutlaka dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz siz tasavvuftan birisi olamazsınız. Allah-u Teala'nın dostları birini kıracak bir hareket yaptıkları zaman mutlaka ondan af dileyenlerdir. Allah-u Teala'nın dostları kendilerine kötülük edildiği zaman af dilendiği takdirde mutlaka affetmeleri lazım gelenlerdir. Cürmün derecesine göre af müessesesi çalışır ama mutlaka çalışmalıdır. Öyleyse şimdi hepinize sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, eğer bizim kardeşimizseniz, bizdenseniz, o zaman başka birisi yaptığı bir hata dolayısıyla sizden af dilediği zaman onu affetmemek sizin yetkiniz içinde olmamalı. Demelisiniz ki ben Allah yolundayım, öyleyse ben affetmek mecburiyetindeyim. Affı mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Şimdi burada İki taraf arasındaki ilişkilerde aftan sonra müessesenin, yani ikinci tarafı üzen davranış biçiminin tekrarlandığını görüyoruz. Bu bir büyük yanlıştır sevgili kardeşlerim. Eğer bir kardeşimiz bizim bir davranışımızdan rahatsız olmuşsa ve bize karşı tavır almışsa, biz de ondan öğrenmişsek ki biz ona karşı yanlış davranmışız, o zaman ondan af dilediysek o bizi affedecektir. Ama affettikten sonra biz gene kör kör parmağım gözüne der gibi o kişiye aynı hatayı tekrar ve tekrar yapmakta devam ediyorsak, o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz. Kör nefsimiz için, şeytan için etrafımızdaki insanların kalbini kırıyoruz. O zaman bir hesap yapın sevgili kardeşlerim. Neyin karşılığında neyi satın alıyorsunuz? Allah'ın dostu olmanın karşılığında şeytanın dostu olmayı satın alıyorsunuz. Bizim aramızdan şeytanın dostluğunu isteyenler varsa buyursunlar. Ama bu çatı, Allah'ın hidayet çatısı Allah'ın dostlarıyla çalışır. Öyleyse küçücük şeylerden kendinize huzursuzluk çıkarıp arkadaşlarınızla küsmeyin. Küstünüz, eğer arkadaşlarınız sizden barışmanızı istiyorsa, o küstüğünüz kişi yaptığı hata dolayısıyla sizden af diledikten sonra onu affetmek mecburiyetindesiniz. Bir defa, iki defa, üç defa tamam, ama sizin bu affınız onu kötü davranışların esiri kılıyorsa nasıl olsa affedileceğim diye ard arda hataları çok tekrar etmişse, etmekte devam ediyorsa, o zaman anlaşmazlığı ulaştırın irşat makamına. Sevgili kardeşlerim, bu ısrar ederse o kişinin aramızdan ayrılmasını neticelendirir. Biz sizlerin birbirleriyle geçinemeyen, birbiriyle devamlı kavga etmekte olan kardeşlerimiz olmasını düşünmeyiz. Böyle insanlar olamazsınız. Eğer Allah'ın yolunda iseniz, Allah'ın yolunun gereklerini yapmak durumundasınız. Hiç kimseye Allah-u Teala zor kullanmaz. Biz de kullanmayız. Hiç kimseye kullanmadık. Allah ne emir verirse onu uyguladık. Ama aramızdan ayırdıklarımız oldu. Allah'ın emriyle aramızdan ayırdıklarımız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, asıl olan toplumdur. Her fert topluma karşı olan görevini ait olduğu standartlarda yerine getirmekle mükelleftir. Bu Allah'ın yolunun selameti için, yolda olanların selameti için farzdır. Bozuk düzen bir tasavvuf hayatı olmaz. Allah-u Teala'nın yedi teslimini yaşamak, sülh ve sükun içinde bir nizamla oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, onlara bakmayı bir bilseniz sevgili kardeşlerim, ne zaman gözünüze sadece güzellikleri görebilen bir gözlük takarsanız, o zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çirkinlikleri süzen, yokmuş gibi sayan, bütün güzellikleri yaşayan bir insan olmanızı ister tasavvuf. O zaman size kötü davrananlar bundan sadece utanç duyarlar. Onlara kızmazsınız. Onların o hatayı bir daha yapmamaları için onlara en güzel şekilde anlatırsınız. Neden hata yapıldı? Neden yapılmaması lazım? Nasıl daha iyi olabilir kardeşimiz? Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Biri size kötü davrandığı zaman siz ondan daha kötü davranabilirsiniz. Ama o zaman o şeytana esir olmuş, size o olayı yapmıştır, o yanlış davranışı. Ama arkasından şeytan sizi de esir etmiştir kendisine. Tasavvuftan birisi de tasavvufun dışındaki birisi gibi bir başkasının kalbini kırmıştır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuftaki insan başkasının kalbini kırmamak için büyük gayret gösteren insandır. Ona kötülük edilebilir ama o karşılığında kötülük yapmakla mükellef olmadığını, tam aksine o kötülüğü yapan kişiyi acaba nasıl o kötülükten kurtarabilirim diye çalışan bir insan olmalıdır. Bunun için ona kızmaması lazımdır, öfkelenmemesi lazımdır, küsmemesi lazımdır. Ne zaman sonuçlar negatife dönüşebilir ki kişi arasında? Sizin üzüldüğünüz bir olayı, o kişi kasıtlı olarak sizi üzmek üzere ona bildirmenize rağmen tekrar tekrar tekrar tekrar yapıyorsa, bundan vazgeçmiyorsa, o zaman onunla dost olmak mecburiyetinde değilsiniz. Zaten böyle bir kişi tasavvufa yakışmaz. Aramızda olmaması lazım. Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız. Bunu güzel davranışlarınızla Allah'ın bütün güzelliklerini onlarla paylaşarak yaşayacaksınız. Tasavvuf yolunda her şey öylesine güzel ki, başlangıçta iradenizle kendinizi güç zapt ederek başkalarının size yaptığı kötülüklere mukabele ederken, yani onların yanlış davranışlarına aynı yanlışla cevap vermemek için kendinizi çok zorlayarak hareket ederken, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki artık hiç zorlanmıyorsunuz. Çünkü nefsinizde afet kalmamış. Öyleyse başkaları size yanlış davranabilir ama siz onlara karşı davranamazsınız. Bunun için de kendinizi zorlamanız gerekmiyor. Zaten nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için davranış biçiminiz otomatik olarak o olacak. Etkilenmemek, üzülmemek, başkalarının yaptığı yanlışları onlara karşı bir cevap olarak işlememek. Yani seyyiate karşı hasenatla mukabele etmek. O zaman gayret etmeniz gerekmiyor. Kendinizi sıkmanız gerekmiyor. Her olayda Allah-u Teala'dan "Ya Rabbi bana sabır ver, bu kardeşimizin yaptığı ve kötü davranışa tahammül edeyim" diye Allah'tan dua isteyerek sıkılanmanız gerekmiyor. Söz konusu olan ne sevgili kardeşlerim? O zaman söz konusu olan içinizden o kişiye karşı hiçbir kin, nefret, öfke veya buna benzer bir his asla duymamak. Onu henüz olgunlaşamadığı için yanlış yapabilen, bu yanlışlarının affedilmesi lazım gelen ve kazanılması lazım gelen bir kardeşimiz olarak değerlendirmek. Nasıl kazanacaksınız? Anlatacaksınız ona. Neden yanlış olduğunu davranışının. Eğer bu davranışın yanlışlığını ona kızarak öfkeyle, "Sen bana böyle yaptın, sen bilmiyorsun tasavvufu, senin gibi adam mı olur" falan filan gibi laflarla bunu söylediğiniz zaman siz de onun bir benzerisiniz demektir. Sadece bu sefer o yaptı olayı, gelecek sefer de siz yapacaksınız demektir böyle bir davranış biçiminde. Oysa ki ondan yana olmalısınız. "Acaba kardeşimiz bana böyle davrandı ama niçin davrandı? Acaba ben ona vaktiyle bir yanlışlık mı yaptım? Ya da şu anda kendine hakim olamayacak kadar başka bir sebepten dolayı öfkeli miydi? Öfkesini benden mi aldı? Aldıysa ben bundan alınmam. Çünkü benim hatamdan kaynaklanan bir olay değil. Ben üzülmemeliyim." Bütün bunları diyebilmelisiniz sevgili kardeşlerim. Madem ki Allah'ın yolundasınız, madem ki Allah'ın hizmetindesiniz, hizmet yapan kardeşlerimiz bu hizmette, Allah'ın hizmetinde, Allah'ın yolunda birbirlerinin karşısında değil, yanında olmalılar. Omuz omuza, kol kola, gönül gönüle bir Allah yolunda hizmetler dizisini gerçekleştirmek. Ne kadar çabuk öfkelerimize mağlup oluyoruz sevgili kardeşlerim. Hem de bize söz vermenize rağmen artık öyle davranmayacağım diye gene aynı öfke sizi bazen yakalayıp bizim yanımızda bize söz verdiğiniz standartların dışına çıkartıveriyor. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bizi hatırlayın. Bize söz verdiğinizi hatırlayın. Öyleyse sözünüzü tutmalısınız. Sevgili kardeşlerim, öyle yaparsanız bizim için kıymetli olursunuz. Eğer şeytan sizi etkisine alırsa, onun etkisi altına aldığı oranda Allah'ın gözünde küçülürsünüz. Bizim gözümüzde sevginizde azalma olur. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok severiz. Bu sevgi siz ona layık oldukça tahmininizin çok ötesinde artar. Eğer davranış biçimlerinizde öfkeniz, kininiz, şeytanın hakimiyetine girdiğiniz bir form veriyorsa size, o zaman bizim sevgimizde azalma olur. Bunu her zaman hesaba katın sevgili kardeşlerim. Öyleyse herkes hata yapabilir. Bu olay, başkasına yaptığınız bir yanlış davranış, nefsinize kapılarak başka birine verdiğiniz bir huzursuzluk ve arkasından pişmanlığınız, ondan gidip ab dilemekle noktalanıyorsa ve bu size bir ders olmuşsa, o noktadan itibaren o kardeşiniz de dahil olmak üzere herkese en güzel davranışları sergilemeye başlamışsanız sevgimiz gene artar. Unutmayın sevgili kardeşlerim, sizin de bizim aramızdaki sevgi sizin de bizim aramızdaki sevgi değildir. Sizinle bizim aramızdaki sevgi sizden Allah'a ulaşan, Allah'tan bize ulaşan bir sevgidir. Bizden Allah'a ulaşan, Allah'tan size ulaşan bir sevgidir. Derecesini Allah tayin eder. Biz varsak devrede, tayin daima Allah'a aittir. O bütün davranışlarınızı bilir. Eğer neden bana karşı eskisi kadar sevgili değil diyorsanız, arkasında başka birisi yok. Siz varsınız. Allah Teala bizi sizlere karşı davranış biçimlerinizin dizaynı içerisinde şekillendirir. Bütün davranışlarımız onun hudutları içindedir. Allah'ın davranış biçimlerimizi tayin ettiği hudutların içindedir. Ne altında ne üstünde. O Allah'tır. Eğer bu kanunu unutmazsanız, sizden bize ulaşan sevgi Allah'tan ulaşarak bize geliyorsa, bizden size giden sevgi Allah'tan, Allah'a ulaşarak size geliyorsa, o zaman her şeyiniz biliniyor demektir. Hayır, biz her şeyi bilmeyiz. Hiçbir zaman böyle bir iddiamız olmadı. İnsanların aklından geçenleri de okumayız, okuyamayız. Ama Allah bilir, okur ve gerektiği zaman bize söyler sizin aklınızdan geçenleri. Biz bilmeyiz ama o bildirirse bilmiş oluruz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman gerekliyse o zaman bildirir. Öyleyse her attığınız adımda sizinle beraber olduğumuzu bilin. Sevgimizin devamı sizin için kıymetliyse, Allah-u Teala tarafından her davranışınızın mutlaka takip edildiğini, size bizim ulaştırdığımız her davranışın sizin davranışlarınızın nihai neticesi olduğunu, eğer size karşı sizi üzecek bir davranışımız olduysa, bunun arkasında başka birinin bulunmadığını, sadece sizin bulunduğunuzu hiç unutmayın. Biz hepinizi severiz. Sizlere karşı olan sevgimiz eşit değildir. Sevgiyi bize Allah verdiği için en çok sevdiğimizden en az sevdiğimize dair doğru bir merdivenin basamakları üzerindesiniz hepiniz. Sevgili kardeşlerim, aramızdaki sevgi Allah'ın bize tayin ettiği çaptadır. Tayin bize ait değildir. Tayin ona aittir. Kim bizim tarafımızdan sevilmek istiyorsa Allah'ın her şeyi bildiğini bilmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, bizden çok şeyi saklayabilirsiniz. Ama Allah-u Teala'dan saklayamazsınız. Ve gerekli gördüğü her şeyi bize mutlaka söyler. Öyleyse sevgimizi, hepinize karşı ayrı ayrı olan sevgimizi Allah şekle sokar, Allah nizamda tutar, derecesini de Allah tayin eder. Arkasında sizden başka kimse yok. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin sizi üzmesi söz konusu olabilir. Bu bizimle sizin aranızda bir olay değildir. Bu Allah'la sizin aranızda bir olaydır. Biz sadece onun kölesiyiz. Naçiz bir vasıtası ve yaptırdıklarını yaparız. Sözüme dikkat ettiniz mi? Yaptırdıklarını yaparız diyorum. Allah'ın, sadece Allah'ın yaptırdıklarını yaparız. Sadece bu kadardır yapabildiğimiz şey. Öyleyse neyle karşılaşmışsanız ona muhatapsınız. O liyakatin sahibi olduğunuz için size karşı öyle davranılmıştır. Sevgili kardeşlerim, kim ona verdiğimiz emirler sebebiyle üzülmüşse o Allah'a müracaat etmelidir. Ve Allah-u Teala'nın onun üzerinde vücuda getireceği olayları yaşamaya çalışmalıdır. Bizi bir fiilin sahibi olarak düşünmeniz hatalı bir davranıştır. Söylediğimiz gibi sevgimiz bize ait değildir. Allah'tan gelerek bize ulaşır. Dolayısıyla hep Allah'ın doğrularını inikas ettirir, yansıtır. Nasıl bir ayna ışığı yansıtıyorsa, görüntüyü yansıtıyorsa, biz de sadece o kadarız. Sadece bir naçiz yansıtıcı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bilmem ki nasıl anlatacağım size, nasıl anlatabilirim. Onun sizden istediği şey, Allah'ın sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Bütün gücümüzle, Allah'ın bize verdiği bütün enerjiyle her günümüzü sizin için kullanıyoruz. Daha çok mutlu olabilmeniz için. Toplumun mutlu olabilmesi için. Allah yolunda en güzele ulaşabilmeniz için. Allah'ın yolunda Allah'a ait olan her şey en güzeli temsil eder. Şeytanın yolunda da en çirkini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizin mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde yaşamanızı istiyor. Öyle bir dizaynda mutlaka siz en güzele ulaşacaksınız. Davranış biçimlerinizde başkalarını kırmamaya, onlara zulmetmemeye, onlara tahakküm etmemeye çalışın. Size verilen yetkileri başkalarını üzecek istikamette kullanmayın. Allah'ın sevgisini azaltırsınız. Sonra çok üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, biz hep size tembih ederiz. Bak evladım, bu yaptıkların yanlış. Bunları bir daha yapmamalısın. Eğer devam ederseniz, sonunda size o yanlışlıkları yapma imkanını vermeyecek bir yere alınırsınız. Ve yaptıklarınız sadece sizin oluşturduğunuz sebepler sizi Allah'ın oradan almasına sebebiyet verir. Hiç kimseye Allah Teala, biz de dahiliz buna, başkasına tahakküm etmek imkanını vermez. Sevgili kardeşlerim, eğer aranızdan bir kişi bunu bize söyleyebilirse, biz ona tahakküm etmişizdir diye, bunu memnuniyetle karşılarız ve Allah-u Teala'ya mutlaka sorarız. Davranışımızda tahakküm nasıl olmuş, hangi standartlarda vücuda gelmiş diye Allah-u Teala'dan aydınlık isteriz. Konunun aydınlanmasını. Eğer siz kendi aklınızın dar çerçevesi içerisinde size karşı bir zulüm yapılacağını, hele bu zulmün bizden gelebileceğini düşünüyorsanız, bunu Allah'tan sormalısınız. Bir gün bunun mümkün olmadığını öğreneceksiniz. Ve bizim hakkımızda düşündüğünüz yanlış şeylerden dolayı Allah'tan o zaman, gerçekleri öğrendiğiniz zaman çok af dilemek mecburiyetinde kalırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetini, daha başka bir ifadeyle bir davranış biçimleri sohbetini beraberce tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gülüm dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere birlikteyiz. Bu akşamki konumuz hurafelerden. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Hidayet de doğru yoldur. İfadesi. 14 asır evvel yaşanan Kur'an'daki İslam'la bugün yaşanan İslam ne kadar birbirinden ayrılmış sevgili kardeşlerim. Bilinmeyen eller zaman parçaları içinde şeytanın sonsuz ömrünün kıyamete kadar devam edecek olan ömrünün onun lehine çalışan bir dizaynı olarak kavramlar yer değiştirmiş. Kavramlar çığırından çıkmış, esas anlamını kaybetmiş ve insanlar bir kavram kargaşası içerisinde dalalette bırakılmış. Sevgili kardeşlerim, hidayet ve dalalet birbirinin tersi olan iki kavramdır. Hidayette olmak, dalalette olmak bir dizaynı ifade eder. Evvela kalın çizgilerle hidayet nedir sualinin cevabına ulaşalım. Nedir hidayet? Allah-u Teala cevap veriyor. Yalnız özünü söylüyorum. Ayetteki konumuzla alakalı olan kesimi, Âl-i İmrân suresi 73. ayet-i kerime, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi, inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse hidayet insan ruhunun vücudundan ayrılarak 7 tane gök katını aşmak suretiyle Allah'ın veçhine, zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iki ayet-i kerime bize hidayetin ne olduğunu söylüyor. Hidayet insan ruhunun seyr-i suluk adı verilen bir yolculukla bu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, 7 tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Bir fenomendir, bir işlevdir, bir eylemdir. Bir yolculuktur. Ruh için hidayet bu. Peki fizik vücudumuzun hidayeti nedir? Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek bir noktaya fizik vücudun ulaşmasıdır.
Ne zaman nefsimizin kalbinde %81 nur birikimi olursa, o zaman o kişi muhsinlerden olur ve veçini Allah'a teslim eder. Bu veçin fizik vücudunu Allah'a teslimidir. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki nefsini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslim edildiği nokta ikinci teslimdir. Fizik vücudumuzun teslimidir. Yeni bir hidayet kademesidir. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi, nefsimizdeki bütün afetlerin yok olması, yerlerin melekutunu görmemiz, göklerin melekutunu görmemiz, nefsimizin afetleri afetlerinden bir kısmı değil, hepsi tamamen yok olduktan sonra nefsimizin kalbinde 14 mertebe müzeyyen olma hangi şartlar altında gerçekleşirse o zaman bütün afetler yok olduktan sonra 14 mertebede nefsimizin kalbi müzeyyen olduğu zaman hem yerlerin melekutunu hem göklerin melekutunu Allah bize gösterdiği zaman nefsimizi de Allah'a teslim etmiş oluruz. Muhlis oluruz. Yani nefsinin kalbinde artık katışık kalmayan, nefsinin kalbi müzeyyen olmuş birisi oluruz. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe diyor Allah-u Teala hanifler olarak. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanifler olarak nefslerini teslim eden, onun dininde muhlis olanlar olmakla emrolundular. Yani nefslerinin kalbi bütün afetlerden kurtulmuş bir nokta. Bu üçüncü teslim, hidayetin üçüncüsü, nefsin hidayeti. Ve sonunda iradenin Allah'a teslimi ve iradenin hidayeti. Eğer ruhun teslimi açısından hidayeti alıyorsak, o zaman hidayetin ciddi bir muhteva taşıdığını görürüz. Hidayet bir yolculuğu ifade eder. Bu yolculuğun sonunda vücudumuzdan ayrılan ruhun Allah'ın zatında yok olmasını ifade eder. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok oluşu hidayete ermemiz demektir. Öyleyse bu ruhumuzun hidayeti hidayetlerin en önemlisi ve başlangıcıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi hidayete erdirir. Diyor ki Allah-u Teala
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde

Öyleyse hidayet bir fiildir. Allah'ın zatına ruhun o kişi hayatını yaşarken, hayattayken ulaşmasıdır. Allah'a mülaki olmasıdır. Ama Allah Teala bunu hidayetin başlangıç noktası olarak değerlendirmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hidayetin başlangıç noktası kişinin dalaletten kurtulduğu noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu dilek noktasından itibaren artık dalaletten kurtulmuştur. Hidayet üzeredir.

Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde insanlardan bahsediyor. Bu insanların hidayete ermesi söz konusu. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse diyor, onları Allah'a yönelirse, Allah'a münib olursa, onları kendisine hidayet eder diyor, ulaştırır diyor. Öyleyse hidayete ermenin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen hidayete erer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için hidayet söz konusu değildir. Şimdi ruh açısındaki hidayetin bu standartlar altında gerçekleştiğini görüyoruz. Ve burada sırat-ı müstakim devreye giriyor. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat yol demek. Tarık da, tarik de yol demek. Sırat-ı müstakim istikamet üzere olan bir yol demek. Nereye doğru istikametlenmiş bir yol? Hicr suresinde Allah-u Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş bir yol diyor. Allah'a istikametlenmiş bir yol. İstikameti Allah olan bir yol, Allah'a ulaşan ve üzerindeki yolcuyu Allah'a ulaştıran bir yol. Öyleyse sırat-ı müstakim bir yoldur. İstikamet üzere olan bir yol. Peki Allah'a doğru istikametlenmiş olan bu yol neyi sağlar? Hidayete ermeyi sağlar. En'am suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir evvelki ayette bahsettiği nebilerden, peygamberlerden bahsederek diyor ki onların anne babalarından, usullerinden ve evlatlarından, fürularından, usul o kişinin kendisinden evvelki cetleri, füru da kendisinden sonraki gelecekler, oğullar, oğulların oğulları vesaire.

Allah Teala burada buyuruyor ki onların usullerinden, anne babalarından ve daha belki nesillerinden seçtik. Onların furularından da seçtik. Kardeşlerinden de seçtik. Seçeriz ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. Enam 87. Enam 88'de diyor ki Allah Teala işte o sırat-ı müstakim ki biz onunla onları, o insanları hidayete ulaştırırız diyor. Sırat-ı müstakim hidayete erdiren yolun adı. Sırat-ı müstakim doğru yol adıyla kullanılıyor. Hidayet o da doğru yol adıyla kullanılıyor. Bunlardan sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur. Ve bu yol Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir hüküm ifade eder. Yol, gerçek anlamda bir yol. Zemin kattan başlayan, dünyada verilen bu gezegenden başlayan, 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaştıran bir yol. 7. gök katının 7 tane aleminin de geçilmesini, Sidretül Münteha'ya kadar ulaşılmasını, oradan yeniden dikey bir yolculukla Allah'a ulaşmayı sağlayacak olan bir yol. Bu sırat-ı müstakim üçüncü sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte bu husus açık bir şekilde anlatılıyor. Allah Teala diyor ki

Yunus suresinin 25. ve 26. ayetlerinde Allah'ı yedu, darüsselamı yehdi men yeşâ'ı ila sırat-ı mustakîm lillezîne ahsenül hüsnâ ve ziyade diyor Allah-u Teala. Allah selam yurdu olan, selamet yurdu olan, teslim yurdu olan zatına davet eder. Ve o davet ettiklerinden dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Buyuruyor Allah Teala En'am suresinin 27. ayet kerimesinde de aynı şeyden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir diyor. Burada Allah Teala'nın onlardan, insanlardan dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani kendi zatına ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve onlar için diyor, ahsenül hüsna vardır, Allah'ın zatına ulaşmak vardır. Ahsenlerin, güzellerin en güzeli olan Allah'a ulaşmak ve ziyadesi ve ileride son hidayette iradenin Allah'a tesliminde Allah'ın zatını görmek. Ahsenül hüsna'nın ötesi, ziyadesi, sonu. Sırat-ı müstakim demek ki selam yurduna, teslim yurduna ulaştıran yolun adı. Ve Nisa 175 buna daha açık bir şekilde şekil vermiş. Diyor ki Allah Teala orada kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında ruhunu yok etmeyi dilerse, Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatına sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakime ulaşmak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün ve kaim. Sırat-ı müstakime ulaşacaksınız, o sizi Allah'a ulaştıracak. Sırat-ı müstakime ulaşmak içinse sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeniz gerekecek. Kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor. Ne demek? Kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah'ın yolundaki kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Bu kişi olayların yaşandığı, olayların değerlendirildiği birinci ve ikinci basamakları aşmıştır, seçilmiştir. Allah'a ulaşmayı diler. Dilemişse üçüncü basamağa geçer. Allah'ın rahim esması derhal o kişi üzerinde tecelliye başlar. Onun üzerine Allah Teala o kişiye 7 tane furkan verir. Görmeyen gözleri görmeye, görme hassası çalışmaya, işitmeyen kulakları işitmeye, işitme hassası çalışmaya, idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlar. Bu 7 tane Furkan'ın
arkasından bu furkan verildiği zaman o kişi sırat-ı müstakimin üzerine ulaşmıştır. Bu birinci sırat-ı müstakimdir.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse demek ki o kişiyi Allah Teala rahmet ve fazlıyla evvela mükafatlandırıyor. Nerede başlıyor bu? Bunlardan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Bu verdiği 7 tane Furkan'dan sonra kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kalbi Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yapıyor. Bu nur yolundan içeriye Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Ondan sonra kişinin kalbinde bu nurlar %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi oluyor. Giren rahmetle faz ve burada rahmetle faz söz konusu. Sonra kişi mürşidine ulaşıyor. Ulaştığı zaman Allah Teala o kişi zikir yaptığı zaman gönderdiği nurları 2'den 4'e çıkarıyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. İşte Allah Teala'nın Nisa suresinin demin söylediğimiz ayet-i kerimesinde bahsettiği 175. ayet-i kerimesinde bahsettiği Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyardan murat budur. O kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Ama fazlıları taşıyan rahmet nurları kalbe girdikten sonra fazıllar Allah'ın o kalbe yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun için fazıl son derece önemli bir nurdur. Allah'ın katından gelen en önemli nurdur. Çünkü nefs tezkiyesi fazılla yapılır. Rahmetin sadece %2 katkısı olur. %98 nur fazıldır. İşte Allah Teala onun için Nisa 175'te Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ne oluyor? Kişinin ruhu bu noktada vücudundan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah Teala Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde bir tövbe merasiminden bahsediyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişiden bahsediyor. Sonra yapılacak olan bir tövbenin sonucunu söylüyor. Sadece kendisine izin verilen konuşur diyor. İzin verilen devrin imamının ruhudur. Yetkisi nedir? Yetkisi o kişinin günahlarını sevaba çevirmeyi sağlar. Adı Allah'a göre bu olayın mağfirettir. O kişinin günahları sevaba çevrilir. Ama devrin imamı ile o kişi arasındaki olaya bakarsanız bunun adı şefaattir. Ve şefaat sahibiyle o kişinin ruhu konuşur. Vücudundan ayrılan ruhu arasında geçen muhaverede şefaat günahların sevaba çevrilmesi aynı zamanda o kişiye 1'e 10 verirken Allah-u Teala'nın 1'e 100 vermeye başlamasını ifade eder ki her ikisi de sevabın arttırılmasıdır. Onun için Allah-u Teala Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde ve izin verilen kişi konuşur, iki kişi konuşur ve sevap söyler diyor. Yani günahların sevaba çevrildiğini söyler diyor. Kişi ne yapmıştır? 12 tane ihsanla tabi olmuştur. Tövbe ederek tabi olmuştur. Bunun üzerine Allah-u Teala'nın dizaynı
kişiye, o kişinin kendisine bir yol tutması. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine bir Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Ve bu yolu takip eden kişinin ruhu için Allah'ın zatı meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Ant olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. İşte o sığınağa doğru kişinin bir yol seçmesi söz konusu.

Kişi Rabbine doğru bir yol ittihaz eder. O yol sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala sırat-ı müstakimleri 7 tane koymuş. Her biri bir sırat-ı müstakim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz.

birinci sıratımızdaki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için geçerli olan bir sırat-ı müstakimdir. Bir yere götürmez. İmajiner bir sırat-ı müstakimdir. Kişinin kurtuluş üzere olduğunu ifade eder sadece. İrşad makamına ulaştığınız zaman ikinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Bu sırat-ı müstakim dört tane sebilden oluşur. Birincisi yatay bir yoldur, sebildir. Dört sebilin toplamı iki yatay, iki de dikey. Dört sebilin toplamı sırat-ı müstakimi içerir. Bu sırat-ı müstakim Kur'an-ı Kerim'in sırat-ı müstakimlerin bel kemiğini teşkil ettiği temel sırat-ı müstakimdir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. İnsanların üzerine Allah Teala bunu 12 defa farz kılmıştır. İşte bu sırat-ı müstakim üzerinden kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Bu sırat-ı müstakim söylediğimiz gibi dört sebilden oluşuyor. İkinci sırat-ı müstakim, ruhumuzu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim dört sebilden oluşuyor. Allah-u Teala bize hangi mürşide göstermişse hacet namazını kıldığımızda ona ulaşıyoruz. Tabi olduğumuz anda ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp o dergahta yerini alıyor. Bu noktadan itibaren o ruh oradaki tekamülünü, oradaki tecrübesini tamamlayarak ana dergaha ulaşıyor. Tabi olduğunuz mürşidin dergahıyla devrin imamının ana dergahı arasında yeryüzünün sattığına paralel bir sebil var. Bu sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin Nisa 175'te geçen Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin birinci ayağıdır. İlk sebildir, yataydır. Buraya ulaşan ruhlar bu noktada tariki müstakime ulaşmış olurlar. Sırat-ı müstakimin ikinci sebilinin adı tariki müstakimdir. Tariki müstakim yedi tane gök katını ihtiva eder. Orada eğitim gören ruhlar, orada Kur'an-ı Kerim öğretisine tabi tutulan ruhlar, her birinin önünde bir rahle vardır. O rahlede Kur'an-ı Kerimler sıralanır. Ve oradaki altın kapıdan çıkarak altıncı kata kadar çıkabilen ruhlar birinci grubu oluştururlar. Yedinci kata çıkabilenlerse ikinci grubu oluştururlar. İki grup ruh da tariki müstakim üzerinden yola çıkarlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler her katta bir kesimi kalarak yükselirler tariki müstakim üzerinde. Tariki müstakim Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin ikinci ayağıdır. Dikey bir yoldur. Birinci gök katına ulaşıldığı zaman açıkta çimenler üzerindeki seccadelerde secde edilir. Öndekiler daha üst katlara çıkabilenlerdir. Arkadakiler birinci katta kalacak olanlardır. Onlar secdede kalırlar ve yukarı çıkan arkadaşlarını beklerler. Bu tarık-ı müstakimin birinci
katıdır. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılma eylemi, işlemi yapılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte iki katta da secde edilir. Üçüncü katla dördüncü kat arasında normal uçuş söz konusu değildir. Mihenk menfezinden birer birer yukarı çıkılır. Zemin kattan birinci kata saf halinde yükselme söz konusudur. Yüzden fazla insan ruhu yan yana dizilerek yukarıya doğru hepsi aynı seviyede, aynı hizada olarak yükselirler. Birinci kata, ikinci kata böyle yükselinir. İkinci kattan üçüncü kata gene saf halinde yükselinir. Ama üçüncü kattan dördüncü kata saf halinde dizi mihenk menfezinin önünde oluşur. Oradan yukarıya doğru yükselme tek tektir. Her mihenk menfezine giren ruh bir evvelkinin ayaklarının altında yukarıya doğru yükselir. Dördüncü kata öyle ulaşır. Kimsenin ayağı kendisinden sonra gelenin başına değmez. Ve dördüncü katta tekrar saf bağlanır. Saf haline gelinir. Ve Mescid-i Aksa'da, Aksa'nın aslında dördüncü katta orada namaz kılınır. Kapılardan girilir. Ön saftakiler gene bir üst kata yükselirler kubbeden. Burası da Mescid-i Haram'ın aslıdır. Buradaki namazdan sonra öndekiler oradan da yükselirler ve Sıbhatullah olma mahalline gelirler. Orada beyaz renkte bir nur o kişileri tamamen kendi rengi dönündürür ve derilerini çatlatır. Burası altıncı kattır. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin sonudur. Burada bu çatlama işlemi tamamlandıktan sonra aşağı doğru iniş başlar. Beşinci kata inilir. Oradakilerle beraber, orada beklemekte olanlarla beraber daha kalabalık bir grup oluşturulur. Dördüncü kata inilir. Gene secde edilir. Gene oradakileri de beraber olarak üçüncü kata inilir. Oradakileri de beraber olarak ikinci kata inilir. Hepsi birlikte birinci kata inerler. Oradakileri de birleştirerek altın kapıdan tekrar devrin imamının dergahına dönüş yapılır. Zemin katta onarlık diziler tekrar oluşur. Onarlık sıralar halindedir. Sadece ilk sıranın sağında ve solunda sağ kanat velisi ve sol kanat velisi yer alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu olaya seyr-i sülük denir. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin olayı budur. Bir de yedinci kata kadar çıkabilenler var. Yedinci kata çıkanlar, altıncı kata aşabilenlerdir. Ne zaman aşarlar? Ne zaman o nur bir kişinin üzerinde artık onu çatlatamıyorsa, onun derileri yeşil renge bürünüyor, çok açık beyaz, çok açık bir yeşil, beyaz gibi bir yeşil, fosfor yeşili. Artık onun derileri çatlamıyorsa, o yedinci kata çıkma hakkını kazanmıştır. Ve yedinci kata elbiseleri değiştirilerek, eline bir kılıç verilerek yedinci gök katına
bu kişi kılıcı yukarı doğru kaldırıp eûzü besmele ile yükselir ve tarik-i müstakimin bitişini ifade eden 7. gökkatının altın kapısına gelir. Tarik-i müstakim bitmiştir. Buradan 7. kata giriş yapılacaktır. Bu altın kapı zemin kattaki altın kapıyla tamamen aynıdır. Ama orada altın kapı zeminden başlar. Burada zeminden itibaren 7 tane mermer merdiven vardır. Altın kapı ondan sonra başlar. Altın kapının önünde bu 7 tane mermer basamağın beyaz mermerdendir. 5. sırasında 2 tane trabzanı birbirine bağlayan bir altın zinciri vardır. Elindeki kılıçla o altın zincire bir defa vurur. Allah Teala'nın evliya namzedi, evliyası oradan altın kapı otomatik olarak açılır, zincir düşer düşmez ve oradan içeriye giren ruh oradan yükselir. Yani tavanı aşar ve kader hücrelerine ulaşır. Kader hücreleri tamamlandıktan sonra Ümmül Kitab'a geçilir. Kader hücrelerine kadar çıkanlar kader hücrelerinde kalırlar bir süre. Onu tamamlayabilenler Ümmül Kitab'a ulaşırlar. Ümmül Kitab'ın altında yapılan bir tedrisatı söz konusudur. Ondan sonra kudretlerinizi, ondan sonra makam-ı Mahmud, ondan sonra divan-ı salihin, ondan sonra zikir hücreleri ve zikirlerin tamamlanmasından sonra indi ilahi. İndi ilahide sitret-i müntaha'ya ulaşan ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Ve tarik-i müstakim burada tamamlanır. Allah Teala kimleri tarik-i müstakime ulaştırır, kimleri ulaştırmaz. Kimler insanların hidayete ermesine mani olursa onların tarik-i müstakime ulaşması mümkün değildir. Allah Teala Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde şöyle söylüyor: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattallû dalâlen bâidâ. Onlar ki kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve onlar insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâhfire lehum ve lâ liyehtiyehum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onlara mağfiret etmez. Onları asla tarika, yani bahsettiğimiz tarik-i müstakime ulaştırmaz. Onları cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki tarik-i müstakim diye bir yol var. Sırat-ı müstakimin ikinci ayağını teşkil ediyor. 7 tane gök katını aşırıyor. Sırat-ı müstakimin temeli, omurgası bu yoldur. Tarik-i müstakim. Ve kişinin ruhu o yol üzerinden yaptığı yolculukla Allah'a ulaşıyor. 7. kata kadar çıkabilenler de her ulaştıkları yerde sadece secde ederek, hiç fire vermeden hepsi birden her katı aşar aşar aşar, 7. gök katının da hangi safhasına ulaşabiliyorlarsa her biri orada kalır, tekrar inerler aşağı. Ne zaman ki zikir hücrelerindeki zikir tamamlanır, Allah'ın zatına ulaşmak ondan sonra mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim veya tarik-i müstakim. Tarik-i müstakim, sırat-ı müstakimin bir
bölümüdür sadece. Sırat-ı müstakimler 7 tanedir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci sırat-ı müstakimdedir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ikinci sırat-ı müstakimdedir. Fizik vücudu Allah'a teslim eden kişi üçüncü sırat-ı müstakimdedir. Ama bu sırat-ı müstakimde, birinci sırat-ı müstakimde insanları, insan ruhunu fizik standartlarda bir yere ulaştırmaz. Onun için sırat-ı müstakim dediğimiz zaman asıl anlaşılması lazım gelen sırat-ı müstakim, zemin kattan Allah'ın zatına kadar ulaşan, iki yatay, iki dikey, dört sebilden ulaşan, oluşan sırat-ı müstakimdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci sırat-ı müstakimdesiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra Allah'a kadar olan yolculukta ikinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Mürşidinize ulaştıktan sonra. Vuslattan sonra üçüncü sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Ama burada fizik vücudunuz bir yolculuk yapmaz. Yapmaz ama gene de sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim etmek için beşinci sırat-ı müstakimdesiniz. İrşada ulaştığınız zaman ulaşmak üzere nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizden sonra altıncı sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ve yedinci sırat-ı müstakimle iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Her bir işlev birbirinden farklıdır. Ama her birisi ayrı bir sırat-ı müstakim ifade eder. Ve bu sırat-ı müstakimler Kur'an'da geçen 7 tane sırat-ı müstakim 7 tane safayı ifade eder. Bunlardan gerçek anlamda fizik standartlarda yolculuk yapılan sırat-ı müstakim sadece 2 numaralı sırat-ı müstakimdir. Bu 7 tane sırat-ı müstakim 4 tane teslimi oluşturur. Fizik standartlardaki teslim sadece ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ne fizik vücudunuz Allah'ın zatına ulaşır, ne nefsiniz Allah'ın zatına ulaşır, ne iradeniz. Teslim müessesesi her biri için ayrı bir özellik taşır. Her biri ayrı bir hidayeti ifade eder. Hidayet kelimesi lügat manası itibariyle ulaşma anlamına gelmesine rağmen her bir hidayet birbirinden farklı bir özellik taşır. Fizik vücudunuzun hidayeti, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir müesseseyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri hidayet yoluna sevk etmiş. Hidayet yolunun bir başka adı da rüşt yoludur. Sebil-i rüşt. Bir de dalalet yolu var. Sebil-i gay. İnsanları dalalete bırakan, dalaleti derinleştiren bir yol. İşte Allah Teala eğer onlar sebil-i rüştü, onlar rüşt yolunun sebil-i rüştü gördükleri zaman onu yol itaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman, sebil-i gayı gördükleri zaman o yola tabi olurlar dediği zaman sebil-i rüşt
gene sırat-ı müstakimlerden birisini ifade ediyor. Araf 146'da Allah Teala iki yoldan da bahsediyor. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde de iki yoldan bahis var. Allah Teala diyor ki la ikrahe fiddini kat tebeyyene rüştü minel gay. Rüşt ile irşada ulaştıran yolla gay yolu birbirinden ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir, kesin bir şekilde beyan edip birbirinden ayrılmıştır diyor. Hemen yekfir bit tagut ve yümin billahi fekad istemsek el vervetil vuska diyor. Kim gay yolunu reddederse ve sebili sırat-ı müstakimi kendisine yol edinirse, rüşt yolunu yol edinirse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışmış olur. İki müessese birden hem mürşide ulaşmış oluyor, hem de sırat-ı müstakime Allah'ın ipi. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'ın ipidir. Allah Teala diyor ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bu sırat-ı müstakim ve insanlardan biri ediyor. O da mürşittir. Ve Allah'a dost olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki sırat-ı müstakim bir yoldur. 7 tane yoldur. Bu 7 tane yolun bir tanesi ise 4 tane ayrı sebilden oluşur. Allah Teala En'am suresinin 151 ve 152. ayetlerinde 7 sırat-ı müstakimi birden alıyor muhtevasına. Diyor ki ve bi'ahdillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer yollardan birine sapmayın ki bütün yollar sizi fırkalara ayırır. Fırkalara ayrılmış olursunuz. O zaman Allah'ın vasiyetini yerine getiremezsiniz ve takva sahibi de olamazsınız diyor Allah Teala. İşte burada Allah Teala Allah'ın ahdini yerine getirecek olan sırat-ı müstakimlerden bahsettiği cihetle bu 4 teslimi içerir. 7 sırat-ı müstakim de burada En'am suresinin 154. ayet-i kerimesinde 152. ayet-i kerimesinde tamamlanmıştır. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Buna tabi olun ifadesi insanı ahdini, Allah'ın ahdini yerine getirmeye götürecek olan bir sırat-ı müstakim olarak ifade ediliyor. 7 sırat-ı müstakimin hepsi burada yer almıştır. Şuraya ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sırat-ı müstakim bir yolun adıdır. Allah'a ulaştıran bir yol, fiziki yol, imajiner yollar ama hepsi de sadece yoldur. Hidayetse Allah'a teslim olmaktır. İkisi birbirinden tamamen ayrı mefhumlardır. Bunların hepsini inşallah bütün boyutlarıyla düzeltmek söz konusudur. Ne yazık ki insanlar kendilerine göre bir şeyler uydurmuşlar ve onlar İslam literatürünün içinde ciddi bidatlar oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Biz istiyoruz ki herkes mutlu olsun. Siz istiyorsunuz ki herkes mutlu olsun. Ve bunun için etrafınızdaki insanlarla bir manevi ilişkinin de içindesiniz. Allah'ın hakikatlerinden hiç haberi olmayan, İslam'ın beş şartından ibaret zanneden insanlar da kurtulmalıdır. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın beş tane şartını ifade eder. Ama altıncısı var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Yedincisi var, teslimler. Yani ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Biz bir dinin içinde yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber. Bu din İslam dinidir. Yani teslim dinidir. Kime teslim? Allah'a teslim. Neyimizi teslim edeceğiz? Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi. Ama Allah Teala öyle bir cömert Allah ki, o kadar çok seviyor ki, ruhundan üfürerek vücuda getirdiği insanları o kadar çok seviyor ki, biz insanların bir tek dileği, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesi, o kişinin cehennemden kurtulup Allah'ın cennetine girmesi için yeterli sebep teşkil ediyor. Allah bu kadar çok seviyor sizleri sevgili kardeşlerim. Öyleyse etrafımızdaki İslam'ın beş şartıyla kurtulacaklarını zanneden kardeşlerimize, etrafımızdaki insanlara bunu mutlaka anlatmalısınız. İslam'ın beş tane şartı, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İnsanları kurtarmak için yetmiyor. Birinci kat cennete girebilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İkinci kat cennete girebilenler, bunlardan ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Sonra fizik vücutların teslimi, sonra nefslerin teslimi, sonra iradenin teslimi, sonra mucis olmak, sonra iradeyi Allah'a teslim edip Allah'ın en üst noktalarına emrettiği ve imkan verdiği en üst noktaya çıkmak. Kim ruhunu, veçini ve nefsini Allah'a teslim ettikten sonra iradesini de teslim edebilirse, o en üst noktaya çıkmış demektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk
Allah'ın emirlerini yerine getirmekle gerçekleşir. İnsanların çoğu zengin olurlarsa mutlu olacaklarını zannederler. Ne kadar çok isterdik hepsinin zengin olmasını ve zengin olduktan sonra neden mutlu olamadıklarını derin derin düşünmelerini. Sevgili kardeşlerim, zengin olmakla mutluluk aynı paralelde muhtevasını alamaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide tabiyetle devam eden, sonra ruhun, beçin, nefsin teslimini, sonra muhlis olmayı, sonra iradenin de teslimini muhtevasına alan 7 tane safha ve ruhun, beçin, nefsin ve iradenin teslimleri, yani 4 tane teslimi gerçekleştiren bir insan dünyadaki en mutlu insanlardandır. Sevgili kardeşlerim, herkes için Allah-u Teala hedefler tayin etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar uzanan 7 tane safha, 7 kat cennet vücuda getirmiş Allah-u Teala, 7 kat cehennem vücuda getirmiş. Hep yedili bir sistemle muhtevanın değişim gösterdiğini görmekteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepimize düşen görev sadece kendimizi kurtarmak değildir. Etrafımızda gerçekten samimiyetle namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadetle getirerek kurtuluşa ulaşacaklarını zanneden kocaman bir kütle var. Bu kitle sevgili kardeşlerim zannediyor ki bir insan namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet getirirse evet evvela bir süre cehennemde kalır. Ondan sonra da mutlaka cehennemden çıkıp cennete girer. Evvela bunu kesin bir şekilde ifade etmek isteriz ki hiç kimse cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkıp da cennete giremez. Bu tarzdaki ifadeler boş sözlerdir. Kur'an'a ters düşen ifadelerdir. Doğru olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ne çıkıyor Kur'an-ı Kerim'den? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşide, bundan sonra muhteva mürşide tabiyette. Mürşide tabi olmayan bir insan ikinci kat cennete giremez. Mürşidine ulaşınca ne olur? Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7 tane gök katını aşıp 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane ayrı alemden geçerek 7. aleme gelen ve 7. alemden de Sıddet-i Mütra'dan diker bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşan ruh kişiyi ermiş veli kılar. Yani evliya kılar. Her seferinde söylemek mecburiyetinde kalıyorum. Evliya kelimesi çoğulu bir tabirdir. Veliler demek. Ama bizim dilimize tekil olarak girmiş. Yani falanca deriz evliyadır. Evliyadır demememiz lazım. Velidir dememiz lazım. Evliyalar deriz mesela. O da velilerler oluyor. Sevgili kardeşlerim, hakikatlere bakarak hareket etmeliyiz. İnsanların kurtuluşu hepimizin asli görevi olmalı.
Bir insan Allah'a ulaşmayı dilese ve ömrü orada bitse, bu dileğin o kişi tarafından tahakkuk ettirilmesinden sonra o kişi, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır," dese ve ölse, bu kişi birinci kat cennete girer sevgili kardeşlerim. Ama yaşarsa, yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah Teala o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verir. O kişi mürşidine tabi olmak ister. Allah Teala'nın kalbine verdiği mürşit sevgisi kimse ona ulaşıp ona tabi olmayı ister. İşte tabiyetin gerçekleştiği noktada ikinci kat cennet söz konusudur. Artık o kişi tabi olmuştur. 7-8 aylık bir devrede ruhu mutlaka 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişi kenar geçenleri büyük bir zevkle yapacaktır. Bir gerçek mürşide, Allah'tan mürşidini sorarak, Allah'ın gösterdiği bir gerçek mürşide ulaşan bir insan için tabiyetten sonraki 7-8 aylık bir devre mutlaka o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını ifade eder.

İşte sevgili kardeşlerim, ermişler deriz, evliyalar da deriz. Ermiş kelimesi tekildir. Ler ilavesi çok tabii ama evliya kelimesi tekil değildir, çoğuldur. Evliya, veliler demek. Velilerler demiş oluyoruz yani evliyalar dediğimiz zaman. Ama artık dilimize öyle bir girmiş ki herkes zaten evliya kelimesini tekil olarak kullanıyor. Tamam sevgili kardeşlerim, öyle olsun. Görevimiz başka insanları mutlu ederek, onların huzur ve mutluluk içinde yaşamasını temin ederek, hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır. Çalışmaktır. Ne demek istiyoruz? Kim başkaları için yaşarsa o kişi Allah-u Teala tarafından çok sevilir. Başkaları için yaşayan bir insan hakikatleri öğrenmiş olan, onların hayatına tatbik eden ve en azından ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisi olarak ortaya çıkar. Ermiş evliya. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kime ermiş? Allah'a ermiş. İşte o erenlerdendir. O ruhun Allah'a teslimidir. Allah'a ulaşmaktan sonra o kişiye Allah-u Teala mutlaka mürşit sevgisi verir. Ve kişi dünyanın neresinde olursa olsun Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşmak için kalbinde büyük bir istek tespit eder, görür. Büyük bir iştiyakla mürşidine ulaşmaya çalışır ve sonunda mutlaka ulaşacaktır. Eğer yeterli ömrü varsa ve tabi olduğunda da ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ruhu da vücudunu terk edecektir. Ne olur terk ederse? Terk ederse Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu ruh 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Ve 7. alemden sonra keyfi yolculukta Sidretül Müntaha'ya ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır neticede. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh bir yerlere ermiştir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. İşte Allah'ın zatına ulaşan Allah'ın ruhu, çünkü biliyorsunuz ki Allah ruhundan bizlere üfürdü. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın bu dizaynıdır ki bütün insanların kendilerinde bir emanet olan ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını icap ettirir. Allah Teala ruhunuzu bana ulaştıracaksınız diyor. Dünya hayatını yaşarken ruhunuzu bana teslim etmek mecburiyetindesiniz diyor. Bu ruhun teslimidir. Bunu gerçekleştiren bir insana daha sonra fizik vücudunu teslim etmek üzere daha çok bir gayretin sahibi olmak düşer. Ve neticede kişi Allah-u Teala mutlaka ona yardım edecektir. Fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Aynı heyecanı devam ettiren kişi için bir gün daimi zikre ulaşıp nefsini de Allah'a teslim etmek söz konusu olacaktır.

Sonra son kademede iradenin de desteğin var. Mucize olmaktan sonraki kademe. Öyleyse mutluluk adı verilen bizi mutlu kılan bir hayat biçimine ulaşabilmemiz başka bir yoldan mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. İnsanlar zannederler ki zengin oldukları zaman, çok zengin oldukları zaman mutlu olacaklar. Herkesin çok zengin olmasını isteriz bunu tecrübe etsin diye. O insanlar zengin olurlar ama Allah'ın yolunda değillerse mutlu olmaları mümkün değildir. Mutluluk parayla satın alınan bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Mutluluk kişinin Allah ile ilişkiyi yeterli boyuta çıkarmasıyla tahakkuk eder. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O zaman birinci teslim, yani ruhun teslimi herkes için Allah'ın garantisinde. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu dilek kalptense kişi kendisindeki değişikliği zaten görecek. Mürşit ihtiyacı duyacak. Allah Teala'ya hacet namazını kılıp soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirecek. Ne olacak o zaman? O zaman ruh vücudu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkacak. Diğer çıkmış olan binlerce ruhla beraber. Ve neticede 7-8 aylık bir devrede her katı bir ay kabul etsek ortalama en az 7 aylık bir devre sürer bu muhteva. 7-8 aylık bir devrede bir kişinin ruhu 7. gök katında 7 tane alemden geçtikten sonra Sitet-i Münteha'dan Allah'ın zatına yükselir ve Allah'ın zatında İfna olur. Yani yok olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk hedeflenmişse bu ruhun Allah'a ulaşması mutluluğun yarısını ifade eder. Nefsin %51'i nurla dolmuştur. %7'lik nur toplamalar 7 defa tahakkuk eder. 7 kere 7 49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru da bu %49'a eklendiği zaman %51 nur kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadaki muhtevayı ifade eder. Bu bir insanı 3. kat cennetin sahibi kılar. Daha çok mutlu olmak isteyen kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudun teslimi, ruhun teslimi kadar bedava bir işlem değildir. Niçin değildir? Çünkü Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diye açık bir söz vermiş insanlara. Onun için o sözünü mutlaka yerine getirecektir. Ama fizik vücudun teslimi, daha ötede nefsin teslimi, daha ötede iradenin teslimi Allah-u Teala'nın bütün insanlar için söz verdiği hususlar değil. Allah-u Teala cennetin kapısını herkese açmış ama 3. kat cennete kadar. Ondan sonraki safhalarda kişi kendisine düşen gayreti göstermek zorunda, göstermek mecburiyetinde.
Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Yoksa bizlere mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Hepiniz için Allah Teala bir kurtuluş yolu hazırlamış. Bir insanın o korkunç işkencelerle dolu sonsuza kadar devam edecek olan cehennem hayatını bir defacık görmelerini ne kadar isterdik. Eğer insanlar görselerdi, o zaman hepsi, madem ki bir insanın bir tek dileği, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demesi Allah Teala tarafından kabul ediliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O zaman ben de Allah Teala'ya ulaşmayı dilerim. Ben de ruhumu Allah'a ulaştırırım. Daha doğrusu Allah benim de ruhumu kendisine ulaştırır. İşte insanların bu hakikatten haberdar olmaması için şeytan elinden gelen her şeyi yapar. Bütün insanlığın en büyük düşmanı iblistir. Her an herkesin etrafında şeytanlar mevcuttur. Bütün güçleriyle insanların yanlış yapmalarını, insanların huzursuz olmalarını, insanların başkalarını rahatsız etmelerini ve neticede kendilerinin huzursuz olarak sıkıntı içerisine girmelerini ister. İblisin bu isteği insanlar tarafından genellikle tahakkuk eder. Çünkü nefs adı verilen muhtevada 19 tane afet kişinin negatif istikamette çok şeyler yapmasına sebebiyet verir. İşte bir insan daimi zikre ulaşınca 19 tane afetten hiçbirisi kalmaz. Hepsi yerini hasletlere terk eder. O kişi sadece pozitif istikamette onu yönlendirecek olan duyguların sahibi olarak kalır. Başka insanların yardımcısıdır. İnsanlara daimi zikre ulaşan kişi artık irşat makamının sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Allah Teala ona yetki verir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle ve o kişi Allah'tan aldığı bu mukaddes görevi, kutsal görevi bir ömür boyu sürdürecektir. Sevgili kardeşlerim, hidayete ermek bir insanın ruhunun Allah'a teslimiyle başlayan bir müessesedir. O kişi hidayette midir? Evet, hidayettedir. Ruhun hidayetini tamamlamıştır. Sonra daha ötede %80'lik zikre ulaştığı zaman fizik vücudunu Allah, %51'lik zikre ulaştığı zaman fizik vücudunu Allah teslim edecektir. Ve daha sonra %80'i aşacak, %90'ı aşacak, daimi zikre ulaşacak. Daimi zikre ulaştığında bu kişi nefsini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi tek başına bir dilek, o kişiyi cehennemden kurtarmaya ve daha üst kademelere ulaştırmaya yetiyor. Nereye kadar? Ruhun teslimine kadar. Bir başka ifade kullanalım. O kişinin üçüncü kat cennete ulaşmasını Allah-u Teala garanti etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyen Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişiyi birinci kat cennetine mutlaka ulaştırır.
Mürşide tabi olup ruhunu Allah'a doğru yola çıkaran bir kişi ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer bundan sonra 7-8 aylık bir devrede o kişi yaşıyorsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ne diyorum? O kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır demiyorum. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu Allah'ın bütün insanlara bir nimetidir, bir ihsanıdır. Allah o kadar çok insanı seviyor ve yarattığı bütün mahlukatın içerisinde sadece bir tek mahluka insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunuyor. O zaman insan olarak yaratıldığımız için ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki insan olarak yaratılmışız. Böyle bir muhteva içerisinde mutlu olmamız gerekmez mi? İnsan olarak yaratılan herkes bir tek dilek karşılığı, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzındaki kalpten olmak kaydıyla bir tek dileğin sahibi ise 7-8 ay içinde Allah Teala onu mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, o kişiye mürşid sevgisi veren Allah'tır. Hangi mürşidin ona en uygun olacağını Allah Teala bilir. Kişi mürşidini Allah'tan hacet namazını kılarak sorar ve Allah o kişiye Allah'a ulaşmayı dilediyse mutlaka mürşidini gösterir. O mürşid ona, Allah'ın gösterdiği mürşid, ona en uygun olan mürşittir. Ne yapacaktır o kişi? Ulaşacaktır mürşidine. Önünde diz çöküp, tövbe edip, el öpüp, tabi olacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir.

Allah Teala'nın huzurunda sevgili kardeşlerim, tabiyetin varlığı o kişinin ikinci kat cennetin sahibi olmasını ifade eder. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse mutlaka birinci kat cennete girer. Dilemeden ölmüşse böyle bir imkanı söz konusu olmaz. İşte şeytanın İslam aleminde de başarıya ulaşması nasıl gerçekleşmiş? İslam'ın 6 ve 7. şartlarını devre dışı bırakmış. Şeytanın tesiriyle insanlar. Ne kalmış geriye? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet kalmış. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Yok. Hani teslimler? Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi? Yok. Halbuki İslam demek, teslim olan demek. Selim kökünden geliyor. İslam, teslim olan demek. O zaman sormaz mıyız o kişiye, sen neyini Allah'a teslim ettin sevgili kardeşim diye? Allah sormaz mı zannediyorlar? Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İslam nereden nereye itilmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi Allah'ın emirlerini en üst seviyede yerine getirmişler. Hepsi ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirleri kıyamete kadar devam edecektir. Niçin emirlerini vermiş? Niçin yasaklarını koymuş? İnsan adı verdiği ve kendilerine hepsine ruhundan üfürdüğü o en kıymetli mahlukunun cehennemden kurtulması için. İstiyor ki insan olarak dünyaya gelen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girsin. Bunun için Tevrat'ta farz kılmış 7 Safa ve 4 teslimi. Daha sonra İncil'de de farz kılmış. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de de farz kılmış. Hani aman onlar kafirdir. Onları dikkate almayın diyenlere sesleniyorum. Hayır sevgili kardeşlerim. Onlarda da Tevrat'ta da İncil'de de Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide tabiiyet farzdır. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi hepsi farzdır. Burada kardeşlerimizi Hristiyanlara ve Musevilere gönderdiğimiz zaman onların elinde Tevrat'tan ve İncil'den ayetlerle gönderiyoruz. Ne oluyor? Hristiyanlara İncil'den kardeşlerimiz 7 Safa ve 4 teslimi anlatıyorlar. Musevilere Tevrat'tan 7 Safa ve 4 teslimi anlatıyorlar. Ve hiçbirisi de itiraz edemiyor. Öyleyse Allah Teala'nın bizi buraya göndermesi boşuna mı? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Burada da görevimizi yapıyoruz. O insanlara bunları öğrettiğimiz zaman bize büyük sevgi besliyorlar. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki bir Müslüman bir Hristiyana onun İncil'inden 7 Safa ve 4 teslimi öğretiyor. Bir Müslüman bir Museviye Tevrat'tan 7 Safa ve 4 teslimi öğretiyor. İslam'a öğretmesi zaten onların kendi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den. Bir sonuçla karşı karşıya değil miyiz sevgili kardeşlerim?
bütün insanları en güzele ulaştıracak olan husus, her dinin mensubunun kendi kitabından Allah'a ulaşmayı dileyip bir defa ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırması. Bunun için tabiyet gerekli. Bunun için gereken şey Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Sevgili kardeşlerim, hiçbir Hristiyan veya Musevi kardeşlerimiz gittiğinde kendi kitaplarından bu 7 Safa ve 4 Teslim'i onlara ayet ayet kardeşlerimiz gösterdiği zaman itiraz etmediler. Çünkü biz onlara Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle onları İslam olmaya davet etmiyoruz. Burada Amerika'da kardeşlerimizin yaptığı gayretler Musevilere Tevrat'tan, Hristiyanlara İncil'den 7 Safa ve 4 Teslim'in ayetlerini gösterip onlara ispat etmek oluyor. Hiç kimseyle bugüne kadar anlaşmazlığa düşmediler. Hepsine en güzel şekilde anlattılar ve gayretlerinin sadece insanları kurtarmak olduğunu ispat ettiler. O zaman neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O din sırayla Museviliktir. O din Hristiyanlıktır. O din İslam'dır. Aradan geçen yüzlerce sene sebebiyle değişen şey sadece merasimlerdir. Merasimler değişik olmakta devam etsin. Bundan kimsenin bir kaybı söz konusu olmaz. Ama asli unsurlar Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradenin teslimi, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de tam olarak mevcuttur. Öyleyse kardeşlerimiz ne yapıyor? Musevilere Tevrat'tan anlatıyor. 7 Safa ve 4 Teslim'i. Hristiyanlara İncil'den anlatıyor. Bir Müslüman düşünün, gidiyor, İncil'den Hristiyanlara anlatıyor 7 Safa ve 4 Teslim'i. Sonra da Tevrat'ta da, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğunu da ispat ediyor. Bu ne demek? İşte bu Allah-u Teala'nın bize verdiği o büyük görevin tahakkuku ve gerçekleşmesi için, neticeye ulaşması için asli unsurların artık devreye girmiş olmasıdır. Bize verilen görevi neydi Allah-u Teala'nın? Dinleri birleştirmek. Allah-u Teala'nın bunu yapmaktan muradı ne? Muradı son derece basit, dünya sulhu. Biz bu dünya hayatını yaşarken bu sulh ve sükun kurulacaktır sevgili kardeşlerim. Kardeşlerimiz her tarafta faaliyetteler, gittikleri hiçbir yerden reddedilmiyorlar. Onlara usulünce kendi kitaplarından bu hakikatleri anlattıkları için reddedilmiyorlar. Bütün bunlar birer vakaysa, Hristiyanlık, Musevilik, İslam diye ayrı ayrı dinler insanları birbirine düşman hale getirebilir mi? Evvela ayrı ayrı din olmadıkları için getirmez. Çünkü üçü de 7 Safa ve 4 tane teslimden oluşuyor. Yani asli unsurların hepsi tam olarak birbirinin aynı. 7 Safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, temennilerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda onunla birlikte sizlerleyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, bir defa daha hal ve harekattan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bir hal üzere bulunurlar. Bu hal devamlı değişiklik gösterir. Kişi bazen üzüntülüdür, bazen sevinçlidir, bazen ne üzüntülüdür, ne de sevinçlidir. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Bu nimeti en güzel şekilde değerlendirmek lazım. En güzel şekilde değerlendirmek nasıl olabilir? Ancak bir tane yol var, tek bir yol. Allah için yaşamak. İnsanlar ya kendileri için yaşarlar ya da nadirattan Allah için. Allah için olanlar Allah'ı önde tutanlardır. Allah için yaşayanlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeye gayret edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dilek varsa insanın içinde, ruhunu teslim etmek, veçini teslim etmek, yani fizik vücudunu teslim etmek, nefsini teslim etmek ve iradesini teslim etmek. Bunların her biri daha üst, daha üst, daha üst merhaleleri gösterir. Allah yolundaki gayretleriniz hep bu merhaleleri hedef olarak almalı sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok seviyoruz. Ve hepinizin mutlu olmasını istiyoruz. Ama hepiniz mutluluğun ayrı bir noktasındasınız. Herkes kendi gayretinin semeresini alır Allah-u Teala'dan. İşte o zaman kendinize sormanız lazım gelen bir sual geliyor. Sual: acaba ben bugün Allah için ne yaptım? Aslında başka insanlar için yaptığınız her güzel davranış Allah için yaptığınız bir güzel davranıştır. Çünkü Allah Teala sizin insanlara faydalı olmanızı, onları mutlu etmenizi ister. Ve de Allah-u Teala'nın size vereceği mutluluğun ölçüsü de budur. Kimi hangi ölçüde mutlu ettiniz, siz de o kadar mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse elinizde çok büyük bir imkan var. Herkesi mutlu etmeye çalışırsınız, herkesinki kadar Allah-u Teala'dan mutluluk alacağınız cihetler. Her gün daha çok insana mutluluk vermek isteyen bir noktaya gelebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın, Allah-u Teala sizlerin mutlu olmasını istiyor. Mutluluğunuzun gerçekleşmesi ise sizin başkalarını mutlu etmenizdir. Böyle bir dizayn içerisinde insanlara en güzeli vermek sizin için bir görev ve zevk olmalıdır. Niçin görev? Onların mutluluğu için. Niçin zevk? Çünkü onlara vereceğiniz mutluluğun her biri kadar
Siz de mutlu olursunuz. Öyleyse ne kadar çok insana mutluluk verebilirseniz gün boyunca, siz de onların toplamı kadar mutlu olursunuz. Konunun başında sevmek var. İki ayrı kanat. Nefret etmek ve sevmek. Birisi sevmek, birisi nefret etmek. Sevgili kardeşlerim, nefret, şeytanın size vermek istediği, onun en büyük hedefidir. Nefretle bırakmayacaktır. O insanlara zarar vermenizi de isteyecektir. İnsanlar çeşitli kademelerde bulunurlar. Şeytanın yanında olanlar, Allah'ın yolunda olup da yedi safhadan birine o anda onun içinde bulunmakla iştirak edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerini Allah'a teslim edenler, 5, muhlis olanlar, 6, iradesini de Allah'a teslim edenler, 7 tane grup oluşturuyor insanlar. Hangi insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar. 7 tane safhanın içindedirler, herhangi birindedirler. Ötekiler bunların hiçbirinde değillerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki, bu mutlulukların hepsini unutturacak bir tuzak. İslam'ın 5 şartının insanlar için yeterli olduğunu İslam alemine kabul ettirmiş. Diğerleri çoktan yollarını kaybetmişler. Ama İslam alemi de sonunda yolunu kaybetmiş. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hiç kimse paçasını cehennemden kurtaramaz. Cehennemden kurtulabilmenin yolu tek bir kapıdan girilen, bir yukarıya doğru açılan dehlizi gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek kurtuluşun ilk kapısıdır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, ki Allah Teala bunun kalben olup olmadığını en iyi bilendir. Sonra ölürse bu kişinin kıyametten sonra gideceği yer onun durumuna denk bir hüviyet taşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilememişse, dilemeden evvel ölmüşse, bu kişi için ne yazık ki kurtuluş söz konusu olmuyor. Birinci kat cennete girebilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, cennetin bir diğer ölçüsü, bir insanın sevaplarının günahlarından fazla olmasıdır. Bu matematik endekstir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa, onların gideceği yer Allah'ın cenneti. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer Allah'ın cehennemidir.
Sevgili kardeşlerim, matematik ölçümleme bu kadar basit. Öbür taraftan 7 safa dizaynına göre olaylara baktığımız zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüşse o kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Yaşıyor, mürşide tabi olmuş. Sonra ölmüş. İkinci kat cennet. Eğer mürşide tabi olarak kişi ibadetlerini yerine getirirse ki tabiyet mutlak olarak yerine getirmesini sağlar. Neden? Çünkü Allah devreye girmiştir. Kim? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini Allah'tan sormuş. Allah'ın mürşidini göstermiş de o kişi mürşidine ulaşmış. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmış ve tabi olmuşsa tabi olduğu anda ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Hiçbir şey yapmadı. Sadece bir tabiyet. Tamam. O kadar günahları var. Allah Teala bir dilekle o günahların hepsini örtüyor. Yani kişiyi sevapları daha fazlaymış gibi cennetin birinci katına alıyor. Bu kişi yaşasa mutlaka mürşide tabi olmak gereğini Allah Teala ona kalbine verecektir. O kişi hacet namazını kılacaktır. Mürşidini mutlaka görecektir. Ve o mürşide ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabiyet gerçekleşmişse bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olmuşsa ruhu mutlaka vücudunu terk edecektir. Bunlar alternatifsiz olan olaylar sevgili kardeşlerim. Tek bir sonuç var. O sonuç. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi hüviyetindedir. Bu noktada ölürse birinci kat cennete gider. Mürşide tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi hüviyetindedir. Ruhunu bu kişinin Allah kendisine ulaştıracaktır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Bir başka cepheden olaya baktığımız zaman bu kişinin üçüncü kat cennete ulaştığı noktada bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Yani o kişinin nurları günahlarından fazladır. Bu kişi 7 katlık bir yolculuk yapmıştır ruhen Allah'a doğru. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat. Bu 7 tane katın her birinde Allah'tan dereceler kazanmıştır. 7 kere %7, %49 eder. Allah Teala o kişinin kalbine %7'den 7 defa nur vermiştir. Başlangıçta da %2 rahmet nuru gelmiştir bu kişiye. Mürşidine tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. %2 rahmet nuru, geri kalan 7 kere 7, 49, %49 fazıl Allah'a doğru tabiyetten sonra yola çıkmasıyla tahakkuk etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o insanları kurtarmak için her zaman hazırdır. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi bir tek dilekle mümkündür. Ya Rabbi, ben ruhumu sana
ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırmamı gerçekleştirmekte bana yardım et. Kişi bunu söylemese bile Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama o dalalette bıraktığı insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte olay bu kadar açık ve net. Dilemiş kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demiş. Eğer bunu demişse bu kişi cehennemden kurtulmuştur. Mutlaka birinci kat cennete bu kişi girer. Bir tek dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İki şekilde oluşur bu. Ya kişi dil olarak söyler bunu ama hamurunda bile değildir. Gerçek anlamda iç dünyası bir dileğin sahibi değildir. Dili söylüyor sadece. O kişinin bu hedefe ulaşması mümkün değildir. Ama eğer kalbi Allah'a ulaşmayı diliyorsa ki kişi bunu çok net olarak hisseder. O zaman bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ertesi gün ölse, aynı gün ölse, diledikten hemen sonra ölse bu kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Eğer kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazı kıldığı zaman mürşidini ona mutlaka gösterecektir. O mürşidi sevmesini sağlayacaktır Allah Teala. Ve de o kişi severek, isteyerek mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir. Bu tabiyetle birlikte ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Ruhların kafilesine katılacaktır. Kişinin o noktadan itibaren mutlaka kendine düşen görevleri ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar severek, isteyerek yerine getirmesi Allah-u Teala'nın o kişiye yardımıyla gerçekleşir. Allah'a gerçekten ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için o kişiye mürşit sevgisi vermesi lazım. Verir, mutlaka kişi Allah'ın kendisi için seçtiği mürşide ulaşır, tabi olur. Ayrılan ruhu 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Kalbin bu merdiven basamaklarındaki muhtevası 7 basamaklı bir merdiven düşünün. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 tane kademe gösterir. Nefsi emmare kişinin henüz yeterli bir bilgiye sahip olmadığı bir başlangıç devresidir. Şerri emreden bir nefsin sahibidir kişi. Bu kişi kısa zamanda nefsi levvameye ulaşacaktır. Bu nefsi emmare boyunca yaptığı zikir onu birinci kata çıkartabilir. Zemin kattan birinci kata. Kişi nefsi levvameye ulaştığı zaman, yani nefsini levmetmeye, kınamaya başladığı zaman bakıyor ki nefsi Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasaklarını yapmak istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemiyor, yasaklarını gerçekleştirmek istiyor. O zaman kişi
Böyle yapmayı başardığı için de nefsi yasakları gerçekleştirdiği için de nefsini levmediyor, kınıyor. Bu kınamak devam ettiği sürece kişi Allah'a daha çok yaklaşacaktır. Ve mülhime kademesine ulaşacaktır. Allah'ın ilham verdiği birisi olacaktır. Ve bu ilhamı aldığı sürece kişi üçüncü kontinentin sahibi olarak yaşayacaktır. Ölse kıyametten sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Sonra kişi mutmainne kademesine gelir. Dördüncü kademe. Bu kişi Allah'ın kendisine ihsan buyurduğu güzellikler sebebiyle mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Bu onun dördüncü kat cennetin sahibi olmasını sağlar. Eğer bu noktadayken bu kişi ölürse.

Radiye 5. kademeyi gösterir. Allah'tan razı olmuştur kişi. Mardiye 6. kademedir. Mardiye kademesi. Burada da Allah o kişiden razı olmuştur. Ve 7. kademe tezkiye adını alır. O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Yani nefsinin kalbi %51 nurlarla donanmıştır. Başlangıçta %2 fazıl nuru girer kalbe. Sonra %2 rahmet nuru girer. Sonra fazıllar girmeye başlar. Fazıllar %7. 7 defa %7, 49'a kadar yükselir. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla bu kişinin kalbi %7 kere 7, 49 artı 2, %51 nurla dolar. Bu noktaya kadar gelen bu muhteva Allah'ın herkese hediyesidir, nimetidir. Kişi sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bu 7 tane gök katını aşacaktır. Ve tezkiyeye ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkese bunu karşılıksız verir, karşılıksız ikram eder. Bu Allah'ın lütfu keremidir. Kim bir dileğin sahibi olursa, yani ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talebi varsa, Allah-u Teala bu dilek kalpten alması kaydıyla mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanları ne kadar çok sevdiğini anlatabiliyor muyum acaba? Bunların hepsini Allah gerçekleştiriyor. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah onun kalbine gerekli talepleri ulaştırıyor ve kişi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, madiye ve tezkiye kademelerinde hep birer gök katı aşarak ruhen 7. kademede 7. gök katını tamamladıktan sonra, zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra sitetil müntahadan dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. İlliğinde olan Allah-u Teala'nın zatına. Sitetil müntaha illiğine ulaştıran yolun başlangıç noktası. Oradaki bir ağaç. Sidre ağaç demek. Münteha bu dünyanın Allah'a ulaşmak üzere oluşan yolu için dünyanın son noktası. Bu noktadan itibaren Allah'a giden yol, bu dünyanın dışında Allah'a doğru ulaşan yol. Bütün boyutlarıyla sahneye çıkar. Sevgili kardeşlerim, Allah yolundaki gayretleriniz hangi seviyede? İşte bu gayretlerinizin seviyesine göre bu süreç uzar veya kısalır. Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. İnsanı kendisine, insana ruh üfleyerek yeryüzündeki Allah'a en yakın mahluk kılmış Allah-u Teala.
Cinler de emmare levvame meskime mutmainne radiye mardiye ve tezkiye kademelerini tamamlıyorlar. Kalpleri nurla doluyor. Ama sevgili kardeşlerim, ruhları yok. Allah'ın onlara üfürdüğü bir ruh mevcut değil. Bu sebeple ruhlarını Allah'a ulaştırmaları mümkün değil.

Sevgili kardeşlerim, bu hafta Allah-u Teala'nın bütün insanları çok sevdiğini söylememiz lazım. Bu sevgi insandan insana mutlaka değişir. En az sevdiğinden en son, en çok sevdiğine doğru bir merdiven basamakları dizisi oluşur. Ama sonucu söylemek gerekirse Allah Teala yarattığı bütün mahlukat içinde en çok insanı sever. İşte onun için sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi başka bir mahluk olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. Yani özelliğimiz var. Allah Teala biz insanlara ruhundan üfürmüş. Doğar doğmaz ruhundan üfürmüş. Ama cinlerin böyle bir ruha sahip olmadıklarını biliyoruz. Şeytanlar da cin tayfesinden, onların da yok. Sevgili kardeşlerim, onun için insan olarak yaratıldığınız cihetle Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. Ve bu imkanı boşa çıkarmamalısınız, hedeflerinize ulaşmalısınız. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu herkes için mutlak geçerli olan Allah'ın bir vaadidir. Allah Teala bütün insanları kurtarmak ister. İnsanlar kendi seçimlerini Allah'a ulaşmayı dilememek istikametinde kullanırlarsa, onların cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi mümkün olmadığı cihetle hep şeytanın oyunlarına kurban olacaktır. Hep şeytanın dilediklerini gerçekleştirecektir. Çünkü nefsi ahvetlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Ne demek bu? Çünkü o insanın

Elbette insanları Allah'ın sevmesi birbirinden farklı seviyeleri ifade eder. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü Allah Teala insanları aynı hüviyette yaratmamıştır. Herkes farklı bir dizaynda Allah Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Ve Allah yolunda ilerlemek onların iradelerine bırakıldığı için farklı hüviyette olan iradeler farklı sonuçlara ulaşacaktır. Bu da insanlığın birbirinden farklılık özelliğine tam olarak uygundur. Nerede olursanız olun, insanlara dikkatle bakın. Her birinin farklı bir yapıya sahip olduğunu göreceksiniz. O kadar milyon insanın hepsi birbirinden mutlaka farklılık gösterir. İkizler bile farklılık gösterir. Tam olarak birbirinin aynı olmazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk olarak yaratılan biz insanlar, sadece bu açıdan bile Allah'ın en çok sevdiği mahluk olduğumuz cihetle ne kadar mutlu olsalar azdır. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık. Yani yaratıkların kendisine ruh üfürülen tek boyutu insan. Hayvanların da nefsi var ama ruhu yok. Cinlerin de nefsi var ama ruhu yok. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size öğrettiği, sizin için vücuda getirdiği en büyük nimet sevme hissidir. Bu hissinizi çok kullanın. Çünkü sevmek sizi yüceltir. Nefretse seviyenizi düşürür. Nefretin sahibi olan insanlar mutlu olamazlar. Nefretin sahibi olmak olan insanlar intikam almak isterler. Bu intikamlarını gerçekleştirdikleri zaman derecat kaybederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın açtığı kapılara dikkatle bakın. Her geçen gün Allah-u Teala'nın sizleri bir hedefe doğru yolunda devam ettirdiğini bileceksiniz. Karar merci yine sizsiniz. Kendi kararınızla Allah-u Teala'yı zikredeceksiniz veya gene kendi kararınızla Allah-u Teala'yı zikretmeyeceksiniz. Kendi kararınızla Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz veya gene kendi kararınızla yerine getirmeyeceksiniz. İşte bunlardan pozitif olanı seçip onu gerçekleştirmek konusunda hayatınızı şekle sokarsanız, yaşarsanız hayatınızı, o zaman Allah'ın emirlerini daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede gerçekleştireceksiniz. Bu gerçekleştirme hususu bir kâmil

Mürşide varmadan olmaz. Öyle söylüyor Yunus. Bir kamil mürşide varmadan olmaz diyor. Söylediği %100 doğru. Neden? Çünkü ruhunuzun Allah'a doğru yapacağı seyrisülük isimli yolculuğun başlayabilmesi, bir başka ifadeyle ruhunuzun Allah'a varmak üzere vücudunuzu terk edebilmesi ancak tabiiyetinizle gerçekleşebilir. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk etmez. Ruh dilediği anda vücudu terk eder. Onun için sözümüzü Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk etmez şeklinde ifade ettik. Ruh dilediği an vücuda girer, dilediği anda vücuttan çıkar. Buna hiçbir şey engel olamaz. Neticede tamamen ayrılacak ve kendisini ruh edinen Allah'ın zatına mutlaka dönecektir. Sonsuz hızla hareket halinde olarak Allah'a ulaşacaktır. İşte böyle bir müessesede insanın kendisine düşeni yapması asıl olandır. İnsanlar Allah'ı seveceklerdir. Daha çok seveceklerdir. Daha çok seveceklerdir. Allah'a ulaşma dilekleri tahakkuk edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Mürşitlerini görmeden, ona tabi olmadan ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkacak kafileye katılması mümkün olmadığı cihetle mutlaka bir mürşide tabi olmak gereğini duyacaklardır. Hacet namazını kılacaklardır. Allah'tan mürşitlerini soracaklardır. Gerçekten ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insana Allah Teala'nın mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Belki ilk seferinde göstermez ama iki üçüncü hacet namazlarının neticesinde yatılan uykudaki rüyada Allah Teala mutlaka o kişiye mürşidini gösterecektir. Kişinin yapması lazım gelen şey mürşide tabiiyettir. Zaten tabi olduğu anda büyük bir rahatlığın, huzurun kendisini kapsadığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki insan yalnız bir mahluk değil. Mutlaka başka insanların yardımına muhtaç. Yola çıkacak olanlar mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşitlerini sormak mecburiyetindedirler. O mürşidi Allah Teala mutlaka onlara gösterecektir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insanı Allah Teala mutlaka ruhen kendisine ulaştırır. Buna sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sonsuz mutluluklar sizin olsun sevgili kardeşlerimiz.

0: Çok değerli muhterem izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Yedi Ruhu adlı programımıza tekrar hoş geldiniz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamdler şükrederiz. Muhterem izleyenler, bugünkü konumuz inşallah sevgiyi öğrenmek. Her zaman olduğu gibi muhterem hocamız merak ettiğimiz suallerimize inşallah cevap verecek. Muhterem hocam hoş geldiniz, nasılsınız inşallah?
1: Hoş bulduk, Allah razı olsun. Hamdülillah şükrederiz, ben de iyisi inşallah.
0: Hamdülillah şükrederiz. Muhterem hocam inşallah bugünkü konumuz sevgiyi öğrenmek. Muhterem hocam Allah-u Teala'nın emri bizim birbirimizi sevmemiz, sevgiyi emrediyor. Diğer kutsal kitaplarda yine sevgiyi emrediyor Allah-u Teala ve sevgi öğretiliyor. Sevgiye nasıl ulaşabiliriz muhterem hocam inşallah?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Kur'an lafzı ve yedi ruhu programında bizi beraber kıldı, birlikte kıldığı için. Şimdi sevginin muhatabı olan varlık insandır. İnsana yakından bakmamız lazım. Kur'an ayetleriyle üç vücut ve serbest iradeyle yaratılan insanın iç yapısına baktığımız zaman 19 hasretle mücehhez olan bir ruh, 19 afetle dizayn edilen bir nefs. Ruh Allah'tan bize üfürülmüş, nefs ise dizayn edilmiş. Şimdi yan yana getirdiğimiz an, başlangıç noktasında sevgi ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi. Ve bu 19 hasretin içerisinde sevginin yeri nedir diye bir sual sorulur da cevabına girersek şöyle diyebiliriz. 19 hasretten sevgi terazinin bir kefesinde olsun, diğer 18 tane hasrette öbür kefesinde olsun. Sevgi ağır basacaktır 18 hasrete nazaran. Öbür tarafta nefsimizin 19 tane afeti var ve bunlardan bir tanesi de kin ve nefret. Belli ki bu afetler cihetiyle insana baktığımız zaman öfke, kin, nefret, düşmanlık en üst boyutta bunun düşmanlığa dönüştüğü bir durum söz konusu. Ve Yunus da diyor ki düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmazız. Harbiyle dosttur bize. O zaman sevgi öğrenilen bir şey mi? Evet. Ruhun hasreti olarak var. Ama Allah bizden nefsimizin de sevgi faziletiyle mücehhez olmasını istiyor. Yani 19 hasretin yerine nefste de 19 tane faziletin olmasını istiyor ki bu 19 faziletten bir tanesi de sevgi faziletidir. Neyle bu kalbimize yerleşir? Daimi zikirle. Öyleyse evet sevgi başlangıç noktasında kalbimizde yok. Kin ve nefret var. Bu kin ve nefretin yerini sevgi alması ve sevgiyle hayatı yaşamamızı Allah istiyor ki sevgiyle hayatı yaşayanlar en üst seviyede mutlu olanlardır. Allah razı olsun.
0: Hocam başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler Allah-u Teala'ya ve insanlara karşı olan sevgisi nasıl oluyor muhterem hocam?
1: Evet, kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kalplerinde kin ve nefret var. Ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi sevgi. Ve ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Tekrar Allah'a dönmek üzere programlanmıştır. O halde Allah-u Teala'nın kin ve nefretin yerine sevgiyi kalbimize yerleştirmesi ruhumuzun talebine uymamıza bağlı. Biz 19 hasretin sahibi olan ruhun talebiyle Allah'ı dilersek, Allah'ı seversek o zaman Allah-u Teala da bizi birbirimize sevdiriyor. Yoksa başlangıç noktasında ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah bizimle diğer insanlar arasında kin ve nefretin olmasını, daha doğrusu ona dokunmuyor. Nereden biliyoruz? Maide suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala muhakkak ki biz Nasraniyiz diyenlerden misak aldık. Misak ne? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Gene de uyarıldıkları hususlardan kendilerine hatırlatılan şeyden bir pay almayı unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık, kin ve nefret saldı. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a ulaşmayı dilemeyenler arasına kıyamete kadar ne var? Aralarında kin ve nefret var. Belki matematiksel olarak şöyle ifade edebiliriz. X absis ekseni, Y ordinat ekseni. Ordinat ekseni üzerinde ruhumuzun bir hareketi, absis ekseni üzerinde de nefsimizin bir durumu söz konusu. Ruh ordinat ekseni üzerinde harekete geçmedikçe, kalbin ulaşmayı dilemedikçe, absis ekseni üzerinde yer alan insanlar arasında kin ve nefret var. Ama ne zaman ruh Allah'a doğru harekete geçer, ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala da ulaşmayı dileyenler arasında bir sevgi bağını oluşturuyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Tamam hocam, bu konuyla ilgili açıklama yaptınız gerçi ama sevgiyle Allah'a ulaşma dileğinin arasındaki bağlantıyı biraz açar mısın?
1: Evet. Şimdi bizimle Allah arasında ilişkiler var. Bizimle diğer insanlar arasında ilişkiler var. Bizimle Allah arasındaki ilişkiler Allah'ın emrettiği biçimde gerçekleşmedikçe bizimle diğer insanlar arasındaki ilişkilerde de nefsimiz duruma hakimdir. Başlangıç noktasında ulaşmayı dilemeyenlerin sosyal hayattaki beraberliklerine baktığımız zaman evvela iç dünyalarında nefsle ruhun kavgası var. Karar aşamasında aklın negatif ortamda şuurlanması sebebiyle nefsin aklı ikna etmesi var. Ve arkasından şer işlemek ve sıkıntı yaşamak var. Görüyoruz ki kalben ulaşmayı dilemeyen, ruhun talebine uymayanların hem iç dünyalarında kavga, hem başka insanlar arasındaki ilişkide kavga, hem de Allah'la olan ilişkileri hep isyana dayalı. Ama ne zaman bir kişi kalben ulaşmayı dilerse, o zaman otomatikmen kalben ulaşmayı dileyen kişiyi ne yapmıştır? Ruh aklı ikna etmiştir. Ve kişi iradesiyle Allah'ı dilemiştir. Kalben Allah'ı dilemek, ruh da zaten Allah'ı diliyor. O zaman nefsin Allah'ı dilemesiyle ruhun Allah'ı dilemesi arasında ikisi de aynı noktada çakıştığına göre kavga olmuyor. Bunun bir neticesi olarak diğer insanlarla aramızdaki ilişkide ne görüyoruz? Onları Allah'ın kalbimize ulaştırdığı sevgiyle sevmeye başlıyoruz. O sevgiyle onları mutlu ediyoruz. Orada da kavganın azaldığını görüyoruz. Allah'la ilişkilerimizde de Allah bizi ne yapıyor? Resul'e ulaştırıyor. Ona tabi olduğumuz an Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı emirleri kolaylıkla yerine getirmeye başlıyoruz. Öyleyse Allah'a ulaşma dileğiyle sevgi arasında %100 bir ilişki var. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel biz ne istiyoruz? Dünyayı diliyoruz. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde diyor ki, kalbinizden dünya sevgisini söküp atmadıkça Allah ve Resul sevgisi kalbinize yerleşmez. Kalbimizden dünya sevgisini söküp atmak demek, kalbi isteklerimiz arasında Allah'ı birinci sıraya koymak demektir. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dilemek demektir. Biz kalben ulaşmayı dilediğimiz an Allah otomatikman Allah ve Resulü sevgisini kalbimize yerleştiriyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle bir ilişkisi var mı bu hadisin muhterem hocam?
1: Elbette. İşte az evvel Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine Allah ve Resulü sevgisi girer. Ve kişi sevdiğiyle beraberdir. Bizim o zaman kimle beraber olmamız lazım? Resul'le beraber olmamız lazım. Çünkü Allah-u Teala kalbimizde Resul sevgisini oluşturuyor. Ve Resul sevgisini oluşturur zaman sevdiğiyle beraberdir. Bizim o zaman ne olmamız lazım? Sevdiğimizle beraber olmak demek, tabi olup tövbemizi gerçekleştirmek demektir. Nitekim Furkan suresinin 27. ayet-i kerimesinde cehennemlikler, zalimler, pişmankarlıklarını ellerine ısıracaklar. Keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydım. Resul'le birlikte yol tutanlar kimlerdir? Resul'ü sevenlerdir. Ona tabi olanlardır. Öyleyse burada onlarla beraber olmayanlar kimlerdir? Resul'ü sevmeyenler, Resul'ü sevmeyen aslında Allah Teala'yı sevmeyenlerdir. Onunla beraber olmamışlar. O zaman Resul sevgisi yerine kimle beraber olmuşlar? Şeytanın bir dostuyla beraber olmuşlar. Şeytan da dost görünüp onlara düşmanlık yapmış. Onları ne yapmış? Zikirden alıkoymuş. Yani kişi Allah'ın sevdiğiyle beraber olmadıkça şeytan onu zikirden alıkoyuyor. Kur'an'ın özeti olan Vel'Arş suresine baktığımız zaman 3 ayet söz konusu ama bu 3 ayette 5 grup insan var. Bir, sabrı tavsiye edenler. Bunlar öğretenlerdir. İki, hakkı tavsiye edenler. Bunlar öğrenenlerdir. 3, amel-i salihat işleyenler. Bunlar işleyenlerdir. 4, amel olanlar. Bunlar sevenlerdir. 5, hüsranda olanlar. Bunlar da buğz edenlerdir. 5 grup insan. Şimdi 5. grup olmayın. 5. grup kimdir? İlme ve ilim ehline buğz edenlerdir. İlim ehli, Kur'an ehli, ulelbab, daimi zikrin sahipleri, yani onları sevmeyenlerdir. Onları sevmezseniz onlarla beraber olmayacaksınız demektir. Onlarla beraber olmazsanız otomatikmen şeytanın kendisiyle beraber olacaksınız. Ve şeytan da sizi nereden alıkoyacaktır? İlimden alıkoyacaktır. Hayır. İlme ve ilim ehline buğz edenler. İlim ehline buğz ettiğiniz zaman, onu sevmediğiniz an, onunla birlikte olmayacaksınız. Onunla birlikte olmadığınız an, otomatikmen sizi şeytanın bir dostuyla beraber kılacaktır. O zaman o şeytanın dostu sizi ilimden alıkoyacaktır. İşte وَلَقَدْ اَدَلَنَا عَنَ الزِّكْرِ بَعْدَ اِذْجَانِ Zikir, Kur'an bana gelmişken o beni saptırdı. Yani siz Allah'ın dostuyla birlikte değilseniz, şeytanın dostuyla birliktesiniz. Şeytan da sizi ne yapıyor? İlimden alıkoyuyor, zikirden alıkoyuyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Allah Teala insanı çok severek yaratmış ve her şeyi insan için yaratmış, mutlu olmasını istiyor. Allah Teala'nın insana karşı olan sevgisini anlatır mısınız muhterem hocam?
1: Gerçekten de öyle. Baktığımız zaman Allah Teala cansızları yaratmış, Allah Teala bitkileri yaratmış, Allah Teala hayvanları yaratmış, Allah Teala insanları yaratmış, Allah melekleri yaratmış, cinleri yaratmış ama bütün bu yaratıkların içerisinde halifem diye zikrettiği varlık kim? İnsan. İşte Bakara 30'da. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ Rabbim meleklere اِنِّي جَعَلُمْ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Yeryüzünde Allah'ı temsil etme yetkisi kime verilmiştir? Halife olarak insana verilmiştir. Öyleyse bütün varlıkların içerisinde melekler var, cinler var, hayvanlar var, bitkiler var, her şey var. Ama Allah'ı temsil etme yetkisine sahip kim var sadece? İnsan var. Allah'ın ruhu sadece insanda var. Bu açıdan insanın dışında yaratılan canlı ve cansız her şey insanın emrine verilmiştir. Bu iki açıdan bakıldığı zaman en çok Allah kimi seviyor? İnsanı seviyor. Doğal olarak en sevdiği varlığın mutlu olmasını istiyor. İşte en sevdiği varlığın mutlu olması, Allah onun mutlu olmasını istiyor. Ama Allah-u Teala'nın mutlu olmasını istediği varlığın kendisine teslim olmasını istiyor. Evvela ruhun teslimi, daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi, daha sonra iradenin teslimi. Bu şekilde %100 teslimini gerçekleştiren bir insan Allah'ın en çok sevdiğidir ve en çok mutlu olandır. Onun için Efendimiz buyuruyor ki en çok seni severin, seni en çok severiz diye bir ifade burada düğümleniyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, insanların pek çoğu sevgi, aşkı, hoşlanmayı, hayran olmayı karıştırıyor. Severse aşık oldum diyor, hoşlanırsa hayran oldum diyor. Ama bir türlü oturmuyor yerli yerine. Sıralama nasıl olmalı Muhterem Hocam?
1: Şimdi az evvelki bu dört basamak muhtevası içerisinde değerlendirirsek innellezine amenu ve amilu salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bil sabr. Bunu da iki gruba ayırsak sabrı tavsiye edenler ve hakkı tavsiye edenler. Şimdi hakkı tavsiye edenler bunlar sevenlerdir. Sabrı tavsiye edenler hayran olanlardır. Bu aradaki muhtevada bir de Allah'a aşık olanlar var. O zaman eğer Balasir Suresini 4 tane 7'li basamaktan ibaret bir analiz yapacak olursak, birinci 7'li basamakta Allah'tan hoşlananlar var. İkinci 7'li basamakta Allah'ı sevenler var. Üçüncü 7'li basamağın daimi zikre ulaşma noktasında Allah'a aşık olanlar var. Arkasından Allah'a hayran olanlar var. Yani her devirde öğretenler, iradesini teslim eden, sabrı tavsiye edenler, onlar nedirler? Onlar Allah'a hayran olanlardır. Eğer hakkı daimi zikirle, hakkı tavsiye edenler olarak orada da şey dersek, daimi zikre ulaşanları hakkı tavsiye edenler olarak düşünürsek, onlar da Allah'a aşık olanlar, salih amel işleyenler, onlar da sevenler, ve diğerleri de Allah'tan hoşlanan insanlar olarak zikretmemiz lazım. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, insanları gerçekten sevdiğimizi nasıl anlayabiliriz? Ölçüsü fedakarlık mıdır Muhterem Hocam?
1: Elbette insanları sevmenin ölçüsü fedakarlıktır. Aynı zamanda onları mutlu etmektir. Mesela bir anne çocuğunu seviyor mu? Evet. Her türlü fedakarlığı karşılıksız olarak çocuğuna gösteriyor. Mesela bir anne düşünün, gecenin yarısında tatlı uykusundayken kendisine hiçbir beklenti, hiç kendisine bir şey veremeyecek olan 8 aylık evladını için uyanıyor, ona süt veriyor. Bu anne ile çocuk arasında nasıl bir sevgi var? Karşılıksız bir sevgi var. Yani anne evladından bir beklenti içinde değil. Sadece Allah'ın o anneye, anneden de evlada olan bir sevgisi. Yani anne de aslında hangi sevgiyle evladına bu bakımı yapıyor? Allah'ın kendisine verdiği sevgiyle. Onun için Yunus ne diyor? Yaradılarını severiz ama kimden ötürü? Yaradan'dan ötürü. Yani Allah-u Teala o annenin evlada olan sevgisi Allah'ın kendisine verdiği bir sevgidir. Babanın evlada olan sevgisi Allah'ın kendisine verdiği sevgidir. Hazreti Ömer'e Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ya Ömer beni ne kadar seviyorsun deyince nefsim hariç her şeyden daha fazla seni seviyorum ya Resulullah. Olmadı ya Ömer. Beni nefsinden de daha fazla sevmedikçe imanın kemalini eremezsin. O zaman diyor şu anaktan itibaren kendimi, seni kendimin nefsinden daha fazla seviyorum. İşte o zaman oldu diyor. Ya demek ki bir insanın sevmesi, kendini sevmesi için var, kendisini, yani kendisi için sevmesi var. Bir de gerçekten Allah için sevmesi var. Allah için sevmenin arkasında kendisini bitirmesi söz konusu. Onun için Allah Resulü diyor ki, beni ne kadar seviyorsun? Nefsim hariç her şeyden daha fazla diyor. Olmadı. Beni nefsinden daha fazla sevmedikçe. O zaman siz nefsinizi devreden çıkartırsanız kim kalıyor arada? Allah Teala. Sen çıkarsın aradan, kalır senin yerden ve Allah için onu sevmeye başlıyorsun. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, sevgiyle beklentinin arasındaki ilişki, kişi beklenti duyduğu halde sevmesi doğru mudur Muhterem
1: Hocam? Beklenti içinde olmamak lazım. Beklenti varsa karşılıksız bir sevgi yoktur. Menfaate dayalı bir sevgi vardır. Beklentisiz olmak lazım. Sevginin en zirve noktada olduğu insanlar kimlerdir? Allah'ın peygamberleri. Allah-u Teala'nın Allah'a iradesini teslim edenler. Baktığımız zaman onlar insanları mutlu etmek istikametinde hep tebliğ yaparlar. Ama o tebliğlerine karşı, hizmetlerine karşı onlardan bir ücret talep etmiyorlar. Bir beklenti içinde değiller. İşte ayet-i kerime sizden bir ecir istemiyoruz. Ya sizden bir şey beklemiyoruz. Bizim beklediğimiz nedir? Allah'tan bekliyoruz. Dolayısıyla olay buysa, beklenti varsa aslında karşılıksız bir sevgi yoktur. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Ali İmran 14'te Allah-u Teala çeşitli şeyleri insanların sevdiğinden bahsediyor. Aslında bu sevgi şehvet midir Muhterem Hocam?
1: Dünyaya ait olan kesimi şehvettir. Ama Allah'la olan ilişkisi sevgidir inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Yunus Emre Hazretleri yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Kimseye kin tutmayız. Ayar bile dosttur bize diyor. Bu nasıl gerçekleşiyor? Ayar kimdir Muhterem Hocam?
1: Ayar insanların sevmedikleri, kendisine düşman olan, yani düşman olarak adettikleri insanlardır. Ama bir gün daimi zikre ulaşırsa kişi, o zaman nefsindeki 19 afetten bir tanesi kime nefretti? 19 afetin yerine 19 tane fazilet gelip yerleşirse o kişi düşmanını da sever hale geliyor. Yani sevmedikleri o düşmanları onları da sever hale geliyor. Onlar onu sevmeyebilirler. Ama bütün mesele bizim herkesi sevmemiz. Bizim herkesi sevmemiz daimi zikirle oluşan bir sonuçtur. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, kişi Allah'a ulaşma dileğine inanıyor. Fakat kalbini bir türlü dünyadan, dünya sevgisinden koparamıyor. Bu kişiye nasıl yaklaşmalı, ne yapmalı kişiyi Allah'a?
1: Aslında elbette. Yani başlangıç noktasında kişinin kalbi %100 karanlıklar içerisinde. 19 tane afet var. Doğal olarak hep dünyaya dönük bir yapı içerisinde. Ama kalben ulaşmayı dilediği an Allah rahim esmasıyla buna tecelli ederse sadece mürşidine ulaşana kadarki olan şeyde %2'lik bir rahmet nuru var, huşu sahibidir. Ama henüz %98 kalbi karanlıktır. %98'lik kesimiyle ne yapıyor? O kişi dünyaya meyal. Gayet açık ortada. %2'lik bir rahmet nuru söz konusu. Ama o kişi Allah'ın yardımıyla mürşidine ulaştırılıp yedi nimetle desteklendiği an Allah ona zikri sevdiriyor. Zikri ona sevdirmesi ne anlama geliyor? Gün be gün zikir artışlarıyla Allah'ın katından o kişinin kalbine hep nurlar iniyor ve emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik kademelerinde bir bir geçiyor ki her kademede kişinin kalbindeki fazıl birikimi %7. Fazıl eşittir Allah sevgisi. Fazıllar kalpte toplanıyor. Sonuçta bir dilekle Allah o kişinin kalbini %51 nurlandırıyor. %49 karanlık. %51 nurla o kişi etrafındakileri Allah için sevmeye başlıyor. Yani artık o kişinin %51'lik kesiminde kin ve nefret yok. Kin ve nefret ne kadar süre içerisinde, ne kadar alanda kalmış? %49'luk alanda. Onun için birinci etapta Peygamber Efendimiz şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şu anda gerçekten %49 karanlık, %51 nur vücuduna giriş yolu daralmış mı? %51 oranında daralmış. %49'una şeytan tesir ediyor. Marifet ne? Marifet bizi artırıp bu şeytanın etki alanını azaltmak. Gün be gün işgal ettiği şeytanın işgal ettiği alanı fethetmek. Bu da neyle mümkündür? Zikirle. Bir gün daimi zikre ulaşırsak o %49 alan da nurlanıyor. %100 kalp nurlandığı zaman şeytanın etki alanı sıfır. Şeytanın etki alanı sıfırsa ruhta 19 tane haslet var, nefse de 19 fazilet var. Hemen yan yana getirelim. Aynı gözlükte kişi bakacaktır. Ruhun talebiyle de sevecektir, nefsin talebiyle sevecektir. Bir tarafta sevgi fazileti var, öbürü de sevgi hasreti var. Ve ruhun ve nefsin talebi her yönüyle aynı oldukça ve sadece Allah'a diledikçe o zaman o kişi hayata sevgiyle bakacaktır, sevgiyle yaşayacaktır. O zaman bu konuda Yunus'un dediği gibi ayar insana dost olmuş mudur? Evet, eskiden o düşman olanların hepsi o kişiye dost olur. Allah razı olsun. Yani o onlara dosttur. Onlar dost olmayabilir ona. Önemli değil. Ama o herkese dosttur. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Saz Suresinin 32. ayet-i kerimesinde Süleyman Aleyhisselam dünya hayatına sevgiyle bağlanmış. Yani sevgiyle sevmiş. Bu sevgiye nasıl ulaşabiliriz Muhterem Hocam?
1: Bunun üzerine dedi ki muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için hayra daimi zikre ulaşanların sevgisiyle seviyorum. Evet, atlar dünyaya ait olan bir meta ama daimi zikre ulaşan kişi kimin sevgisiyle atları seviyor, kimin sevgisiyle dünyayı seviyor? Allah sevgisiyle dünyayı seviyor. Atlar tozu dumana katıp koşarak toz perdesinin arkasında kaybolunca. Yani daimi zikirdeki bir insan dünya hayatını Allah sevgisiyle seviyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Bakara 93'te küfür sebebiyle buzağının sevgisini onların kalbine indirdik buyuruyor. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler başka şeyleri putlaştırdılar diyebilir miyiz Muhterem Hocam?
1: Evet, bakın izahazna misakakum ve rafana falkakumu tur. Biz onlardan misak almıştık ve turu onların üzerine kaldırmıştık. Huzu ma ateynakum. Size verdiklerimizi alın. Bi kuvvetin kuvvetle. Vesma'u, işitin, kalu semena, işittik dediler ve aseyna, ve isyan ettik. Üşribe fi kulubil ucle bi küfrim. İşte bu küfürlerinden dolayı, isyan etmişler ya, küfürlerinden dolayı buzağı sevgisini onların kalbine yerleştirdik. Kul beyse ma ya'murukum bihi imanikum. İmanlarını size ne kötü şey emrediyor. İmküntüm müminin, eğer müminlerseniz. Yani buzağı sevgisi aslında neyin sevgisidir? Dünya sevgisidir. Allah'a isyan edin, ulaşmayı dilemeyenlerin kalbine Allah-u Teala hangi sevgiyi koyuyor? Dünya sevgisini koyuyor. Buzağı sevgisi. O buzağı dünyayı temsil ediyor. Kalplerine içirildi, yerleştirildi. De ki eğer siz mümin kimselerseniz imanınızın onunla size emrettiği şey ne kötü? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun Muhterem Hocam. Ankebut suresinin 25. ayet-i kerimesinde putlara sevgi duyanlar birbirlerini inkar ediyorlar. Sevgi kişinin ahiret hayatını nasıl değiştirebilir? Değiştirir mi?
1: İbrahim Aleyhisselam muhakkak ki siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşan Allah'tan başka putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınızı inkar edecek. Bir kısmınızı da bir kısmınızı lanetleyecek. Sizin dönüş yeriniz ateştir. Sizin için bir yardımcı yoktur. Bunlar dinde fırkalara ayrılanlar. Her fırka şu andaki kendi fırkasının içinde yer alan diğer insanları seviyor mu? Evet. Ama bunlar aslında bir fırka diğerine düşman. Allah-u Teala bunu söylüyor. Yani dinde fırkalara ayrılanları söylüyor. Dinde fırkalara ayrılanların kalplerinde neyin sevgisi var? Dünya sevgisi var. Yani size muhakkak ki siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşan Allah'tan başka putlar edindiniz. Yani kalbinizde Allah sevgisi yok. Kalbinizde Allah sevgisi olmayınca Allah'tan başka putlar edinmek. Yani onları Allah'ı sever gibi sevmek. manasına geliyor. Ankebut 25 ile belki Bakara 165'i birlikte zikredersek. Minen nasi men yettehizu min dünillahi endaden yuhubbuhum kehubullah. Bakın, insanlardan bir kısmı Allah'tan başka eş ve ortak putlar edinenler, onları eş ve ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Oysa amin olanların Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Yani kalbi istekleriniz arasında Allah'ı birinci sıraya koymadıkça Allah'tan başka birinci sıraya koyduklarınız, yani Allah'ı sever gibi sevdiğiniz o putlarla Allah'ı kaybedersiniz diyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala Resulü mürşidi hibe ediyor. Bu nasıl gerçekleşiyor muhterem hocam?
1: Allah Teala söz vermiş. Bir, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi, 2, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşao. Allah dilediğini seçer. Dilediğini kendine seçer. Seçtikleri kimlerdir? Ayetlerden gafil olanlar. Ayetleri bilmeyenler. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve o ayetleri bilmeyenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. Kendisine ulaştırması için bir sebep lazım. O sebep de Allah'ın Resulü'dür. O sebeple Allah'a ulaşmasına engel olan her ne varsa onları devreden çıkartıyor. Mesela şeytan var, onu devreden çıkartıyor Allah'a ulaşma dileğiyle. Nefs var, nefsini devreden çıkartıyor ki kişi mürşidine ulaşsın. Mürşitle birlikte yedi kademede nefs seskesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşsın. Ama bunun neticesi olan nefs de %51 nurlansın ki kontrol altına alabilsin. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, bundan 14 asıl evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz'i çok seviyordu. Canımız sana kurban olsun, anam babam sana feda olsun. Bu sevgileri Resul'ün, Peygamber Efendimiz'in bir nimet olduğundan dolayı olabilir.
1: Annem babam sana feda olsun dediği noktada bu ruh sevgisiyle gerçekleşen bir oldudur. Hemen Tövbe Suresi'nin 24. ayet, belki 23 ve 24. Bakın 23 ve 24. Ya eyyühellezine amenu la tettehizu abaukum ve ihvanukum evliya en yestahabbel küfre alel iman. Men yetevellehum minkum fe ulake muzalimun. Ey iman edenler, imana karşı, imanın üstüne, imandan üstün tutarak şayet küfrü seviyerlerse babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Şimdi burada kişi ne diyor? Annem babam sana feda olsun ya Resulallah. O zaman kimdir bu annem babam sana feda olsun? Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan kişi. Ama bir müddet sonra canım sana feda olsun. Bu canım sana feda olsun diyen kişi kimdir? Fizik vücut teslimini yapan kişi. Arkasından her şeyi feda ediyor. Yani kısacası basamak basamak zikirle birlikte bu teslimiyeti Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, sevginin en önemli hasletesi olmasının sebebi nedir? Ruhumuzun en önemli hasreti sevgi. Bunun sebebi nedir muhterem hocam?
1: Evet. Allah Teala öyle dizayn etmiş. Allah Teala'nın tecelli ettiği mahal kalptir ve Allah kalpleri sevgide birleştiriyor. Sevgi kalbe girmedikçe kişi ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Onun için Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde "İn kuntum tuhibbunallaha" Allah'ı seviyorsanız "fetebi'uni" bana tabi olun. En yuhibbukum Allahu Allah da sizi sevsin. Allah Teala'nın bizi sevmesi vallahu yuhibbul muhsinin muhsinlerden olmamız da mümkündür. Ama muhsinlere gelene kadar diğer teslimleri de yapmamız gerekir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, sevgi ruhumuzun en önemli hasreti olmasına rağmen bütün insanları aynı derecede sevemiyoruz. Bunun sebebi nedir muhterem hocam?
1: Evet, ruhumuzun bir hasreti ve insanları aynı derecede sevemiyoruz. Çünkü bizimle Allah arasındaki ilişkilerde ruhumuzun bulunduğu bir seviye var. Diyelim ki üçüncü gök katında olan kişinin Allah sevgisiyle bütün gök katlarını geçmiş, tasfiyeye ulaşmış bir kişinin Allah sevgisi aynı mıdır? Değil. Aynı şekilde nefsi emarede olan bir kişinin diğer insana olan sevgisiyle fizik vücut teslimini yapan bir insanın diğer insana olan sevgisi farklıdır. Tamamen bu sevgi neyin üzerine bina ediliyor? Kalpteki nurun üzerine. Kişi hangi oranda zikrin sahibi ise o oranda sevgi etrafına yansıtıyor. O oranda Allah'ı seviyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, sevgi, fedakarlık, bize yanlış yapan insanları affedip sürekli onları sevdiğimiz takdirde şeytan iç sesimizi taklit ederek sen enayi misin? O sana kötülükler yapıyor, yine onu seviyorsun diye iç sesimizde bize komut veriyor. Bu iç sesimize karşı nasıl hareket etmeliyiz, ne yapmalıyız Muhterem Hocam?
1: Yine zikrimizi arttırmalıyız. Çünkü şeytanın tek gayesine bizi diğer insanlarla karşı karşıya getirip düşman kılmak. Ama bizim hedefimiz ne? Bizim hedefimiz bütün insanları sevmek. Şimdi o şeytan bizim cevap vermemizi istiyor. Cevap verdiğimiz zaman kazandığımızı kaybederiz. Ama Allah bizim affetmemizi istiyor. Affedersek kazanırız. Dolayısıyla her saniye, her an zikredenler olarak derecet kazanmamızı istiyor Rabbimiz. Bu da ancak affetmemizle mümkündür. Allah Teala isteseydi mani olabilirdi ama karşı tarafın nefsani davranışına mani olmadığına göre bizim aleyhimize bir davranış mı? Hayır. O zaten nefsine uyarak nefsini tatmin ediyor, kaybediyor. Ama onun kaybettiğini biz kazanıyoruz. Öyleyse böylesi bir durumda bize kazanç sağlayan birisinin bizim ona düşman olmamız gibi bir şey beklenemez. Elbette o kendi davranışını sergilemiştir. Bize hayır kazandırmıştır. Bizim böylesi bir noktada şeytanın dürtüklemesiyle sen de ona cevap ver demesine kalmadan hemen zikre sarılmamız lazım. Çünkü Allah'ın yardımı olmadan şeytana hep mağlup oluruz. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, toplumda yöneticilik yapan insanların sert, yüzü gülmemesi lazım, sevgisini içinde taşıması lazım diye bir inanış var, söyleniş var. Bu doğru mu Muhterem Hocam?
1: Hiç doğru değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, seviyorsanız sevdiğinizi karşı tarafa bildiriniz. O da sizin sevdiğinizi anlasın. Bu neyle mümkündür? Ona karşı olan davranış biçiminizle, ona karşı olan fedakarlığınızla mümkündür. İçinizde saklayın. Bu şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, tasavvufa giren kişiyle girmeyen kişinin arasındaki bir olaya, bir şeye sevgi duymasının arasındaki fark nelerdir?
1: İşte diyoruz ya, bir Allah için sevmek, Allah için buz etmek. Eğer tasavvuftaki bir insan bir şeyi sevmiyorsa Allah için sevmiyor. Mesela Muhammed Suresinin 29. ayet-i kerimesi, Muhammed'in Resulullah Fetih Suresinin 29. ayet-i kerimesi, Muhammed'in Resulullah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın Resulüdür. وَالَّذِينَ مَا وَاَشِدَّوْا عَلَى الْكِفَارِ Onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli. Öyleyse kafirleri niçin sevmiyorlar bunlar? Allah için sevmiyorlar. Allah öyle emrediyor. اَمَا رُحَمَا وَبَيْنَهُمْ Ama kendi aralarında merhamet sahibi, sevgiyle bağlı. Onları niçin seviyorlar? Allah sevin dediği için seviyorlar. Yani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek olayı burada kesinlikle tecelli ediyor. Allah için buğz etmek, Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde. Eğer Allah ve Resulüne karşı haddi aşanlar babanız ve evladınız dahi olsa, onlarla sevişir bulamazsın diyor. O zaman evladının babasını sevmemesi kim için olacak? Allah için olacak. Allah öyle emrediyor. Diyor ki eğer anne babanız Allah ve Resulüne karşı haddi aşıyorsa onlarla sevgisi bulamazsın. O zaman eğer bir kişi anne babasını Allah ve Resulü'nü sevmedikleri için, ona karşı haddi aştıkları için sevmiyorsa aslında niçin o kişiyi sevmiyor? Allah için buğz ediyor. Allah öyle emrettiği için. Öbür tarafta kendisini sevmeyeni de Allah için seviyor. Niçin seviyor? Allah için seviyor. Çünkü Allah Teala öyle emrediyor. Gerçekten Allah için sevmek, kendisini sevmeyeni zaten kalbi %100 nurla dolmuştur. Sevgiden başka bir şey yoktur. Öbür tarafta da eğer Allah için buğz etmezse o zaman onun yolunda olur. Allah için buğz edenler kimlerdir? Tağutu inkar edenlerdir. Mesela anne baba Allah Resulüne karşı haddi aşıyor. Anne baba Allah Resulüne karşı haddi aşıyorsa o anne baba bir tağut mudur? Evet. O zaman o tağutu inkar etmesi lazım ki sevgisini koruyabilsin. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Buturum hocam, Meryem suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sevgiyi ve nefs tezkiyesini verdik ve böylece takva sahibi oldular buyuruyor. Meryem 13'ü açıklar mısın Buturum hocam?
1: Katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Evet, Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ve diledikten sonra Allah onun nefsini tezkiye ediyor ve bir olarak verilmiş. Bu sanıyorum Meryem annemize veriliyor değil mi? Bir iki ayet evvelinden bakalım inşallah. Bundan sonra mihraptan kavminin karşısına çıktı. Zekeriya Aleyhisselam böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Bir ay daha git bakalım. Bir ay daha git. Evet, melekler. Melek işte böyle dedi. Senin Rabbin o bana benim için kolaydı. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. 10. ayet-i kerime. Zekeriya aleyhisselam Rabbim bana bir delil işaret kıl ver dedi. Allah-u Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin insanlarla 3 gece normal sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Yani demek ki hiçbir şey yok ama Allah-u Teala konuşmasına izin vermiyor. Konuşamıyor. Bu Allah'ın bir ayeti. Meryem 11. Bundan sonra mihraptan kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Evet, iç sesiyle duyurdu. 12. Ey Yahya, kitabı kuvvetle dikkatle al, kendine mal et. Biz ona sahabiyken, çocukken, küçük yaşta hikmet verdik. Yani küçük yaşta hikmet verildiğine göre Yahya aleyhisselam daimi zikrin sahibi olmuş. Evet. 13. Katımızdan ona sevgi ve nefs tezkiyesini verdik. O takva sahibi oldu. Bu Yahya aleyhisselam için vehbi olarak verilmiş bir neticedir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Tövbe suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah ve Resulünün sevgisini dünyaya değişmişler. Bu tövbe 24'e göre Allah ve Resulüne karşı olan sevgimiz nasıl olmalıdır?
1: Yani buradaki ayette bahsi geçenlere karşı olan sevgimiz hiçbir zaman Allah ve Resul sevgisinin önüne geçmemeli. Mesela İki cansever Peygamber Efendimiz buyuruyor ki dünya sevgisini kalbinizde söküp atmadıkça Allah ve Resul sevgisi kalbinize yerleşmez. Şimdi Allah ve Resul sevgisinin kalbimize yerleşmesi, bu dünyaya ait olan sevginin kalbimizden çıkmasına bağlı. Yani biz Allah ve Resulü babamızdan, Allah ve Resulü evladımızdan, Allah ve Resulü kardeşimizden, Allah ve Resulü eşimizden, aşiretimizden, malımızdan, ticaretimizden, evimizden daha fazla sevmeliyiz. Bunların hiçbirisi Allah ve Resulü sevgisinin önüne geçmemeli. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun muhterem hocam. Yusuf suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimelerinde sevgide kıskanç olmaktan bahsediliyor. Bu nasıl gerçekleşiyor muhterem?
1: Yusuf ve kardeşi babamıza gerçekten bizden daha sevgili demişlerdi. Biz bir grubuz, muhakkak ki babamız gerçekten açık bir yanılgı içinde. Yani Yakup Aleyhisselam Yusuf ve Bünyamin'i diğer kardeşlerinden daha fazla seviyor ama sevgi Allah kaynaklı olduğu için, Allah Yusuf ve Bünyamin'i daha fazla sevdiği için Yakup Aleyhisselam da Allah'ın sevgisiyle onları seviyor. Ama bu onlar farkında değil. O sebeple kardeşleri kıskanıyor. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın. Babanızın yüzü, sevgisi size dost olsun. Yani babanızın sevgisi size kalsın. Ondan sonra salihler topluluğu olun. Yani anlıyoruz ki burada bir hasetlik var. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Ali İmran 119'da sahabe kendilerini sevmeyenler de sever duruma gelmiş. Mücadele 22 ile Münteymi 1'de sevmeyenler, yani aşiretleriniz, ananız, babanız da olsa onlarla sevişir bulamazsınız buyuruyor. Bu ikisinin arasındaki ilişki, bağlantı nasıl olmalı muhterem hocam?
1: Bu yola girerken ki, Mücadele 22 yola girerken durum. Öbüründe ise teslimlerin tamamlandığı bir durum. Yani eğer kişi ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmişse, o zaman Allah'tan kendisine ulaşan sevgiyi yansıtan birisidir, bir aynadır. Sevgiden başka bir şey yoktur. O zaman kendisini sevmeyenleri de otomatikman sevecektir. Çünkü sevgiden başka bir alternatifi yok. Ama öbür tarafta da Mücadele 22 yola girerken, hani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Bu noktada gelsin. Ali İmran 119 Allah için sevmek. Çünkü başka bir şey yok. Mücadele 22 Allah için buğz etmek, Allah için sevmemek. Eğer kişi Allah Resulüne karşı haddi aşan babasını, kardeşini vesaireyi severse o zaman zaten yola giremez. Halbuki Allah'ın emri ne? Onları inkar etmek. Tağutu inkar etmek. Bu kişi Allah Resulüne karşı haddi aşıyorsa babası, annesi, her kimse bunlar tağut mudur? Evet. O zaman onu inkar etmek durumunda. Eğer inkar etmiyorsa zaten yola girmiyor demektir. İşte Resulullah'ın hadisinde zikrettiği Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Allah için sevmek en zirve noktadaki bir haldir. Allah için buğz etmek de yola girerkenki halini ifade ediyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman etmeden cennete giremezsiniz. Enfal suresinin 63. ayet-i kerimesiyle Peygamberimizin bu hadisi arasındaki ilişki.
1: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Demek ki müminler cennete girecek olanlardır. Ama birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Kalbimize imanın girmesi aynı zamanda birbirimizi sevmeye bağlı. Şimdi belki bir kere daha Vel'Asr suresinin analizini yapmak durumundayız. Kur'an'ın özeti olan Vel'Asr suresine baktığımız zaman 3 ayet var ve 5 grup insan var. Sabredenler, sabrı tavsiye edenler, hakkı tavsiye edenler. Şöyle

0: İlim ehlini sevmeyince, o zaman ilim ehlini sevmeyen bu kişi onun yerine tağutu geçiriyor. O zaman tağut da onu ne yapıyor? İlimden uzaklaştırıyor. Şimdi suali tekrar sor bakalım. Bu standart içinde analiz edelim.
1: Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman etmeden cennete giremezsiniz. Bu hadisle
0: İşte
1: ayet enfal
0: biz
1: atmış.
0: eğer birbirinizi sevmedikçe burada bizim kimi sever hale gelmemiz lazım? Bize Kur'an'ı anlatan mürşidi sever hale gelmemiz lazım. Biz onu sevmedikçe kalbimize de iman girmez. Yani iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe, yani mürşidi de sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Çünkü size o tebliği yapan kimdir? Mürşittir. Nitekim İsra suresinin 45. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قَرَتَ الْقُرْآنَ Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا Ulaşmayı dilemeyenlerle senin arana حِجَابًا مَسْتُورًا koyacağım. Hani o kişi irşad kademesini görmüyor. Ama Kur'an-ı Kerim kıraat edildiği zaman Allah o kişi tebliği kabul ederse bu engel konuluyor mu? Yok. O zaman otomatikmen onu sever hale geliyor. Yani iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Devrim İmamı Efendi Hazretleri hedefiniz insanların Allah'a insan kazandırmak, Allah'a ulaştırmayı dileyen insanlar kazandırmak olmalı buyuruyor sohbetlerinde. Bu Allah-u Teala'ya Allah'a ulaşmayı dileyen insan kazandırmak, onlara sevgiyle, güler yüzle yaklaşmakla olabilir diyebilir miyiz Muhterem Hocam?
0: Tabii. Her şey sevgiyle olur Allah yolunda. Tatlı söz yılanı deliğinden çıkartır. Severseniz sevdirirsiniz. Severseniz karşı tarafı mutlu edersiniz. Severseniz onun kusurlarını örtersiniz. Severseniz bütün güzellikleri yaşamaya başlarsınız. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, fizik vücudunu Allah'a teslim edenler, infak edenler, bununla arasında, sevgiyle arasında bağlantı var mı Muhterem Hocam?
0: Elbette sevgi fedakarlıktır. İnfak da karşı tarafa karşı gösterdiğiniz bir fedakarlığın ölçüsüdür. Ne kadar Allah için verebiliyorsunuz? Allah Teala Bakara suresinin 274. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا فِي بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَنِيَةً Onlar mallarını gece gündüz gizli ve aşikar olarak infak ederler. Bunların ücreti Allah katındadır. Onlar için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Bakın dört şekilde infak ediliyor. Gece gündüz gizli ve açık. Şimdi Hazreti Ebubekir bunu gördüğü zaman her şeyini veriyor. Hazreti Ömer bunu gördüğü zaman malının yarısını verebiliyor. Hazreti Osman bunu gördüğü zaman bütün Şam'dan Mekke'ye girmek üzere olan ticaret kervanının hepsini fi sevillah dağıtıyor. Hazreti Ali bu ayette kendindeki parayı dörde bölüyor. Dörtte birini gece, dörtte birini gündüz, dörtte birini gizli, dörtte birini aşikar olarak. Ayetin muhtevasına göre. Hepsi kendi ait olduğu seviye itibariyle fedakarlıkta bulunuyorlar. Ve fedakarlığın ölçüsü de Allah için infaktır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, kişilerle konuştuğumuz zaman Allah-u Teala'yı çok sevdiklerini söylüyorlar. Ama hiç zikir yapmıyorlar veya az zikir yapıyorlar. Bunun ölçüsünü anlatır mısın Muhterem Hocam?
0: Yani dilden bir kişi söyleyebilir ama Allah katındaki ölçü kalbin durumudur. Allah devamlı kalbe bakıyor. Eğer kişi Allah'ı zikretmiyorsa, zikredenlerden birisi değilse, onun sevgisi dildedir, kalpte değil ve onun karşılığını mükafat olarak Allah'tan alması mümkün değil. Dili kalbe indirmek gerekiyor. Onun için Mevla dil

0: kalbe indirdim, döndüm Mevlana gibi. Yani Allah Teala'nın o rahmetiyle dönen bir kişi olabilmek neyle mümkündür? Dilin kalbe inmesiyle mümkündür. Devamlı Allah'ı zikretmekle mümkündür. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bizi sevenleri sevmek kolay, onu seviyoruz. Fakat bizi sevmeyenleri sevmeyi nasıl başarabiliriz Muhterem Hocam?
0: Sevenleri sevmek kolay, sevmeyenleri sevebilmek için zikrimizi arttırıp nefsimizin manevi kalbinde sevgisizliği oluşturan bütün afetleri kalbimizden söküp atmamız lazım. Onun yerine 19 fazilet gelip yerleşirse otomatikmen sevmeyenleri de sever hale geliriz. Çünkü artık nefsimizin manevi kalbinde karşı tarafı sevmeyecek bir afet yok. Afetlerin yerini faziletler almışsa otomatikmen onları da sever hale geliriz. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, dört teslime paralel Allah-u Teala'nın olan sevgimizi anlatır mısınız?
0: Evet, insanla Allah arasında 28 basamaklı bir İslam merdiveni var. Bu 28 basamak İslam merdiveni 7 safa 4 teslimden oluşuyor. Birinci basamakta herkes olayları yaşar, herkes olayları değerlendirir. Bakara 216. İkinci basamakta olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlardan bir kısmını Allah seçiyor, bir kısmını seçmiyor. Seçilenler Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir. Bakara 216'dan sonra Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'u. İşte bu seçilenler ayetleri bilmeyenlerdir. Bu ayetleri bilmeyen Allah'ın seçtiklerini ve yehdi ileyhi men yunib ve yunib olanları, ulaşmayı dileyenleri de kendisine ulaştırıyor. Bir insanın yunib olması, ulaşmayı dileyenlerden olması neyle mümkündür? Ayetleri ona öğreten birisinde mümkündür. Resuller birinci vazifeleri ayetleri tilavet etmek. Öyleyse bir tarafta seçilmişler, ayetleri bilmiyorlar. Öbür tarafta seçilmişler, ayetleri biliyorlar Resul. O zaman bu ayetleri bilen Allah'ın Resulü seçilmişlere ayetleri tilavet ediyor. Ayetleri tilavet ediyor ama bir olay daha yaşıyor. Bu insanlar musibetleri. Bir tarafta Resul kendilerine ayetleri tilavet ediyor. Öbür tarafta musibetleri yaşıyorlar. Sonuçta musibetlerden gerekli dersi çıkartabilenler ne yapıyor? Musibetlerden gerekli dersi çıkartabilenler Resul istiyor, ayetleri istiyor. İşte Kasas 47. O seçilenler var. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman Rabbimiz bize Resul gönderseydin, ayetlerine tabi olsaydık. İşte seçilip de musibetlerden gerekli dersi çıkartanlar var, ulaşmayı dileyenler vesaire. Seçilip de musibetlerden gerekli dersi çıkartmayanlar var. En'am 42 ve 43. Onlar da aynı musibetlere düşer oluyorlar ama onlar yalvarmıyorlar. Yalvarsalardı olmaz mıydı? Yalvarmadıkları için, yalvarmak nedir? Allah'tan istemektir. Yalvarmıyorlar ve Allah'tan istemiyorlar. Yalvaranlar Allah'tan ne istiyorlar? Resul istiyorlar, ayetleri istiyorlar, dini hayat istiyorlar. Yalvarmayanların yanı başına kim geliyor? Şeytan onlara yaptıklarını güzel gösteriyor. Şeytan insanların dostu değil, insanların düşmanı. O zaman iki grup. Bir, bu şeytana meyledenler. İki, Allah'ın Resulüne meyledenler. Allah'ın Resulüne meyledenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şeytana meyledenler, ulaşmayı dilemeyenler. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde iki grup insan var. İş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben size yalan söyledim. Yalnız ben seni bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz benim davetime icabet ettiniz. İşte orada Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, En'am 42-43'te kimin davetini kabul edenlerdir? Şeytanın. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, söz konusu Kasas 47'de, kimin davetini kabul edenlerdir? Resul'ün davetini. Resul insanları Allah'a davet ediyor. İblis insanları dünyaya. Gayet açık, her şey ortada. O zaman dünya hayatını dileyenleri şeytan yaptıklarını güzel gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah onlara yaptıklarını güzel gösteriyor. Ve Allah Teala'nın Rahman Rahim esmasıyla tecelli etmesi sonucu üçüncü basamakta kim Allah'a ulaşmayı dilerse dördüncü basamakta da Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Rahim esmasıyla tecelli edince peş peşe yedi furkan veriyor. Ve o kişi amin oluyor. Amin olan insan Allah'tan hoşlanan birisidir. Çünkü Allah'a dilemiştir. Arkasından Allah Teala o kişiyi nefs seskesini yapar, Allah'ı sever bir kişi yapacaktır. İşte 12 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirdiği an, 7 nimetlere desteklenen bu insan zikretmeye başlayacaktır. Zikreden kişi Allah'ı seven birisidir. Salih amel işleyen bir insan. Bir gün ne olacaktır? Allah'a aşık olacaktır. Allah'a aşık olan bir insan kimdir? Daimi zikrin sahibi. Her şeyini, bütün dünyayı kim için feda etmiştir? Allah için. Arkasında irade teslimiyle birlikte de o Allah'a hayran olan birisi olacaktır. Öyleyse birinci yediliği basamakta Allah'tan hoşlanmak, ikinci üçüncü yediliği basamakta Allah'ı belki de bir ve ikinci basamakta Allah'tan hoşlanmak, ikinci yediliği basamakta Allah'ı sevmek ve üçüncü yediliği basamağın beşinci kademesinde Allah'a aşık olmak, daha sonra da Allah'a hayran olmak. Dört bölümde geniş bir yelpaze içerisinde sıralanabiliyor sevgili inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam süremiz sona erdi inşallah.
0: Evet, herkesin Efendimizin buyurduğu şekliyle Allah'tan hoşlanan, Allah'ı seven, Allah'a aşık olan ve en sonunda Allah'a hayran olanlardan olmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun inşallah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz kimiz konusunun ikinci saatindeyiz. Birinci saatin sonunda Vakıflar Bankası'ndan nasıl kovulduğumuzu anlattık. Devlet Planlama Teşkilatı bizi kabul edince çok büyük bir sevinç oluştu. Ve Teşvik ve Uygulama Dairesi'nde görev aldık. Sevgili kardeşlerim, işte o devre Türkiye için çok önemli bir devreydi. Devlet Planlama Teşkilatı bizim için hayatımızda en çok severek çalıştığımız yer oldu. Sınırsız araştırma imkanı sağlıyordu Devlet Planlama Teşkilatı, yetmez. Eğer biz kendimiz bir araştırma yapacaksak, Devlet Planlama Teşkilatı'nın bir uzmanı olarak nereye müracaat etsek, onlar bize gerekli bilgileri vermek zorundaydılar Devlet Planlama Teşkilatı kanununa göre. Bu da son derece önemli bir konuydu bizim için. İşte böylece Vakıflar Bankası'nın o acı hatırasından sonra, oradan ayrılmak mecburiyetinde kaldıktan sonra, belki de sevinçli bir hatıra sayılabilir. Devlet Planlama Teşkilatı bizim için gerçekten muhteşem bir yerdi. Hangi açılardan sevgili kardeşlerim? Devlet Planlama Teşkilatı'nda bize sabahleyin 9'da gideceksin, akşam 5'te gideceksin filan diyen hiç yoktu. Diyorlardı ki, işte proje bu. Bu projeyi inceleyeceksin, değerlendireceksin, heyete sunacaksın. Bunun için şu kadar günün var. Canın istediği yerde çalış. Biz seni mutlaka buraya gelip de çalışmaya zorlamayız. Ama sevgili kardeşlerim, bu itimat öyle bir güzel olaydı ki, bu sebeple eski Cumhurbaşkanı, o zaman Devlet Planlama Teşkilatı'nın başında o vardı, Turgut Özal. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok saygı duyduğumuz bir büyüğümüzdü. Bizde bir sevgi uyandırdı. Evvela onun şahsiyeti, sonra da planlama teşkilatının havası. Bir kere biz başkalarından çok fazla ücret alıyorduk. Devlet Planlama Teşkilatı uzmanları. Sözleşmeli çalışıyorduk. Bunun ötesi çok önemliydi. Bize alabildiğine hürriyet sağlamıştı. Ama hiçbir zaman verdikleri şeyi, rapor hazırlığını onların söylediğinden daha sonraki bir devrede hiçbir uzman vermemiştir. Ne olurdu? Biz geceleri de çalışırdık. Devlet Planlama Teşkilatı'nın ışıkları sabaha kadar yanardı. Evet sevgili kardeşlerim, Teşvik Kanunu o zaman çıkmıştı ve Teşvik Uygulama Dairesi ile Devlet Planlama Teşkilatı'na kalkınma seferberliği için konmuştu. Biz de tam o devrede oraya gelmiştik. Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu olarak bakıyorum buna. Çünkü Devlet Planlama Teşkilatı'nda en çok araştırma yapan kişi olmak unvanını o zaman almıştık. Tam 27 tane araştırma sevgili kardeşlerim. Çok büyük bir zevkle yaptığımız araştırmalar. Çok büyük bir zevk alarak yaptığımız araştırmalar. Ve Devlet Planlama Teşkilatı o yıllarda Türkiye'nin nabzını saniye saniye takip eden bir kuruluştu. Bankacılık bizim üzerimizdeydi. Ve bankaların bütün harekatı hem girenler hem de çıkanlar itibariyle, yani sadece bakiyeler değil, kasa hesabının hem bir ay zarfında o bankaya ne kadar para girdiği kasa hesabına, hem bir ay zarfında ne kadar para çıktığı, neticede de ne kaldığı, ne kadar kredi verildiği, bu kredilerden ne kadarının geri ödendiği, bütün hesaplarda girişler ve çıkışların hepsi rapor olarak bana gelmeye başladı. Sevgili kardeşlerim, orada kaldığımız sürece 4-5 yıllık bir zaman parçası içinde Türkiye'deki en büyük 10 bankanın bütün verileri her ay sonunda borç alacak ve bakiye rakamlarıyla birlikte bize ulaşmaya başladı. Böylece birçok araştırma yapmak imkanını bulduk. Türkiye'de paranın devir hızını hesaplamak nasip oldu. Türkiye'de nakit hareketlerini hesaplamak mümkün oldu ve muhteşem bir gerçeği yakaladık sevgili kardeşlerim. Baktık ki Türkiye'de bankalara giren paralarla çıkan paralar daima birbirine eşit. Ne kadar para çıkıyorsa sabahleyin, akşama kadar bankaya aynı para geri dönüyor. Bu fark %1'e ulaşamıyor. İkisinin arasındaki fark %1'e ulaşamıyor. Velayet devrinin sonunda giren paralarla çıkan paralar arasındaki fark %1'e ulaşamıyor. Yani aşağı yukarı paranın %100'ü bankalardan çıkıyor, kullanılıyor ve tekrar diğer eller tarafından, son paranın kaldığı el tarafından götürülüp tekrar bankaya yatırılıyor. Bu çok önemli bir sonuçtu. Hangi açıdan önemliydi? Çünkü burada bir emme basma tulumba çalışıyordu. Bankalardan para çıkıyordu, ihtiyaç sahipleri parayı alıyordu, harcıyordu. Harcadıkları eller belki tekrar harcıyorlardı. Neticede son el götürüp mutlaka o parayı bankaya yatırıyordu. Yani bankalardan çıkan paralar aynı gün bankaya tekrar geri dönüyordu. Bu ne demekti? Bu şu demekti sevgili kardeşlerim. Bu emme basma bir tulumbaydı. İki para nehri vardı. Biri bankalardan ekonomiye akıyordu. İkincisi ekonomiden bankalara. Ve de bu paralar hep tüketim harcamalarında kullanılıyordu. İşte 4 yıllık bir diziden sonra, araştırmadan sonra kesin olarak gördük ki Türkiye bankaları ekonomiye her gün tedavüldeki para miktarının 1/3 kadar para gönderiyordu. Tekrar bu parayı geriye alıyordu. Yani 3 günde bir tedavüldeki para kadar para bankalardan ekonomiye enjekte ediliyor ve tekrar bankalara geri dönüyordu. Bu sene de 120 devir yapıyordu. Her ay 3 günde bir olduğuna göre 10 devir, yılda da 12 ayda 120 devir. Bu Türkiye'deki bankalar sisteminin paraların devir hızıydı. Son derece önemliydi. Hangi açıdan önemliydi? Çünkü bu bankalardan çıkan ve tüketim harcamalarında harcanan parayı eğer biz yatırım harcamalarında kullanabilirsek bir miktarını, o zaman Türkiye bir füze hızıyla kalkınabilirdi. Ve sevgili kardeşlerim, bunun üzerine Devlet Planlama Teşkilatı'nda bir konferans verdik. Banka genel müdürlerine ve genel müdür yardımcılarına, bütün bankaları davet ettik. Ve olayları anlattık. Paranın devir hızını anlattık. Giren çıkan paraların neticesini anlattık. Bu paraların eğer yatırımlardan geçerek bankaya dönmesini temin edebilirsek, Türkiye'de çok büyük bir potansiyelin mevcut olduğunu anlattık. İşte şeytan o zaman devreye girdi sevgili kardeşlerim. Bankacı kardeşlerimiz, bankaların en üst seviyelerdeki kişileri bu konuyu anlayamadılar. Ve bize dediler ki Bankalar mevduat alırlar. Bu mevduatı kredi olarak verirler. Bankacılık budur. 3 saat süren konferans boyunca anlattığımız şeyleri hiç anlamamışlardı. Sevgili kardeşlerim, bizim bütün hayatımız başkalarına hep bir şeyler anlatmakla geçti. Hep anlaşılamadı. Bakınız ne kadar net rakamlar veriyoruz. Her 3 günde bir Türkiye bankalar sistemine tedavüldeki kadar para akıyor. Bankalar sisteminden ekonomiye, ekonomiden tekrar bankalar sistemine dönüyor. Hiçbir zaman bu para bankaların kasalarından eksilmiyor. Hiçbir zaman para sıkıntısı çekmesi mümkün değil bankaların. Ne yapılsaydı? Bankalar sistemi Japon bankalarının yaptığını yapsaydı. Bütün sınai yatırımcı kuruluşlara Japon bankaları ve finans kuruluşları %5'in üzerinde yatırım yapmak imkanı yasak kılındığı için bankalar kanunlarıyla %5'in altındaki değerlerle bütün üretken yatırımlara ortak oldular. Kredi vermediler, ortak oldular. Hem bankalar daha çok kazandı, hem de enflasyon devrelerinde bile üretken yatırımlar kurulabildi. Ki Japonya büyük enflasyon devreleri geçirmiştir. Ama bu devrelerde de yatırımları durmamıştır. Nadir ülkelerden biridir. Ve onların vatanseverliği orada bir ay kalmış olan bizi çok etkilemişti. Kore'deyken bir aylık bir Tokyo istirahati herkese veriyorlardı. Tatili, moral eğitimi. Biz de gitmiş orada kalmıştık. Ve Japonların vatanseverliği bizi çok etkilemişti. Şimdi kendi ülkemizde aynı vatanseverliğin mevcut olmadığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. Şu anda bankalar vaziyete müdahale etseler, ellerindeki her günkü çıkan paranın %90'ı mevduat çekilmeleri olarak çıkıyor. Bu %90'ın sadece %10'unu Türkiye yatırımlardan geçirerek bankalar sistemi yatırımlara ortak olarak yatırım harcamalarında kullanabilse ne olurdu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Türkiye özel sektör ve devlet yatırımları toplamının 2,5 katı fazla bir yatırımı sadece özel sektör olarak gerçekleştirebilirdi. Hala da durum öyle, gene gerçekleştirebilir. Ama bankacılarımız bunu anlamadılar. 4 yıllık rakamları ellerine verdiğimiz halde bu rakamların kesinliğine rağmen ve sevgili kardeşlerim, Türkiye hala kendi vatanlarına gerekli olan hizmeti yapmayan birçok grubun kendilerinden bekleneni yapmamaları sebebiyle hep sıkıntı içerisindedir. Bir taraftan menfaat sahipleri ülkeyi istismar etmişler. Bir taraftan da ülkesinin menfaatini bilmeyen ve yanlış alanlarda at koşturan para sahipleri hep kendilerini mahva sürüklemişlerdir. Oysa ki bankalar yatırımlara ortak olsalar, %50 %50 ortak olduklarını düşünelim. Neticeye ulaştıkları zaman kredi verdiklerinden çok daha fazla paraya sahip olduklarını göreceklerdi. Nereden biliyoruz? İstanbul Sanayi Odası her sene 100 bankanın 100 en büyük kuruluşun bilanço birleşimini verir. Bu bilanço birleşimlerine bir göz atın sevgili kardeşlerim. Ödenmiş sermayeleri aldıkları kredilerden daha az olan bütün firmaları bir kenara alın. O firmaları inceleyin, hepsi kar ediyorlar. Ne demek bu? Bu son derece açık. Eğer o sermayelerini kredi olarak değil de sermayelerinden daha fazla kredi kullanıyorlar bu kişiler. O krediyi kredi olarak değil de sermaye olarak kullansalardı, sermayelerinin yarısına banka, affedersiniz, karlarının yarısına banka sahip olacaktı. Neden? Zaten adamlar kredi faizlerini ödemişler. Kredi faizlerini ödedikten sonra bu kâra etmişler. Ve aldıkları krediler de dikkat edin ödenmiş sermayelerinden fazla. Yani %50'lik bir rakam, %50 kredi, %50 öz sermaye ilişkisinin de ötesinde kredi almışlar. Buna rağmen adamlar kâr etmişler. Eğer banka %50 sermaye ile iştirak etmiş olsaydı aradaki kârı alacaktı. Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin kurtuluşu için o kadar kolay, o kadar güzel reçeteler var ki bunları tatbik mevkine geçiremiyoruz. Bugün biz bunları biliyoruz. 4 yıl bu ülkenin nabzını elimizde tuttuk. Her adımını takip etmek imkanının sahibi olduk. Şimdi sonuca gidiyoruz. Şimdiye kadar olmadı. Bundan sonra da olmayacak anlamına gelmez. Teşvik uygulamadayken sevgili kardeşlerim, çok sayıda konferans vermek nasip oldu bize. Teşvik uygulamanın standartlarını birçok illere gidip orada anlatmak ve birçok yatırımcıyı yatırıma çekmek imkanına sahip olduk. Devlet Planlama Teşkilatı bu konuda sınırsız yardım kuruluşuydu. Teşvik belgelerini biz veriyorduk. Teşvik uygulama dairesi. Uzmanlara gelen raporlar bizim tarafımızdan incelenirdi. Ne zaman bir eksiklik görürsek raporu aldık. Eksikliği gördüğümüz anda hemen telefon ederdik oraya. Hemen bir uzmanı gönderirlerdi oradan. Biz de projedeki bütün hataları hemen düzeltirdik. Ertesi gün kurula sokardık. Hiç vakit geçirmezdik. Arkasında ne vardı dersiniz sevgili kardeşlerim? Arkasında şu vardı. Ticari krediler ülkede enflasyona sebep olan büyük konulardan biridir. Ticari kredi faizli kredidir. Ve hangi ticaret adamı bir mal satın alırsa mutlaka krediyle satın aldığı malın kredi faizini maliyete eklemek mecburiyetinde. Bu fiyat pahalılığının temel faktörüdür Türkiye'de. Özellikle yüksek enflasyon devresinde. Ama eğer siz bunu yatırım kredisi olarak verirseniz bu enflasyona sebebiyet vermez. Ve de bir başka büyük faydası yatırım vücuda gelir. Yani üretken bir yatırımın vücuda gelmesi için teşvik uygulama dairesi bütün gücüyle çalıştı o Türkiye'nin yatırım patlaması devresinde. Orada çorbada tuzu bulunanlardınız. Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, planlama teşkilatındaki çalışmalar devam etti 4 yıl boyunca ve 4 yılın sonuydu zannediyorum. Dayı Bey geldi İstanbul'dan. Biz tabii Ankara'da çalışıyorduk. Ve onunla konuşurken bizim evin karşısında Necati Bey de oturuyorduk. Bir apartmanın 7. katını gösterdi Dayı Bey bana. Ve dedi, sen oradan ayrılacaksın. O incelediğin raporlar var ya dedi, onları sen yapmaya başlayacaksın dedi. Git dedi şimdi konuş ev sahibiyle, burasını tut. O bizim mürşidimizdi. Bu bir emirdi. Hemen yukarı çıktık, konuşmayı yaptık, bağlandık. Ve ertesi günde gittik, istifa dilekçemizi verdik Devlet Planlama Teşkilatı'nın. Birinci devresindeki çalışmamız burada bitti. Ve teşvik uygulama dairesinden ayrılan bir uzman, eğer yatırım projeleri yaparsa, bu onun yıllardır göz nuru döktüğü, A'dan Z'ye her noktasını bildiği bir iştir. Ve böylece çok yatırım projesi yapmak mümkün oldu. Türkiye'nin kalkınmasında burada da çok hizmet ettiğimiz kanısındayız. Bu arada yatırımlar devamlı artıyordu. Tabii biz de her taraftan çağrılıyorduk. Adana'dan, Bursa'dan, başka şehirlerden ve yatırım projeleri yapmak üzere devamlı bir faaliyetin içindeydik. Sonra yardımcılar aldık yanımıza, bir grup oluşturduk. Bu ayrılma devresinde ve sevgili kardeşlerim, Dayı Bey ile karşılaşmamızın 10. yılında Dayı Bey rahmetli oldu. İşte bu bizi bir kedere sürükledi. Onu çok seviyorduk. Ve ondan sonraki günlerde kendimizi bir boşlukta hissettik. Onunla beraber olan o mutlu günler. Arkanızda güven duyduğunuz, her sözünün doğru olduğu kesinlikle her olayda ispat edilen bir büyüğünüz varsa, mürşidiniz varsa sağlam bir zemindesiniz. Biz onu 10 yıl yaşadık sevgili kardeşlerim. 10 yılın sonunda onu kaybetmek bizde büyük bir hüzün oluşturdu. O günlerde bize gelip fizibilite etiklerine yardımcı olan bir kardeşimiz staj yapıyordu bizim büroda. O dedi ki, ben dedi sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Sizin rahatlamanıza, ferahlamanıza sebep olacak biri olduğunu düşünüyorum dedi. Biz de tamam dedik, çok memnun oluruz. Yani bir mürşide, yeni bir mürşide ihtiyacımız oldu. Kesindi. Birinci mürşidimiz biz istemeden geldiği için burada hiç sıkıntı çekmemiştik. Ama sonra meselenin böyle olmadığını gördük. Ve o kardeşimiz gitti ve döndüğünde dedi ki, o değilmiş dedi. Sizin mürşidiniz o değilmiş. Size dedi hacet namazını önerdi. 3 tane ayet-i kürsü okuyacaksınız. Fatiha'dan sonra. Ondan sonra ikinci rekatte Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas. Hacet namazını kılacaksınız dedi. Sevgili kardeşlerim, hacet namazını kıldık ve bize fizibilite etütlerini yaptıktan sonra onları yazıya döken, proje haline getiren, yani bizim yaptıklarımızı çoğaltan bir yer vardı. Orası, oraya gitmemiz emredildi. Yani Allah-u Teala bize açık bir şekilde oraya gitmemiz gerektiğini bildirdi. Ve de gittik. Oraya gittiğim zaman kimse benimle ilgilenmedi. Daha evvel birçok defa gitmiştim. Zaten hep iş için gittiğim için herkes iş için geldiğimi zannedebilirdi. Bu da tabii bir şeydi. Bekledim. Uzun bir bekleyişti. 2,5 saat falan. Ama hamdolsun ki beklemek tamamlandı. Birisi geldi içeriden. Zeki Hoca dedi, sizi çağırıyor. Gittik Zeki Hoca'nın yanına ve gözyaşları içinde Zeki Hoca'ya tabi olduk. Orada uzun süreli bir ağlama nöbeti geldi. Zeki Hoca öğrendik ki asıl mürşit değilmiş. O çevrede el öptürmeye yetkili birisiymiş sadece. Ve bir süre sonra, 5-6 ay sonraydı zannediyorum, Adıyaman'a gidip oradaki mürşidi Muhammed Raşit Hazretlerine tabi olduk. Ve bu arada bizim gördüğümüz ilginç bir şey vardı. Bana bir mana veremiyorduk. Hep rüyamıza birisi geliyordu. Bir gözü hafif şehlaydı. Ve de Bizimle konuşuyordu. Hiç görmemiştik kendisini. Oraya gittiğimiz zaman, Maharaj Hazretleri'nin bulunduğu yere gidip tabi olduğumuz zaman kendisine, oradaki resimleri gösterdiler. Onun babasıymış. O bize görünen, bizimle konuşan zat. Bu da bizi tabii çok memnun etti, duygulandırdı. Ve Allah Teala bu tabiyetten sonra bizim kalp gözümüzü açtı ve o noktadan sonra hamdolsun Allah Teala'ya ki çok şeyler geçirdik. Allah Teala bize bütün gök katlarını, birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı, dördüncü katı, beşinci katı, altıncı katı, yedinci katı, yedinci katın yedi tane alemini indi ilahi gösterdi. Ve Ankara'daydık. O mescit yapmıştık, o bir küçücük odasını, o çalıştığımız büronun, Necati Bey'deki büronun, orada geçiyordu hayatımız. Allah Teala bize emirler vermeye başladı ve Zeki Hoca'yla yalnız kaldığımız bir gün ikimize birden Allah Teala emir verdi. Dedim Zeki Hoca'ya sen söyle. O da dedi ki hayır, sizin söylemenizi uygun görüyor. O zaman biz söyledik. O güne kadar biz Zeki Hoca'nın arkasında namaz kılıyorduk. O günden sonra Allah Teala bu yetkiyi bize verdiğini açıkladı ve o günden sonra her şey değişti. Allah Teala bize bundan sonra o gök katlarını gösterdi adım adım. Her an kendisiyle konuşmamızı mümkün kıldı. Bu arada zikrimiz daimi zikre ulaştı. Ve de birer birer Allah'ı, Allah-u Teala sırları bize göstermeye başladı. Bu devre içerisinde biz Devlet Planlama Teşkilatı tarafından tekrar davet edildik. İkinci defa dönüşümüz 80'li yıllara zannediyorum rastlıyordu. Ve bu arada Allah Teala bize Risalet Nurları isimli bir kitap yazdırmaya başladı. 1976'da başladı kitap.
1: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan
0: devam etti. Sevgili kardeşlerim, Planlama Teşkilatı'na ikinci gidişimiz Teşvik Uygulama Dairesi'ne değildi. İktisadi Planlama Başkanlığı'na davet edilmiştik ve konumuz kredilerdi ve bankalardı. Sevgili kardeşlerim, araştırmalar orada daha üst boyutta devam etti ve Türkiye'nin 4 yıl boyunca nabzını tuttuğumuz devre o devreydi. Orası bize ekonomiyi tatbiki ekonomi şeklinde Allah-u Teala'nın öğretmesine zemin hazırladı. Bir de araştırmalarda her şey su yüzüne çıktı ki Türkiye (gülüyor) hareket halindeki fonların sadece %10'unu bankalarıyla yatırıma sevk edebilseydi ki para aynı gün tekrar bankaya geri dönecekti, Türkiye çok hızlı bir kalkınmayı gerçekleştirebilirdi. Ama böyle bir sonuca Türkiye bir türlü ulaşamadı. Bu arada ekonomi konusunda Allah-u Teala bir hususu daha işaret etti. Altın karşılıklı para. Türkiye enflasyondan çok büyük zararlar gördü sevgili kardeşlerim. Ve ekonomik açıdan ülkeyi açmaza düşürmek isteyenler bunu başardılar. Küçülen ekonomi modeliyle enflasyonu önleyebileceklerini söylediler, tatbikata girdiler. O zamanki Merkez Bankası Başkanı'yla hazinenin başındaki kişi belki büyük bir bunalıma sürüklemeyi başardılar. Öyle bir bunalım ki 2001 yılında Türkiye'deki gayri safi milli hasılada dolar bazında %25 düşme vücuda getirdiler. Bunları yakından takip ediyorduk. Hala da ekonomiyi yakından takip ediyoruz. Ve Allah-u Teala'nın önerdiği altın karşılıklı para bir çözümdü, bir kurtuluştu. Ama rahmetli Turgut Özal ve biliyorsunuz Maliye Bakanı Adnan Kahveci'ydi. Adnan Kahveci olayı benimsemelerine rağmen ve Türkiye'de altın karşılıklı parayı kurmak üzereyken Turgut Özal da Adnan Kahveci de rahmetli oldular sevgili kardeşlerim. Neden ona hayranız? Neden o kadar çok seviyoruz Turgut Özal'ı? Çünkü bu ülke için yaşıyordu. Ve başkalarının söylediği onu hiç alakadar etmezdi. Şimdikiler de, bugüne kadar, ondan sonra iktidara gelenler de hep etrafındaki insanların o hasetli ve de kıskanç duygularına esir oldular. Eğer Türkiye altın karşılıklı parayı hiç değilse bu iktidar devreye girdiğinde gerçekleştirebilseydik, Türk parası dünyadaki en sağlam para olacaktı. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bugün bütün dünyadaki paralarda enflasyon var. %1, %2, %3 ama var. Ama altın karşılıklı bir para sıfır enflasyonlu bir paradır. Yüksek enflasyon devrelerinde hatırlıyorsunuz, hepiniz gidip maaşınızı hemen dolara çeviriyordunuz. Neden? Hiç değilse o bir ay boyunca enflasyondan etkilenmeyesiniz diye. İşte bir gün Türk parası altın karşılıklı para olduğu zaman bir defa konverte bir para olacak. Yani uluslararası arenada dolardan da eurodan da daha değerli bir para olacak. Altın karşılıklı sıfır enflasyonlu olduğu için. O zaman Türkiye'nin bu konudaki büyük faydasını düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 100 liralık bir banknot, yeni Türk lirasına göre konuşuyorum, Türkiye matbaasına 1 liradan daha az bir maliyetle basılacaktır. Bu neyi sağlar? Sevgili kardeşlerim, bu 100 liralık bir Türk lirasının yurt dışına çıkması için 100 lira tutarında bir malın Türkiye'ye girmesi gerekir. Aslında bu paranın gerçek değeri 1 liradır. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? 1 liraya mal olan bir banknotu 100 liralık mal ithal ederek yurt dışına gönderiyorsunuz ve Türk lirası 100 liralık değerini koruyor. Çünkü altın karşılıklı. Hiç kimse paranın değerini düşüremez. Neticede ne olur? Neticede Türkiye ekonomisinin ihracat ve ithalat kalemleri arasında ihracat istediği kadar büyüsün, Türkiye'nin hiçbir zararı olmaz, aksine büyük karları olur. Çünkü o paraların Türkiye'ye giren, ithal edilen malın %1'i bedelle o mallar ülkeye girecektir. Şimdi neden Amerika'nın dışında Amerika'nın trilyonlarca doları kullandığını anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Amerika'nın ihracat açığının o kadar büyük oluşunun arkasındaki sebepleri anlıyor musunuz? Üstelik doların altın karşılığı da yok. Sevgili kardeşlerim, biz bunları kendimizden öğrenmedik. Bunları bize öğreten şu veya bu ekonomist de değildir. Biz bunları Allah'tan öğrendik. Ve ne yazık ki o kaybettiğimiz ikili gibi bir başka ekip bir daha Türkiye'yi idare etmek noktasına ulaşmadılar. Bu yeni kardeşlerimiz, dürüst insanlar, Allah'a inanan insanlar ama ülkenin menfaatlerini bu söylediklerimi bile anlayamadıkları gerçeğine dayalıysa, gerçekten öyleyse durum, o zaman netice alınamaz sevgili kardeşlerim, bu ülkeyi kurtaramayız. Ama üzülmeyin. Bu ülkenin kurtulacağı günler gelecektir. Öyleyse bu Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki çalışmalarımızın 1980'li yılların bir noktasında Devlet Planlama Teşkilatı'nda devamlı beş vakit namazını, oraya gelen namazları kılan, bazen oradakilerle dini sohbetler yapan birisi vardı. O birisi bizdik. Ve de oradan vaktiyle kovulmuş olan, Devlet Planlama Teşkilatı'ndan kovulmuş olan Emin Çöleşan, eski uzmanlardan ve Devlet Planlama Teşkilatı'na diş bileyen bir eski Planlama Teşkilatı uzmanı ve bir yazı yayınladı Hürriyet Gazetesi'nde. Tam da 29 Ekim günüydü zannediyorum. Veya 28 Ekim günüydü. Ve tutuklandığımız gün 29 Ekim günü oldu. 29 Kasım günü oldu. Yani doğum günümüz. Bu yazı gazetelerde çıktı. Hürriyet Gazetesi'nde çıktı. Devlet Planlama Teşkilatı Tarikat Yuvası diye bir yazı. Sonra biz tutuklandık sevgili kardeşlerim. O güne kadar çeşitli illerde 100'den fazla konferans vermiştik. Allah Teala bize dini öğretmişti. Sahabenin yaşadığı İslam'ı öğretmişti. Sahabenin yaşadığı İslam da bugün yaşanan İslam'a hiç benzemiyordu. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayetleri bir bir gösterdikçe, o ayetlerin ışığında tabloya baktığımız zaman korkunç bir gerçekle karşılaştık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sahabenin yaşadığı o İslam, Kur'an'daki İslam artık yaşanmıyordu. Ve sevgili kardeşlerim, biz verdiğimiz konferanslarda insanlara Allah'ın bize Kur'an ayetleriyle öğrettiği İslam'ı anlattık. Ve o İslam farklı bir dizaynı içeriyordu. Ama bir takım insanlar dini yaşadıklarını zanneden ama sadece İslam'ın 5 şartıyla yaşayan insanlar bizim söylediklerimize karşı çıkıyorlardı. Bu da eşyanın tabiatına çok uygun bir sonuçtu. Çünkü onlar dinlerini asırlardan beri yazılan kitapların öğretisiyle öğrenmişlerdi. Bu noktada bizim Allah'a çok hamd ve şükrettiğimiz bir gerçeği burada göz önüne sermek istiyoruz ki hamdolsun ki Kur'an sahabenin bütün hayatını bir tarih kitabı gibi almış. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini, sonra kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olduklarını, sonra ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını, sonra fizik vücutlarını, veçlerini Allah'a teslim ettiklerini, sonra nefslerini Allah'a teslim ettiklerini, sonra irşada ulaştıklarını, sonra da iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edildiklerini Allah Teala ayet ayet gözlerimizin önüne serdi. Sevgili kardeşlerim, biz kimseden Arapça dersi almadık. Hiç kimseden din öğrenmedik. Bize gittiğimiz mürşidimiz zaten Türkçe pek konuşmazdı. Din konusunda hiçbir şey öğretmedi. Zaten toplantılara gitmemiz mümkün değildi. Bize sizlere aktardığımız bütün bu ilmi öğreten Allah'tır. Öyleyse bu muhtevada hayat hikayemizin bundan sonrasına bakalım. Ve o Hürriyet gazetesinde çıkan yazıyla biz tutuklandık. 19 kişi. Ve Emniyet Sarayı'na götürüldük. Bize bir yer verdiler. O verdikleri yerde ne yatak vardı, ne yorgan vardı, sadece bir iki tane bank vardı. 19 kişi orada kaldık sevgili kardeşlerim. Rahatsız olan bir kardeşimiz orada aldığı soğuk algınlığı sebebiyle sonradan birkaç ay sonra rahmetli oldu. On dokuz gün orada kaldık. 18 kardeşimizi mahkemeye çıktığımız zaman beraat ettirdiler. Ama bizi tutukladılar. Gerçek suçluların içinde biz de hapishaneye girdik sevgili kardeşlerim. Kim bilir neler çekmişsindir orada diyeceksiniz değil mi? Hayır, hiçbir şey çekmedik. Hayatımızın belki en güzel günleri orada geçti. Sevgili kardeşlerim, hapishanenin bir diğer ismi Medrese-i Yusufiye'dir biliyorsunuz. Ve 3 ay sonra beraat ettikten sonra oradan çıkışımızda dışarıdaki hayatımız başladı. Ve o devrede bizimle beraber hapiste bulunanlardan bir kısmı da oradan ayrılmışlardı. Sevgili kardeşlerim, kim bizi görse mutlaka yanımıza geliyor, şükranlarını bildiriyordu ağlayarak. Ve şunu söylüyorlardı bize. Eğer biz o hapse düşmeden evvel sizinle olsaydık hiç orada olabilir miydik? Hocam diyorlar. Öyleyse hadi hapishane günlerimize dönelim. Bir bakalım neler varmış neler yokmuş orada. Hapiste belki de en güzel günlerimizi yaşadık sevgili kardeşlerim. Neden diyeceksiniz? Çünkü o devrede hapishanede bulunan din görevlisi bir tasavvuf aşığıydı. Ve de bizden tasavvufu öğrenmeye başlayınca büyük bir zevkle hem kendisi hem de etrafına devamlı çağırdığı diğerleriyle biz her gün saat

sohbet yapmamız üzerine, her gün toplananlarla birlikte uzun uzun sohbetler ettik. Onlar için bir ziyafetti. Yeter ve hayır yetmez. Asıl bundan sonrası önemli. Çünkü hapishanedekiler zaten herkes problemliydi. Her problemli olan kişi gelip bize ulaşıyor ve çözüm istiyordu. Biz de Allah-u Teala'dan soruyor ve onlara çözümün ne olduğunu ulaştırıyorduk. Çözüm gerçekleşince onlar da tabi oluyorlardı, aramıza katılıyorlardı. Çünkü o zaman böyle bir olayın Rabbani olduğu ve onların problemlerine çözüm için orada Allah-u Teala'nın bizi oraya gönderdiği tebellür ediyordu onlar da. Yaşadığımız hayat, anlattıklarımız ve etrafımızda oluşan o büyük sevenler halkası orasını gerçek anlamda bir medrese-i Yusufiye yapmıştı. Sevgili kardeşlerim, öylesine bir saygı müessesesi vardı ki hani bir tabiri vardı bir Türk romancısının, dil inen tarifi gayrimümkünsüz. Hatırlayacaksınız ismini. İnce Mehmet'in yazarı. Öyle bir mutlu devre geçirdik ki, biliyor musunuz, dışarı çıkmak, gezmek, hürriyet hiç aklımıza gelmedi sevgili kardeşlerim. Öyle bir havada, öyle bir ihtiyaç hissedilen kişi olduk ki, onların o kadar çok derdine deva olduk ki Rabbimizin sayesinde. Çünkü biz görevi onlara da hep söylüyorduk. Sakın bizde bir şey düşünmeyin. Görüyorsunuz ki biz sadece soruyoruz ve aldığımız cevabı size iletebiliyoruz. Bunun ötesinde biz bir hiçiz. Sizi bu mutlu günlere ulaştıran biz değiliz. Rabbimiz. Ve sevgili kardeşlerim, çok mutlu bir hapishane hayatımız geçti. 90 gün. Sonra ne oldu? Sonra beraat ettik. Evvela tahliye edildik. Sonra mahkemeye çıktık. Beraat ettik. Ve biz beraat edip oradan ayrıldıktan sonra oradaki o kardeşimiz bütün mahkumlardan imza toplayarak bizim ayrıldıktan sonra da orada derslere devam etmemiz için müracaatte bulunmuş. O kağıdı bize de sonradan gösterdiler, imzalı kağıdı. Sevgili kardeşlerim, upuzun bir şeydi. Yüzlerce imza vardı üzerinde. Reddedilmiş talebi. O bu konudan suçlu olarak oraya hapishaneye geldi. Böyle bir şey kabul edilemez diye cevap verilmiş kendisine. Bu arada konunun en ilginç yönü, biz tutuklandığımız zaman uzun süre Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olan bir kişi orada bize ulaşmıştı. Ve elindeki notlardan bize sualler sormuştu. İsmini söyleyelim mi? En uzun süre Diyanet İşleri Başkanlığı yapan kişiden bahsediyorum.

diyoruz. Ve de orada onun bütün söyledikleri yanlışlar olarak kendisine Kur'an ayetleriyle ispat edilmişti. Karşımızda hiç o kadar sıkıntıya düşen bir insan hatırlamıyoruz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın öğretisi başka şey, kitaplardan din öğrenmek başka şey. İşte bu en uzun süren Diyanet İşleri Başkanı o devrede daha Yenişehir Müftüsü'ydü. Ankara Yenişehir Müftüsü'ydü ve görev ona verilmiş. Geldi bizimle, uzun uzun konuştu, sualler sordu. Hep elindeki ölçülere göre bir takım yanlışlıklar yapmış olmamız lazım. Ama onun ölçülerine göre biz de Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle ona her sorduğu sualde cevaplar verdik. Ve dinini biraz öğrenerek geriye döndü. Ama hiç değişmedi. Sevgili kardeşlerim, öyle bir Diyanet İşleri Başkanı da tanımayı Allah Teala nasip kıldı. Ve de gerçek anlamda bir Diyanet İşleri Başkanı tanımayı da nasip kıldı Allah Teala. Şu rahmetli olan Denizli Valisi'ni hatırlayacaksınız. Yazıcıoğlu. Onun kardeşi, biraderi Yazıcıoğlu, Profesör Doktor Yazıcıoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirildi. Ve hayatımızda gördüğümüz en başarılı Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Ve bir beyanatta bulundu Bayram Gazetesi'ne. Bu tasavvufu yaşayanlar çok güzel bir hayat geçiriyorlar. Ne kadar isterdik Diyanet İşleri Teşkilatı'nda da bu hayatı yaşayanların bulunmasını. Biz bunu görünce bir savcı kardeşimizle beraber onu ziyarete gittik sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanı'nı. Ve 3 saat biz konuştuk, o da dinledi. Hayır, sabırla değil, büyük bir zevkle dinledi sevgili kardeşlerim. Ve sözlerimizi bitirdiğimiz zaman bize dedi ki, ben dedi kelamcıyım. Aslında sizin bütün söylediklerinize itiraz etmem lazım. Ama dedi siz bana onların söylediklerini söylemediniz dedi. Bütün söylediklerinizi Kur'an ayetleriyle ispat ettiniz dedi. Bu benim için bir ziyafetti dedi. Sevgili kardeşlerim, bir Diyanet İşleri Başkanı'ndan bunu duyabilmek çok büyük bir zevkti. Bir onurdu. Çok huzur verici bir olaydı. Ve böyle bir olayı yaşamayı Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ederek, şükrederek Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ayrıldık. Sonra mı? Sonra yeniden bir araya geldik sevgili kardeşlerim ve Diyanet İşlerindekilere tasavvufu anlatmak üzere o bize bir imkan hazırlayacaktı. Ama olmadı. O gerçekleşmedi. Eğer gerçekleşseydi Diyanet İşleri Başkanlığı şimdi sizlere mutluluk saçan bir öğretim kadrosunun sahibi olacaktı. Ama olmadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hayat hikayemizin ikinci safhası da burada tamamlanıyor. Ama bitmedi.
Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim Allah'ın çok büyük bir nimeti. Sizlerle birlikte olmak mutluluğun doruklarında yaşatıyor bizi. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim. Sizlere Allah'ın bize söylettiklerini ulaştırmaktır. Kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize başkaları için yaşamayı öğretti. Onun için mutluluğu yaşıyoruz. Başkaları için yaşamak mutluluğun ta kendisidir. İnsanlar sizi severler. İnsanlar sizi sevmezler. Bir kısmı sever, bir kısmı sevmez. Şurasını unutmayalım ki insanları sevmeyenlere hiç kimse kendini sevdiremez. Sevdirmek mecburiyetinde de değildir. Öyleyse bırakalım insanları serbest. Onlar bizi isterlerse severler, isterlerse yererler. Nitekim bizi seven pek çok kişi olmasına karşın yeren de gene pek çok kişi var. Sevgili kardeşlerim, insanların hesaba katmadığı en büyük ölçü bizim yaptırdıklarımızı, bizim konuştuklarımızı Allah'ın bize söyletmesi gerçeğidir. Böyle bir imkanın sahibi olmayan insanlar, bunu akıllarına bile getirmeyen insanlar, bizi de herkes gibi birisi zannetmek, saflığını gösterirler. İşte sevgili kardeşlerim, onlara acırız ki onlar bizi Allah'tan sormak gereğini duymamışlardır. Hacet namazını kılıp, boy abdest alıp, ondan sonra hacet namazını kılmak, ondan sonra da Allah'tan bizi sormak. Allah'ın Resulü müyüz, yoksa değil miyiz? Döviz kabı olayı bu konuyu 1986 yılında kesinleştirdi. Biz Allah'ın Resulüyüz. Sevgili kardeşlerim, insanlar buna inanırlar veya inanmazlar. Bu onların problemi. Bizim için böyle bir konunun açıklaması insanları kurtarmak için bir vesiledir diye sevinç konusu oluyor bizim için. Çünkü gerçekten samimiyetle hacet namazını kılan ve bize Allah'tan soran bir insan aldığı cevaptan sonra artık bizim karşımızda olmaz, olamaz sevgili kardeşlerim. O kişi Allah'ın dostuysa Allah ona mutlaka bizim gerçek kimliğimizi,
Allah'ın Resulü olduğumuzu kesin çizgilerle belirtecektir. Ve kişi hangi konuda bizim için bir sual sorarsa hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala onun cevabını ona mutlaka neticede ulaştıracaktır. O zaman hakkımızda negatif bir fikrin sahibi olan insanlar Allah-u Teala'dan tekrar tekrar sormalıdırlar. Her sorduklarında aynı cevabı alacaklardır. O zaman bir iftiralar kampanyasının bizim üzerimizde neden yoğunlaştığını merak edeceklerdir. Gayet normal değil mi sevgili kardeşlerim? Şeytanın dostları Allah'ın dostlarına her zaman karşı değiller mi? Bizim karşımızda olan birçok insan var. Yüzlerce, binlerce insan. Ve her gün olmadık iddialarla karşı karşıyayız. Bu da eşyanın tabiatına gayet uygun. Çünkü kötülük yapmak isteyenler hayatlarını kötülüğe bağlamışlardır. Sevgili kardeşlerim, biz Allah-u Teala'nın onlara ceza vermesini hiç talep etmedik. Etmeyeceğiz de. Allah-u Teala her şeyi bilendir. Kim ne kötülük ederse karşılığını otomatik olarak satın alır. Ve bu konudaki Allah'ın kanunları söz konusu. Her kötülük yapana Allah-u Teala'nın ceza vermesi, her iyilik yapana Allah-u Teala'nın mükafat vermesi söz konusudur. Öyleyse her an olayın karşılığı evvela derecat sistemi üzerinden ödeniyorsa, yani kötülük yapan derecat kaybediyorsa, iyilik yapan derecat kazanıyorsa, ki her olayda kesinlikle böyle tahakkuk eder sonuçlar, o zaman daha baştan konu sonuçlanmış ve her şey yerli yerine oturmuş oluyor. Bir insan bir başkasına kötü davrandığı an, bir kötülük ettiği an, kötülük eden kişi derecat kaybeder. Ama kötülük yaptığı kişi onun kaybettiği dereceyi kazanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı bilmedikleri için görmeleri zaten tabii mümkün olmaz ve görmedikleri için Allah-u Teala'nın bu dünya üzerinde onlara nasıl sıkıntı verdiğini geldiğine belki oturtamazlar. Her kötülük yapan kişi arkasından mutlaka çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşır. Sıkılır yaptığı kötülüğün arkasından o sıkıntıyı mutlaka vicdan azabı olarak kişi yaşar. İşte o Allah-u Teala'nın o kişiyi cezalandırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, her tarafta İnsanlar düşünceleri istikametinde hareket ederler. Ama bunun sonucunda manevi bir tekamülü gerçekleştiremeyen insanlar devamlı derecat kaybeden bir hüviyette olurlar. Onlar başkaları hakkında iftira atabilirler. Onlar yalan söyleyebilirler. Onlar
kötülük edebilirler insanlara. Ama Allah'ın dostları bunların hiçbirini yapamaz. Yapması mümkün değildir. İşte kim Allah'ın tasarrufundaysa o kendinden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinize bu sevginin ışığı altında bakıyoruz. Bir de bizi sevmeyenleri de Allah Teala bize sevdirir. Onlar hakkında Allah Teala'dan hiç onları cezalandırması istikametinde bir talepte bulunmadık. Biliyoruz ki suç işlendiği an zaten derecat kaybedilmiştir. Başkalarının onlara ceza verilmesi hakkındaki talepleri bizim için söz konusu olamaz. Başkaları nasıl düşünürse düşünür, başkaları hakkında nasıl bedduada bulunursa bulunur ama biz öyle yapamayız. Yapmak yetkisinin sahibi olmadığımız gibi böyle bir talebin içimizden gelmesi de mümkün değildir. Allah Teala bize intikam almayı unutturmuştur. Bize kötülük yapanları bir bakın. Onlar hakkında ne yaptık? Bir dikkatle takip edin. Göreceksiniz ki bizim bir şey yapmamız söz konusu değildir. İntikam almayı Allah Teala bize hiç yaptırmadı. İçimizden de böyle bir talep hiçbir devirde gelmedi sevgili kardeşlerim. Allah bize sevmeyi öğretti. Bizi sevenleri zaten çok severiz. Ama Allah Teala bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Bize kötülük yapanları da sevmeyi öğretti. Onun için biz Allah'ın tasarrufundayız. Allah'ın tasarrufunda başkalarına zarar verme müessesesi yoktur. Biz ne intikam alırız ne de intikam alma konusunda Allah'tan talepte bulunuruz. Ama Allah Teala biz talepte bulunmasak da şimdiye kadar hep kötülük yapanlara cezalar verdi, bunu biliyoruz. Ve biz bu cezaların verilmemesi istikametinde duada bulunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanları biliyoruz çünkü tasavvufa girmeden evvel biz de onlar gibiydik. Onları çok iyi tanımlayabiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Ve biz onlardan, bize kötülük yapanlardan intikam almak konusunda hiçbir talebin sahibi olmadık Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala'dan onlara ızdırap vermesi için, onları cezalandırması için hiçbir talepte bulunmadık sevgili kardeşlerim. Onlar da bunu zaten biliyorlar herhalde. Ki aynı kötülükleri devam ettiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a sığınırız. Bizim dostumuz, sahibimiz olan Allah'tır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde
bir asli unsurdan bahsetmek lazım. Allah bizi korur. Bugüne kadar her şeyden korudu. Bundan sonra da koruyacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize, bizi sevmeyenleri de, hatta bizden nefret edenleri de sevmeyi öğretti. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize doğru bir dairenin içindeyiz. Hiç kimsenin cezalanması konusunda Allah Teala'dan bir talepte bulunma yetkisi bize verilmedi. Onun için bize kötülük yapanlar, o düşündüklerinizi rahat rahat gerçekleştirebilirsiniz. Bizden sizin için bir beddua hiçbir zaman oluşmayacaktır. Allah Teala ne yaparsa o bizim dışımızda bir olaydır. Ama biz, bize en büyük kötülüğü eden insanlar için dahi Allah Teala'dan negatif bir talepte bulunmadık. Ömrümüz boyunca da bulunmayacağız. Bu realite bir ömür boyu devam edecek. Ama şunu görüyoruz ki Allah Teala bize düşman olanları cezalandırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ne yaparsa yapar. Ama şurası kesindir ki biz Allah Teala'dan bize kötülük yapan, kötülük yaptığını net olarak bildiğimiz kişilere Allah'ın ceza vermesini talep etmiyoruz. Ömrümüz boyunca da etmeyeceğiz. Herkes bizim hakkımızda neyi düşünüyorsa o düşüncesi kendisine aittir. Bir zarar vermeyi murad eden kişi bunun hesabını Allah'a verecektir. Biz onun muhatabı değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın onları cezalandırması da bizim talebimiz değildir. Ama cezalandırıyor. Onu görüyoruz. İnsanların çıldırmış gibi davranışları çok şeyler anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. İşte biz bu iki faktör için hayattayız. Allah için yaşıyoruz ve bir gün gene Allah için öleceğiz. Ama Allah için yaşamanın bir başka ifadesi başkaları için yaşamaktır. Çünkü Allah Teala hiç kimsenin zarar vermesini istemez. Böyle bir talebin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, bizler, insanlar birbirimize karşı davranış biçimlerini oluştururken ya şeytanın ya da Allah'ın tesiri altındayızdır. Hamdolsun ki Allah Teala elini üzerimizden hiç çekmez.
Her zaman bizimle birliktedir. Her zaman biz onunla birlikteyiz. Ve Allah Teala bize kimseye karşı kötü davranışta bulunmayı bugüne kadar vücuda getirmedi. Bizim bir başkasına bir kötülük ettiğimizi söylemek sadece bir iddiadır. Sevgili kardeşlerim, hakikatleri bilen Allah'tır. Allah'a sığınırız. Allah-u Teala bizi bu devrin imamı olarak görevlendirdi. Kur'an-ı Kerim'de de 14 asır evvel bunu açık bir şekilde ortaya koymuş. Bizim devrin Resulü olduğumuz Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde kesinlik kazanmıştır. Ve 1986 yılında herkesin gözünün önünde bu olay cereyan etmiştir. Öyle olduğu cihetle hiç kimse bizim Allah'ın Resulü olmadığımızı iddia edemez. Allah'ın bütün Resulleri Allah'ın tasarrufu altındadır. Kendiliklerinden hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bir nefs, bir de ruhun sahibidirler fizik vücutlarının dışında. İşte o nefs tezkiye edilmemişse kişi bütün afetlerle birlikte yaşamak mecburiyetidir. Bir insan nefsini tezkiye etse afetlerinde yarı yarıya azalma söz konusu olacaktır. Ama daim zikre ulaşıp da nefsini tasfiye ederse o zaman %100 afetlerden kurtulmuş olur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemez, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirir. Allah ile her an konuşur. O Allah'ın telefonudur. Allah'ın söylediklerini emirlerse mutlaka başkalarına ulaştırılması gereken emirler olarak sahiplerine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Risalet müessesesi Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Kötüye kullanması mümkün olan hiç kimseye bu yetki verilmez. Allah-u Teala geçmişi bildiği gibi geleceği de bilir. Allah-u Teala'nın emirlerinin dışına çıkabilecek, Allah'ın emirlerine herhangi bir noktada itaat etmeyecek olan birisi, Allah-u Teala geleceğe bildiği cihetle hiçbir zaman risaletle vazifeli kalınmaz. Sevgili kardeşlerim, İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. İşte bu çalışmak Allah için çalışmak olmalıdır. Allah için çalışmak başkaları için çalışmayı da içerir. Başkaları için çalışmak ise başkalarını mutlu etmeye çalışmaktır.
Hayatımızı buna adadık. Ve yıllardan beri bu istikamette bir vazifeyi Allah-u Teala bize hep devam ettirdi. Sevgili kardeşlerim, en çok mutlu olduğumuz anlar, başkalarına mutluluğu yaşattırdığımız anlardır. Hep bunun için yaşarız. Hayatımız boyunca hep insanları mutlu etmek için var olacağız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Bizi sevenleri sevmeyi öğretti. Ve sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Şurasını kesin olarak Allah Teala söyledi, emrediyor şu an. Hiç kimseden bize hangi kötülüğü yaparsa yapsın nefret etmedik bugüne kadar. Nefreti Allah Teala bizim defterimizden tamamen sildi. Kimse bize hiçbir şekilde ulaşamaz. Yani bize bir kötülük yapana bizim mutlaka bir kötülükle mukabele etmemiz söz konusu olmayacaktır. Biz Allah'ın tasarrufundayız. İstediğimiz hiçbir şeyi yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Ne yaparsak biline ki bu Allah'ın yaptırdığıdır. Onun azatsız kölesiyiz. Onun telefonuyuz. Onun için kardeşlerimiz hep bize ulaşıp sorularını sorarlar. Bizim yaptığımız lazım gelen şeyse son derece basittir. Sorarız Yüce Rabbimizden o kardeşimizin ne yapması lazım geldiğini ve ona bildiririz. Bu kadar basit ve kolay. Allah Teala elbette bizim bilmediklerimizi bilir. Biz bize telefon edip de bizden yardım isteyen kişiler hakkında hiçbir şey bilmeyiz. Ama bilmemiz lazımsa Allah Teala mutlaka bize açıklar. İnsanlar için yaşam adı verilen müessese kötülüklerden ve iyiliklerden teşekkür eder. Bizim için de vaktiyle öyleydi. Sonra Allah'ın yoluna girdik. Sonra mı? Sonra sadece konunun güzel tarafları kaldı. Allah'ın tasarrufunda olan bir insan için sadece Allah'ın yaptırdıkları geçerlidir. O ne yaptırırsa biz onun dışında hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyden evvel sevmenizi ister. Sevmek, nefreti yok eden bir müessesedir. Eğer etrafınızdaki insanlara karşı onlar ne yaparlarsa yapsınlar, sevgi besleyebilirsiniz, davayı kazandınız demektir. Sevgi nefreti yok eder. Sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki sevin, nefret etmeyin ve başkalarının birbirinden nefret etmelerine sebebiyet vermeyin. İnsanları şikayet etmek yerine
Güzel davranışlarından bahsedin. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? İnsanları severseniz, onlar sizi sevmeseler de siz mutlu olursunuz. Nefret edenler o mutluluğu yaşayamazlar. Nefret öyle bir müessesedir ki o kişi intikam da alsa nefretinin bitmediğini görebilir. Bitenler de olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, sevmek varken neden nefret? Mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? Nefret eden her zaman mutsuzdur, huzursuzdur. Neden? Bilir ki etrafındaki insanlardan kimden nefret etmişse o da ondan nefret etmiştir. Böyle olmadığı insanlar var mı? Var. İşte biz onlardan biriyiz. Nefret meselesini Allah-u Teala bizden kaldırdı. Nefret bizim içimizde yer işgal edemez. Zaten tasarruf altında olmamız sebebiyle onun yaptırdıklarını yapabiliriz. Ama içimizden hiçbir zaman insanlardan nefret etmek geçmedi, oluşmadı bu. Bize çok açık bir şekilde veya gizlice kötülük edenler olmuştur. Gizlice kötülük edenleri de biliriz. Çünkü Allah-u Teala bize söyler. Açık olanları zaten biliriz. Ama onlardan nefret edemeyiz. Böyle bir şey bizde oluşmaz sevgili kardeşlerim. Onlar bizimle gelip konuşsalar ki konuşmuşlardır. Konuştukları zaman onların evvelden kararlaştırdıkları her şeyi bilmemize rağmen onlara karşı kötü davranamadığımızı görmüşlerdir. Davranmamız mümkün değildir. Kimseye karşı kin tutmayız. Yunus da öyle söylüyordu değil mi? Biz kimseye kin tutmazız diyordu. Ayar bile dosttur bize. Biz öyledir. Başkaları bize düşman olabilirler. Ama sevgili kardeşlerim biz onlara düşman olamayız. Bu Allah'ın bize verdiği bir güzel standart diye düşünüyorum. Allah Teala bize nefreti hiç yaşatmadı. Bize kötülük yapan çok insan olmuştur. Arkalarını da aramadık. Paramızı dolandıranlar mı? Çok olmuştur. Hiç arkalarını aramadık. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar kötülük yaptıkları zaman neyi kaybettiklerini hiç bilmiyorlar. Bilseler de onlar da kötülük yapmazlardı. Allah Teala bize bunları öğretti ve Allah Teala bizi terbiye etti. Biz onun disiplinine aitiz. İnsanlardan intikam almak bizim için hiçbir şekilde mümkün değildir. Onlara kızmamız da mümkün değildir. Bütün konuşmaları dikkatle dinleyin. Kızdığımızı göremezsiniz. Allah-u Teala bize böyle bir öfke dizaynı oluşturmaz. İnsanlardan intikam almayı asla bizde vücuda getirmez. İntikam alma isteğini oluşturmaz. İntikam almamız da hiçbir şekilde mümkün değildir.
İnsanlar bizim paramızı dolandırmışlardır ama arkasını aramamışızdır. Onlar bunu çok iyi bilirler. Ama buna rağmen bize olan düşmanlıkları bitmez. Çünkü biz onların cinsinden değiliz. Farklı yapıların sahibiyiz. Bize hakim olan unsur şeytan değildir. Allah'tır. İnsanları affetmek bütün boyutlarıyla bizim temel kanunumuzdur. Bize karşı insanlar hile yapabilirler. Paramızı dolandırabilirler. Mümkündür. Onları affederiz. Arkasını da aramayız. Aradığımızı söyleyen biri varsa söylesin lütfen. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostluğu bize yeter. Biz başkalarının dostuyuz. Onlara asla düşman olmadık, olmayacağız da. Hayatımız boyunca bu böyle olacak. Bizi yakından tanıyanlar bu söylediklerimizin hepsinin gerçek olduğunu çok iyi yerlerine oturtmuşlardır. Tanımayanlar da böyle bir insan olabilir mi diye belki de sözlerimize inanmayacaklardır. Ama unuttukları bir şey var. Biz yaptığımız hiçbir şeyi kendiliğimizden yapamayız. Allah ne yaptırırsa sadece Allah'ın yeryüzündeki bugünkü en üst dereceli Resulü olarak sadece Allah bize ne yaptırırsa onu yapabiliriz. Buna tasarruf deniyor. Allah'ın tasarrufunda olma. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah-u Teala ile en yakın dostluğun kurulması, size düşman olsalar da, dost olsalar da insanları sevmek, sizi aldatsalar da, size hainlik etseler de sevmekte devam etmek. Bu Allah'ın bize verdiği çok güzel bir imkan diye değerlendiriyorum. Bu olayları bizimle beraber yaşayanlar, karşımızda olup da bunları birer birer yaşayanlar, bu söylediklerimizin hepsinin kesin bir doğru olduğunu bilirler. Sevgili kardeşlerim, kısa bir deyişle Allah-u Teala bizi başkaları için yaşamak üzere yarattı. Öyle kıldı, hayatımızın sonuna kadar böyle olacak. Unutmayın, şu anda 77 yaşındayız. Ve hiç kimseye bir kötülük yapmamanın huzuru içindeyiz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmak, bu güzellikleri paylaşmak Allah'ın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz inşallah.

0: Ne kadar güzeller. Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
2: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum.

0: 方没有人保护我们，你看，
1: 毒液鼻涕有肉。
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
3: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
1: Allah,
3: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
1: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevdolu olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
3: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

olsan söyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah! Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: çok güzel.
1: Evet, duyabiliyorum. Harika.
2: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
3: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
2: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
0: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
3: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
0: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
3: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
2: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
4: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
2: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
0: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
3: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar.
4: Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah'a

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

küçük bir kızım. Adım Meryem. Benim küçük bir kalbim var. Anneannem diyor ki, insanın kalbi boş kalmamalı. Allah hep kalplere bakar. Orada dostluk ve sevgi şarkıları söylensin ister. Epey düşündüm. Sonra beni güzel bir çocuk olarak yaratan, hep yanımda olan Allah'a hediye etmeye karar verdim. Kalbimin tamamını ona verdim. Dönüp kalbime baktım. İçim sevgiyle doldu. Ama kalbimin yarısı hala boş duruyordu. Bu boşluğa Resul dedemi yerleştirdim. İçim daha çok sevgiyle doldu. Baktım kalbimde hala boş yer var. Annemi, babamı, abimi, kız kardeşim, dedem, anneannem, dayım, güzel huylu amcamı da kalbime sığdırdım. Şimdi kalbimin içi epey kalabalık oldu. Kalbime bakınca kendi kendime Allah, Allah deyip durdum. Baktım ki kalbimde hala boş yer var. Şimdi sıra kimde? Ağaçlara, kuşlara, dağlara, balıklara. Küçücük bir kalp nasıl hiçbir zaman dolmuyor? Ama şu anda kalbimde boş yer bulunduğu sürece onu iyi insanlara hediye edeceğim. Çünkü orada ne kadar çok insan olursa ben o kadar mutlu olurum. Allah'ım, seni çok ama çok seviyorum. Kalbimi çok geniş yaptığın, bütün sevdiklerimi içine sığdırdığın için ve de beni mutlu bir çocuk yaptığın için.

0: Duyduk duymadık demeyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin.
1: Kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ı çok sevdim. Efendi Hazretleri benim görüşüm İmam İskender Alemi Hazretleri. Rabbim bana o kadar çok sevdi. Dürbün hesaplar hocam. Sizinle sohbet arkadaşlarını çok sevdim.
2: Ben Allah'a ulaşmayı biledim. Allah'ın izniyle ben sizi rüyamda gördüm. Ben sizden sözümü aldım.
3: İnanın
1: ki bizi dinlediğimiz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki o sevgiyi öyle yaşıyoruz. Allah sizlerden razı olsun.
0: Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun.

0: Hayırlı akşamlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk formunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dinin temeli olan Allah ve Resul'e itaat. İtaat bir teslim oluşu ifade ediyor. Evvela birinci sualimiz, dinin yaşanmasında itaatin önemi nedir? İtaat varsa din yaşanabilir, itaat yoksa dinin yaşanması da söz konusu değil. İtaat bir teslim oluşu ifade ediyor. Allah ve Resulüne itaat temel şarttır. Allah-u Teala kurtuluşa kimlerin ulaştığından bahsederken hep şunu söylüyor. Hazreti Musa ona tabi olanlar, Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olanlar, Nebila Sultanı Peygamberimiz onlara tabi olanlar. Tabi olanlar kimlerdir? Kayıtsız şartsız itaat edenlerdir. Allah'a teslim olmuşlar. Yani İslam şerefine ermişlerdir. Nisa 80'de Allah-u Teala "Men yutur Resul'e fakat atallah." Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Al-İmran 132'de "Atiullah ve atiur Resul'e leallekum turhamun." Allah ve Resulüne itaat edin ki böylece siz rahmet olunursunuz. Yani rahmetin gelmesi ancak Allah'a itaatle mümkündür. Buradan suç sonuca ulaşıyoruz. Allah Resulü için Allah Teala Enbiya suresinin 107. ayet-i kerimesinde "Vemâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn." Seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyurduğu zaman Resul'e itaat eden kişinin rahmete mazhar olacağı ifade ediliyor. Resul'e itaat etmeyenlerin bu rahmetten yararlanmayacağı sonucuna ulaşıyoruz. Hangimize Allah'a ve onun Resulüne itaat zor geliyorsa onların yerine dünya hayatını geçirmişiz. İşte o zaman Allah Teala diyor ki onlar fasıklardır. Tövbe suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul in kana abaukum ev abnaukum ev ihvanukum ev aşiretukum ev ammali ihtereftuma ev ticareten takşavne kesedaha ev mesakine terdevnaha اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُوا فِي سَب۪يلِهِ فَتَبَرَّسُوا حَتَّى يَأْتِيكُمُ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي قَوْمِ الْفَاسِقِينَ Öyleyse Allah'a itaat ve onun Resulüne itaat zor geliyorsa kesinlikle dünya nimetlerini o kişi onun yerine koymuştur. İşte o zaman o kişi fasıklardandır. Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde acaba Rabbimiz ne buyuruyor? Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde de Allah Teala "Kul atiullah ve atiur resule" yine Allah ve Resulüne itaat edin. "Fen tevellev" eğer yüz çevirirseniz "fennema aleyhi ma humilu" onun üzerine yüklenilen وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ ve sizin de üzerinize yüklenen sizin sorumunuzdur. اِنْ تُوْتِهُ تَهْتَدُوا eğer itaat ederseniz, hidayet edersiniz. مَا عَلَى رَسُولِ اِلَى الْبَلَاغِ الْمُوبِينَ Resul'e düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah-u Teala'nın Resullerine kutsal kitapları açıklama görevini vermiştir. Ve bu sebeple de Kur'an-ı Kerim'in 7 safa öğretim metodundan birinci safhası tebliğ söz konusudur. Allah razı olsun. Evet. İkinci sual, Allah ve Resul'e itaatin toplum açısından önemi nedir? Toplumu yüceltecek şey dayanışmadır. Yani halk arasında da bir söz var. Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yoldan şaşmış. Ve gerçekten İslam'ın olmazsa olmaz farzlarından bir tanesi de istişaredir. Hep sahabeyi hatırlamalıyız. Herkes birbirine yardım ederek, başkalarının kendisinden daha çok severek bir toplum şuuru oluşturmuşlardı. Birbirlerini sevmeleri nereden kaynaklanıyor diye sorarsanız, onlar Allah ve Resulüne itaatten kaynaklanıyor. Yani Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in de bir hadisinde zikrettiği gibi şehit değiller, Resul de değiller. Ama şehit ve Resullerin gıpta ettiği insanlar var. Kimler onlar ey Allah'ın Resulü? Bunlar arasında bir mal alışverişi yok. Bunlar arasında bir akrabalık bağı yok. Bunlar sadece birbirlerini Allah için severler. İşte bu birbirlerini sevmeleri, Allah için sevmeleri, Allah ve Resulüne itaatten kaynaklanıyor. Alimran 103'te siz düşmandınız, Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Enfal 63'te aynı şeyi söylüyor. Öyleyse buradan bir sonuca ulaşıyoruz. Nizaha düşmeyin, Enfal 46'da gevşemeyin yoksa yardımınız gider. Eğer bir itilaf söz konusuysa mutlaka onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Nisa 59'da ancak ne buyuruyor Rabbimiz? Ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiur resule. Allah ve Resulüne itaat edin. Ve ulul emre de itaat edin. Ama bir konuda nizâ düşerseniz onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Yani ihtilaflı olan konuların çözümü Allah ve Resulüne arz etmekle gerçekleşir. Din Allah'a itaattır. Mahlukata şefkattır. Allah'a itaat ve mahlukata şefkat. Tazimul emrillah, şefakatu halkillah. Her ferdi başkalarını yükseltmek için, onu Allah yolunda sevgili kılmak için bir faaliyetin içindeyse o toplum kesinlikle meyve veren bir toplumdur. O toplum Allah tarafından yüceltilir. Toplumda eğer insanlar nefsleriyle davranıyorlarsa yücelen bir toplum değil, tam tersi, yücelmenin tersi olan, alçalan bir toplum söz konusu olur. Üçüncü sual, Allah ve Resulüne tam itaat ne zaman gerçekleşir? Allah ve Resulüne tam itaat, Allah-u Teala Hücret Suresinin 7. ayet-i kerimesinde tek bu ayet-i kerimeyi ekrana yansıtırsak, aranızda Allah'ın Resulü olduğunu bilin. Eğer işler konusunda size izah etseydi mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi. Onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Küfrün, fıskın, isyanın kerih gösterilmesi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. İmanın sevdirilmesi tabiyetle, ondan sonra da Allah Teala kalplerimizi onunla müzeyyen kılıyor. Allah razı olsun. Allah ve Resulüne itaat İşitenlerin muhtevası içinde yer alıyor. İşitenler Allah'ın davetine itaat edenlerdir. Bu itaat da her seviyede basamak basamak artar. Tam itaat irademizin de Allah'a teslim ettiğimiz zaman gerçekleşir. Bu artık Resul'e itaat değildir. Onun çok ötesine geçmiştir. Allah'a %100 itaattır. Yani köle olmaktır. Öyleyse Allah ve Resulüne tam itaat ne zaman gerçekleşir? kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman. Mümin kulağından sulanır. Kulağından sulanan irşat kademesini işiten kişidir. İşitenler de davete icabet edenlerdir. Enfal 24'te de Allah Teala aynı hakikati dile getiriyor. Bidayette ey yeyellezine amenu istecibu lillahi rasuli izade hakim lima yuhkum. Ey iman edenler, Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman onun davetine icabet edin. Allah razı olsun. Bu konumuzla ilgili bir videomuz var. İnşallah onu birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala her emrini insanların mutluluğu için koymuştur ve onlara itaat edilmesini ister. İtaat etmemizi istediği ilk emri ise Allah'a ulaşmayı dilememizdir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak, Allah'ı bu dünyada yarattığı şeylerle keşfetmektir. Allah insanı bir beden ve ruh olarak ayrı ayrı yaratmıştır. Emanet olan aslında beden, asıl olan ruh.
3: Yani ruhi açıdan ulaşırız. Yani yaptığımız davranışlar, hal hareketler, ibadetler olsun. Yani bence amaç da o yönde, ruh tamamen bedenen değil de ruhen ulaşıyor.
4: İnsanların kalbini kırmasın, ya kırmadığı sürece, kötülük yapmadığı sürece, kimsenin kulak kırı yemediği sürece manevi olarak zaten Allah'a yakın olursun.
1: Siz de mesela ölmeden önce Allah'a ruhunuzu teslim etmek ister miydiniz? Neler söylersiniz bu konuda?
3: Gün içerisinde biraz ona ulaşmak zor oluyor. Çünkü dünyaya sürekli çalıştığımız için birazcık ipin ucunu kaçırıyoruz bazen de. Ama tabii ki isterdim.
2: Ölmeden önce ölmek rabıtayı mevt dediğimiz tabir. O da şu, ruhunu öbür dünyaya hazırlamaktır. Yani her an ölecekmiş gibi ruhu temiz tutup kirletmemek, Allah'ın istediği doğrultularda yaşamaktır.
5: Allah'ım ben ölmeden önce sana ruhumu ulaştırmak istiyorum.
6: Allah'ım ben de ölmeden önce sana ruhumu ulaştırmak istiyorum.
7: Allah'ım ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz, Allah insanı bir beden ve ruh olarak ayrı ayrı yaratmıştır. Emanet olan bedendir. Asıl olan ruhtur. Kur'an-ı Kerim'e göre emanet olan sadece bedenimiz midir? Evvela insanın yaratılışına bakalım. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir fizik bedenle bizi yaratmış. Fizik beden bu dünya alemine aittir. Doktorların ihtisas alanı et ve kemikten oluşan ama aklın kumandasında çalışan bir kalıp. Bu bedenin içerisinde, kalıbın içinde berzah alemine atılan bir nefsimiz var. O nefsin ve ma sevaha, biz insani bir nefse dizayn ettik. Nefsimizde 19 tane afet, kötülük var. Ve Allah Teala'nın Resulü Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Öyleyse dinin özü nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Yani nefsin ihlasa ulaşmasıdır. İhlasa ulaşan bir nefste ne olur hemen gösterebiliriz. 19 afetin yerine 19 fazilet yerleşmiştir. Ve artık şeytan o kişiye sıfır tesiri vardır. Bu slaytı aslında gösterebilir. Evet, şu anda gördüğünüz gibi İhlasa ulaşan bir nefsi görüyoruz. 19 afet tamamen kalpten temizlenmiş. Yerine 19 tane fazilet yerleşmiş. Şeytanın hasletlere de tesiri yoktur. Faziletlere de tesiri yoktur. Ve o kişi %100 Allah'a teslim olmuştur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre emanet olan sadece bedenimiz midir? Hayır. Kur'an-ı Kerim'e göre üçüncü vücudumuz emanet olan ruhumuzdur. Ruh, Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Summa sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ve Allah Teala bu ruhun Asap 72'de emanet olduğunu buyuruyor. Evet, emanet. İnne eretlen emanet ala semavati vel ardi vel cibali ve ebeyna en yehmilne ve eşfekna minha. وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّوْ كَانُوا زَلُوا مَجَّوْلًا Nefs tezkiyesiyle emanet sahibine ulaştığı zaman fizik vücut emanet olur beden, O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman, yani nefsin tasfiyesi gerçekleştiği zaman, nefs 19 faziletin sahibi olduğu zaman irade emanet olur. Ve en son olarak iradenin teslimiyle Nisa Ali 8'e göre emanetlerin hepsi sahibine teslim edilir. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلْيَهِ Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Maide 7'de وَاسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاكَكُمْ اَلَّذ۪ينَ وَسَاكَكُمْ بِهِ Bu ayet-i kerimede irademizin misakı anlatılıyor. Ruhumuzun misakı, ruhun Allah'a teslimidir. Hakkı tavsiye etmek. Fizik vücudumuzun ahdi, fizik vücudun Allah'a teslimidir. Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek. Nefsimizin yemini, 19 afeti temizlemek, 19 fazileti geçirmek, nefsimizin Allah'a teslimi. İrademizin teslimi ise Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda bildirdiği bütün emirleri açıklamak. İrademizin misakını ifade ediyor. Enam 152'de ise ve bi ahdillahi afu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Öyleyse ahdallahi eşittir irademizin misakı ve emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de kesinlikle dini yoktur. Ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz Allah'a teslim edilmesi farz olan emanetlerdir. Allah'ın vasiyeti ise 4 teslimi birden yerine getirilmesini ifade ediyor. Yani vasiyet 3 vücudumuzun tesliminin ötesinde irademizin teslimini de içeriyor. Emanetlerin hepsi Allah'a teslim edildiği zaman İslam olma şerefine eriyoruz ve gerçekten de Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde وَبِيَهَةَ اللّٰهِ اَوْفُ ذَٰلِكُمْ وَسَاكُمْ بِيْا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Öte yandan Bakara 132'de وَوَسَى بِيْهَا اِبْرَٰهِيمُ وَبَنِيَ وَيَاقُوبَ يَا بُنَيَّ اَنَّ اللّٰهَ اسْتَفَى لَكُمْ الدِّينَ وَلَا تَمُوتُنَ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ İşte Allah'ın vasiyeti İradenin de teslimini içeriyor. Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde de Ya eyyühellezine amenu takullaha hakka tukati ve la temutunne illa ve entum muslimun. Yani ölmeden evvel iradenizi de Allah'a teslim edin. Öyleyse tekrar ediyoruz. Ruhun Allah'a teslimi, hakkı tavsiye etmek, fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememek, nefsin Allah'a teslimi, 19 kademede 19 afetin temizlenmesi, 19 faziletin sahip olmak, iradenin Allah'a teslimi ise istisnasız bütün bunların hepsini açıklamak. Allah Teala Maide 7'de bahsi geçen misak irademizin misakı oluyor. Ve irademizin misakı aslında Allah'ın vasiyetini de muhtevasına alıyor. Yani 3 teslimin ötesinde iradenin teslimini de muhtevasına alıyor ki Allah-u Teala Ali İmran 187'de sizden misak aldırmıştı. Kitabı açıklayın zaten. İzhazallahu misakallezine util kitabe etubeynen lennasi. İnsanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz. Allah Hadis-i Şerif'te emanete riayet etme imanı yok, ahde vefa etme imanı yok. Bir başka videomuz var inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul'e itaatin Allah'a itaat olduğunu buyuruyor. Bir Resul'e, bir mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
3: Farklı emeller için kullanılmadığı sürece çok güzel bir şey. İnsanları teşvik etmek, onlara güzel yolu göstermek. Çünkü herkes her şeyi çok doğru bir şekilde bilmiyor. Onlara bir şeyleri doğrusunu öğretmek güzel, çünkü her şey Kur'an'da öğrenildiği gibi, yani her şeyi anlayamıyoruz.
4: Ben yani peygamberlere fazla inanmıyorum ama Allah'a inanıyorum. yaratırsa. Çünkü dinler birbirini kötülüyor. Yani bütün hepsi birbirini kötülüyor. O onu kötülüyor, o onu kötülüyor. O yüzden fazla takıntı yapmıyorum. Sadece bir Allah yaratana inanıyorum.
2: Bazı insanlar şunu diyor, ben ona karşıyım. İşte Allah'la kul arasında kimse giremez. Ben Allah kendi aklım akıl vermiş bana, ben bunu bulabilirim. Nasıl ki bir dişin ağrıdığı zaman bunun otoritesini, bilir kişisini gidip de doktordan alıyorsak, Kur'an'ı o işe kafa yoran, o işle haşr olan kişilerden, yani hazır var. Hazır elimizde varken gidip de kendimiz bir emek sarf etmenin bir anlamı yok.
1: Peki Allah'ın evliyaları var ya, Yunus Emre var, Mevlana var. Peki günümüzde evliya var mıdır?
5: Ben yok diye biliyorum.
7: Bence var. Hazreti Hızır. Beden olarak var diye biliyorum ama değişkenlik gösteriyormuş diye duydum.
0: Misafirimiz peygambere inanmıyorum ama Allah'a inanıyorum. Çünkü dinler birbirini kötülüyor. Dinler arasında fark var mıdır? Dinler arasında fark yoktur. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği tek bir din var. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, 7 Safa ve 4 Teslim'i işliyor. Dinleri birbirlerine kötülettiren, Allah-u Teala'nın irşatla vazifeli kıldığı Nebi Resuller, imamlar, halifeler, veli Resuller, veli mürşitler değil. Tam tersi, dini yaşamayanlar, babalarının dinini yaşayanlar, dinde fırkalara ayrılanlardır. Şu anda dünya kitaplı dinler açısından 3 gruba ayrılmış durumda. Yetmez, ayrılmakla kalmamışlar. Birbirine düşman olmuşlar. Dinler arasında savaş var. Bu insanların en büyük faciasıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu söylüyor ve İslam'ın 7 safhasından bahsediyor. Bütün kutsal kitaplar aynı hedefe yönlendiriyor. İşte kutsal kitaplardaki 7 safa ve 4 teslim. 1. safa Tevrat ayetleriyle, İncil ayetleriyle, Kur'an ayetleriyle aynı. 2. safa Mürşide Tabiyet, Tevrat ayetleriyle, İncil ayetleriyle ve Kur'an ayetleriyle. 2. safa. 3. safa Ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayetleri, İncil ve Kur'an ayetleri. 4. safa Tevrat ayetleri, İncil ve Kur'an ayetleri. 5. safa Nefsin Allah'a teslimi, Tevrat ayetleri, İncil ve Kur'an ayetleri. 6. safa irşat, Tevrat, İncil ve Kur'an. 7. safa iradenin teslimi. Öyleyse Tevrat'taki din, İncil'deki din, Kur'an'daki din ayrı dinler değil. Hazreti Musa Aleyhisselam da bir peygamberdi. Allah ona Tevrat'ı vermişti, şeriat kitabı. Şeriat dediği sabah 4 teslimi içeriyor. Hazreti İsa Aleyhisselam bir peygamberdi. Allah ona İncil'i vermiş. İncil'de 7 sabah 4 teslim var. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son nevi peygamber. Allah ona Kur'an-ı Kerim'i vermiş. Kur'an 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. Öyleyse tek bir din var. Bu dinin şeriatı tek. Ve Allah-u Teala bütün insanlara, bu insanlara Allah'ın farz kıldığı tek dinin şeriatını, dünya hayatını yaşarken öğrenip yaşamalarını istiyor. Ben bu şeriat kitaplarını göndermesem azap etmem buyuruyor. Bu şeriat kitaplarını açıklayan Resul göndermesem yine azap etmem diyor. İşte İsra 15. وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ رَسُولَ Mü'minin 44, biz Resullerimizi ard arda gönderiyoruz. Enam 48'de her devirde mutlaka ardı arkası kesilmeksizin Allah'a davet eden Resuller söz konusu. Öyleyse dinler arasında fark yok, dinler diye bir şey yok, dinler yok. Tek bir din var. Bütün peygamberler insanlara Allah'ın farz kıldığı bu tek dini öğretmişlerdir. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz var inşallah.
8: Rahmetullahi berekatü muhterem hocam. Denizli'den Süleyman Bellioğlu. Hürmetle hasretle ellerinizden öperim. Bir sorumu arz etmek istiyorum inşallah Efendimiz hizmetiyle. İnsanların Allah ve Resulünün davetine işitmiyor olmasında ön yargının etkisi var mıdır? Açıklar mısınız inşallah? Sizleri çok ve ama çok seviyorum kalbimden. Efendimiz hizmetiyle tüm kardeşlerimizin selamlarını iletiyorum. Allah razı olsun inşallah.
0: Biz de seni çok seviyoruz şahsında ve tüm kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Bazı insanların Allah ve Resulünün davetini işitmiyor olmasında ön yargının etkisi var mıdır? Çok büyük ölçüde vardır. Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan din adamları diyorlar ki işitmek, idrak etmek herkesin zaten elinde olan bir şeydir. Allah Teala ise hiç öyle demiyor. İşitebilmek, idrak edebilmek Allah'a ulaşma dileğinin bir sonucudur. Ön yargısı olan bir kişi hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Hiçbir zaman da Allah'a ulaşamayacaktır. Öyleyse dinde ön yargı hürafeleri ifade ediyor. 19 tane hürafe. Bu 19 tane hürafe ön yargılar, batıl bidatler, şeytanın tuzakları Kur'an hakikatlerinin üstünü örtmüş durumda. Öyleyse ön yargının etkisi var mıdır? Vardır. Hani Einstein'ın bir başka bir şey mi? Toplumdan bir ön yargıyı yıkmak atomu parçalamaktan daha zor. Yani görüyorsunuz ki ön yargı çok korkunç. Ne yazık ki günümüz geleneksel din tatbikatı ön yargıların sebebiyle tamamen Allah'ın dininden sapmış durumda. İşte ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. İrciyemli bir ölüm emridir. Ruh insana hayat verir. Halbuki ana rahminde fizik, beden ve nefs hayatı yaşıyor ana karnında ama henüz ruh ona üfürülmemiş. Doğar doğmaz Allah-u Teala zatından ona ruh üfürüyor. Yetmez. Her günah işlediğinde günah işleyen fizik, beden ve nefstir. Ruh asla günaha iştirak etmez. 19 tane hasretin sahibi. Öyleyse fizik, beden ve nefs günah işlediği zaman ruh vücuttan ayrılıyor, başının üzerinde şahit oluyor. Nefsin fizik bedene işlediği günah miktarı kadar ruh nefse azap ediyor. Öyleyse bunlar tamamen hürafeler, ön yargılar, bidatler. Dolayısıyla elbette ön yargının çok büyük bir etkisi vardır. Konumuzla ilgili bir başka videomuz var inşallah, Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Resulüne itaatimizi artıran en önemli ibadetin zikir olduğu açıklanıyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Tabiatta şu anda bütün varlıklar kendi dilleri doğrultusunda zikreder. Yani Allah'ın akıllı bile bağışlamadığı bir mahluk zikrediyorsa bize dünyada en büyük nimet olarak verilen aklın, akıllı varlığın zikretmemesi çok büyük bir aptallık olur.
4: Zikir gerçek bir şeyi aklında tutup tekrarlamak, doğru bir yerde kullanmak zikir. Ya bu Allah olur, doğru bir şey olur.
7: Şükretmek, tekrar etmek. Zikir bence Allah'a ulaştırmamız gereken bir şey. Allah'ın bizi görmesi gibi. Hani zikrederek daha hoş bir şekilde görmüş oluyor. Sonuçta Allah bizi, bedenimizi güzel yaratmış işte, ne bileyim, bize nimetler vermiş. Biz bunun için Allah'a şükretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
9: Allah dersek ne oluyor?
7: Allah'a şükretmiş oluyoruz. Bizi de görmüş oluyor Allah.
2: Bugün bakıyorsunuz etrafınızda para var, pul var, her şey var. Araba var, lüks var. Lüksün fakirliğini yaşıyoruz şu anda ama huzur yok. Bu huzursuzluğun sebebi de bedenimizi doyurabiliyoruz ama ruhumuzu doyuramıyoruz.
10: Sürekli Allah Allah diyen kalp zaten yanlışa sürüklemeyecek sizi. Doğru yola sürükleyeceği için yani daha adaletli davranırız, daha insanlara karşı daha merhametli oluruz. Kötülük yapmazsın gün içerisinde. Yani bu şekilde daha düzgün, daha iyi bir insan. İyi insan olmak zaten en baştaki hedef.
0: Bir misafirimiz, Allah bizim bedenimizi güzel yaratmış, bize nimetler vermiş. Bunun için şükretmemiz gerekiyor dedi. Zikir yapmak Allah'a olan şükrümüzün bir göstergesi midir? Zikir şükrün bir göstergesidir. İnsanlar Allah yolunda Allah'a yaklaştıkça şükürleri artar. Daimi zikre ulaşınca Allah-u Teala'ya devamlı şükreder hale geleceksiniz. Daha doğrusu devamlı şükreder hale geliyoruz. Şükretmek tek başına hiçbir zaman yeterli değildir. Hamdi de gerçekleştirmek zorundayız. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde diyor ki, insanlar şükür ile Allah'ın katına çıkar ama hamd şükrün bir anahtarıdır. Öyleyse tek başına şükür, hayır. Hamd şükrün anahtarı ise öncelikli olarak hamdı devreye koymamız lazım. Allah'ın manevi nimetlerine karşı hamd etmemiz, Allah'ın bize verdiği maddi nimetlere karşı da şükretmemiz gerekir. Şükür, Allah'ın Rahman esmasıyla bize verdiği nimetler içindir. Hamd, Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla bize verdiklerinin bir muhtevasını ifade eder. Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اِنَّا دَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرَ مِمَّا كَفُورَ. Eğer Allah Resulü Allah'ın katına şükür ile çıkılır diyorsa, o zaman kesinlikle mürşide tabiyet farz. Çünkü mürşide tabiyet olmadan ruh vücuttan ayrılmaz. İbrahim 7'de ve in şekertüm lazidennekum. Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Bakara 261'de Allah yolunda mallarını infak edenlerin hali, her başağında 100 sene bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala ihsanda bulunuyor. Öyleyse fakirlikten yakınan insanlar, burada Allah-u Teala'nın onlara mucizevari bir hakikati ifade ediyor. Şükrederseniz arttırırım. Nedir bu? Rahman esmasının neticesi olan 1'e 10, 1'e 700'e çıkıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
11: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili Cafer Hocam, saygı ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. İzninizle bir sualim olacaktı inşallah. Allah'a ve Resul'e olan sevgimiz arttıkça gayretimizin de artacağını söyleyebilir miyiz? Lütfen cevaplar mısınız? Allah razı olsun. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de seni çok seviyoruz. Tüm kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Allah ve Resulüne olan sevgimiz arttıkça gayretimizin artacağı söyleyebilmemiz, evet. Allah'a karşı olan sevgimiz arttıkça Allah'ın sevgisi de bizim üzerimize gerçekleşir. Sevginin artmasıyla Allah'ın bize vereceği güç gayretimiz de mutlaka arttıracaktır. Bu gayretin üzerimize nüshet şeklinde tecelli etmesi söz konusudur. Bu gayretin üzerimize himmet ile gelecektir. Ve himmetin kabulü de nusratı beraberinde getirecektir. Yani şöyle bir formüle edebiliriz bu konuyu. Gayret, himmet, nusret, iştiyak, liyakat ve mükafat. İştiyak, Allah yolunda ki hizmetin kalbi talebidir. Öyleyse biz Allah yolunda gayret gösterdikçe mürşidin nimeti devreye girecektir, girecektir. Allah'ın nusratıyla biz yere geleceğiz ve o nusratın bize sağladığı Allah yolundaki hizmet, iştiyak bizi Allah-u Teala'nın bizim için vaz ettiği liyakata ulaştıracak. Her liyakatın da mükafatı var. Yani en üst seviyedeki Allah'ın kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak kesinlikle sadece onun mükafatını Allah'tan alıyoruz. Evet, suallere geçiyoruz inşallah. İzmir'den bir kardeşimiz, dünya işlerini düzeltiyorum, manevi hayatım bozuluyor. Manevi hayatımı düzeltiyorum, dünya işlerim bozuluyor. Dengeyi kuramıyorum. Bu konuda nasıl doğru düşünme, hareket etmem gerekiyor? Sevgili kardeşim, Efendimiz bu konuda bize veciz bir misal veriyor. kaç tane dersiniz varsa o derslerin hepsine çalışmak. Allah'a karşı vazifemiz bir, eşlerimize karşı vazifemiz iki, çocuklarımıza karşı vazifemiz üç. Öyleyse bu üçlünün muhtevası içinde ahiret ve dünya dengesi var. Ve kesinlikle bizden en üst noktada istenen hangi işi yaparsak yapalım, zikirle yapmamız. O zaman bunu yaptığın zaman zaten her şey dört dörtlük bir dengeye oturuyor. Zikretmek dengenin anahtarıdır. Dolayısıyla zikrederseniz kesinlikle hem ahiret manevi hayatınız düzeliyor, zikrederseniz dünya bir hayatınız da en güzele ulaşıyor. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam nazar var mıdır? Devrin imamının ruhu nazardan da korur mu? Nazar vardır. Elbette her türlü negativiteden devrin imamının ruhu korur. Ama Kalem suresinin 51 ve 52. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İnkar edenler zikri Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler ve muhakkak o gerçekten mecnundur derler. Öyleyse buradan o Kur'an alemlere zikirden öğütten başka bir şey değildir. Gözleriyle devirmek buradaki bu ayet aslında negatif her türlü şeyin sahibi olan insanların gözleriyle başkanın üzerinde bir nevi kendilerindeki negatif şeyi boşalttığı ve onları negatif tesir altına aldığını görüyoruz. Ama Allah Teala her şeye kadirdir. Çözümünü de her vermiştir. Yani nazar varsa çözümü de vardır. Muhterem Efendimiz bize bir ayet-i kürsi okumamızı buyuruyor. Azerbaycan'dan bir izleyici Muhterem Hocam, bir insan Allah-u Teala ile hangi basamak veya teslimden sonra konuşmaya başlar, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmadan evvel Allah'la ilişkilerimizde Allah'tan aldığımız yardım ilham şeklindedir. Daimi zikirle konuşma olayı başlar. Neden? Çünkü daimi zikirle şeytanın kapısı kapanıyor. Öyleyse içinizdeki ses o zaman Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı sestir. Dolayısıyla Allah'la konuşmak istiyorsanız bu daimi zikirden geçer. Ulu'l-Elbab Allah'la konuşma sahibidir. Muhlisler keza öyle, salihler keza öyle. Zaten veli resuller Allah onlara hep vahyediyor. Nebi Resuller Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği Resullerdir. Sivas'tan bir izleyici Muhterem Hocam, her Allah'a yönelen kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş sayılır mı? Allah'ın kalpten tam olarak görmek istediği nedir, açıklar mısınız? Her Allah'a yönelen kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş sayılmaz. Allah'ın kalpten tam olarak görmek istediği şey o kişinin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesidir. Evet, Allah-u Teala devamlı kalbe bakıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala tam 12 kere üzerimize farz kılıyor. Bu 12 kere 12 farza baktığımız zaman zaten ruhun, daha doğrusu ruhun, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimini farz kılan ayetler, emanetin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi, yine iradenin Allah'a teslimi, bu nefs ve fizik vücut açısından. Ama Yunus 25'te Allah'a teslimi olan zatına davet ediyor. Allah'ın zatına ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Rum 31'de Münibine ileyi Allah'a yönelik ulaşmayı dileyin. Lokman 15'te bana ulaşan yoluna tabi olun. Zümer 54'te Vani bula rabbikum. Şura 47'de İstecib li rabbikum en yetiye yevmün la meredelev minallahi. Allah'tan geri çevirmesine çare olmayan ecel günü gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin. وَمَا لَكُمْ يَوْمَئِذٍ مِنْ مَلْجَانِ Meab, dönülmesi gereken yer, sanılacak yer, ve melcedir. İşte Allah Teala bu ayet-i kerimede ve ma lekum yevmeizin min melcen. O gün sizin için başka sığınacak yer yoktur. Gerçekten de ölümle birlikte ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatına sığınır ve yok olur. Zariyat 50. Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Müzemmil 8. Rabbin ismini zikredin, her şey kendinden kesiler, ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Fecr 28. Keza öyle. Öyleyse görüyorsunuz ki 12 tane farz emirle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala açıklıyor. Öyleyse Allah'ın kalpte görmek istediği şey hayattayken fizik vücut ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasıdır. 12 kere üzerimize farzdır ve 73 ayet-i kerimede Allah Teala 19 tane fiille bunu açıklamıştır. Evet, Kur'an'da 73 ayet, 19 fiille ruhun Allah'a ulaşması hayattayken, belki şöyle söylemek lazım, Kur'an'da 73 ayette geçen 19 fiille hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması. Çünkü ölümle ruh zaten herkesin Allah'a ulaşıyor ama Allah'ın muradı hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Al-İmran 14'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Zalike meta'ul hayati dünya, dünya metaını sayıyor. Vallahu indehu husnul ma'ab. Ama Allah'ın indinde, Allah'ın katında en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Allah onun katında en güzel sığınaktır. Allah'ın zatı. Ya Allah'ın zatına sığınan, ulaşması gereken ruhtur. Çünkü ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştü. Allah Teala tekrar ruhumuzun geri istiyor. Bunu Allah Teala gerçekleştiriyor ama nefs seskesi şartına bağlı olarak. Öyleyse Allah'ın zatından bize ruhu üfürmesi ve tekrar ruhunu geri istemesi bize olan sevgisinin işaretidir. Çünkü Allah Teala nefsimizi 7 kademede bununla tezkiye ediyor. Bir kardeşimiz, daimi zikirde olan bir kişi uykudayken derecat kazanıyor mu? Elbette. Peygamber Efendimiz, benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz. Yetmez, bir başka hadiste alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. İbadet 1'e 10 kazanıyor, alim 1'e 700 kazanıyor. Öyleyse uykudayken zikreden bir insan kazanmaz mı? Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Cahil 1'e 10 kazanıyor. Kim bir hayır işlerse 1'e 10 kazanır. Ama alim daimi zikirdeki kişi uykudayken de zikrettiği için 1'e 700 kazanıyor. Yani alim cahilin ibadetinden 690 kat daha fazla derecat kazanıyor. Ankara'dan bir izleyici, muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisinde Kur'an 7 harf üzerine inmiştir buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısınız? Biz 7 harf üzerine inmiştir olayını şöyle görüyoruz. Hacır suresinin 87. ayet-i kerimesinde لَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَزِيمِ Biz sana mesanide ikinci yedili olarak verdik ve Kur'an-ı Azim'i. Öyleyse bu 7 harf üzerine 7 safhanın farz olması Kur'an'ın 7 ruhunun mevcudiyetini ifade ediyor. Fena kademesinde 1. ruh, Beka kademesinde 2. ruh, Üt kademesinde 3. ruh, Husniler kademesinde 4. ruh, Ulelbab 5. ruh, İhlas 6. ruh ve Salah 7. ruh. Kur'an 7 ruh üzerine iniyor. Hazreti Ali'nin bana bir harf öterinin kölesi olurum olayı belki de buna işaret. Ne zaman kişi öğrenmeye başlıyor, mürşidine tabi olduğu an. Allah razı olsun. Malatya'dan Enver Aksoy, muhterem hocam, birinci suali, Nebiler ve Resuller meclisini açıklar mısınız? Nebi Resuller ve Veli Resuller olmak üzere insanlardan iki grup Resul var. Her ikisi de hidayetle vazifeli ama Nebi Resuller Allah-u Teala şeriat kitabını veriyor. Veli Resuller şeriat kitabının sınırı değil, Nebilerin olmadığı dönemlerde Nebi Resul'e indirilen şeriat kitabını açıklamakla vazifelidirler. Eğer Nebi Resul'e ve Resul'e haritasını ekrana getirebilirsek, bunlar arasındaki fark. Evet, harita bu şekilde, dikkat edin. İnsanlardan, insanların seçtiği elçiler de var. Kur'an-ı Kerim'de geçen kralın elçisi Yusuf 50, Seba Melikesi'nin vazifeli kıldığı elçiler Neml 35. Ama onun dışındaki ayetlerde geçen iki grup Resul var insanlardan. Allah'ın hidayetle görevli kıldığı kavim Resulleri, Veli Resuller, bu ayetlerde geçiyor. Allah'ın hidayetle görevli kıldığı Nebi Resuller, Allah'ın kendine şeriat kitabı verdiği peygamberler. Her ikisi de birisi asaleten, diğeri vekaleten devrin imamı. Devrin imamı Nebi Resuller, Alimran 164, Enbiya 73,

Alman 164'ün yerine Bakara 151'i koyarım. Asaleten devrin imamı. Enbiya 73 zaten var. İnşallah. Devrin imamı olan Veli Resuller, secde 24, Al-İmran 179 ve belki Al-İmran 164'ü buraya eklemek lazım. Müminlere bir nimet olmak üzere buyurdu. Ancak Veli Resuller arasında seçilen vekaletin devrin imamı bir nimettir ve 4 görevin sahibidir. Ama diğer Nebi Resulün hepsi 5 görevi vardır. Bakara 151 bir Nebi Resulün 5 görevini zikrediyor. İkinci suali, Allah kişinin derecelerini nasıl artırır? Açıklar mısınız? Allah kanunu koymuştur. Hayır yapan kişi ister Allah'a inansın, ister Allah'a inanmasın, Rahman esmasıyla Allah'ın kendisine verdiklerinin karşılığında bir hayır yaparsa biri on kazanıyor. Herkes. Kim olursa olsun. Ama eğer kişi Allah'ın yoluna girer de mürşidine tabi olursa, nefsin tezke kademelerine paralel olarak derecat artar. 1'e 100, 200, 300, 400, 500 ekrana getirebilirsek derecemizin nefs tezkesine paralel arttığını göreceğiz. Allah Teala 7 kademedeki nefs tezkesine paralel evvela nefsi emarede 1'e 100, nefsi levamede 1'e 200, nefsi millemede 1'e 300, nefsi mutmainede 1'e 400, nefsi raziyede 1'e 500, nefsi marziyede 1'e 600 ve nefsi tezkede 1'e 700. Derece arttırmanın vardır. Azerbaycan'dan bir izleyici muhterem hocam, ben bir süredir toplum içinde çok az giriyorum. Zikirlerimde aksamalar vardı. Zikirlerimi arttırmak için ne buyurursunuz? Sevgili kardeşim, hangisi daha eftaldır dersen, toplum içerisinde zikrini arttırmak eftaldır. Çünkü sen denersen Hazreti Ömer radıyallahu anh akşamları yatağına yattığı zaman bugün Allah için ne yaptın? Allah için olmak başkalarını mutlu etmektir. Eğer sen onlardan uzak durursan onları mutlu etmemiş olursun. Onlara avlan kapını kapatmış olursun. Halbuki onların içinde kalarak onları mutlu ederek Allah'tan aldığın yardımla zikrin daha da artacaktır. Eğer zikir arttırmak istiyorsan bunun yolu insanları mutlu etmekten geçer. Fransa'dan bir izleyici muhterem hocam, başka bir tasavvuf grubunda, başka tasavvuf gruplarında mürşitlerin müritlerine verdiği vir sayısı 33 binden çok az olduğunu söyleniyor. Bu durumda onlar bu az zikirle vuslatı gerçekleştirebiliyorlar mı? Yani

Allah Resulü'nün geleceğini bize müjdelediği Mehdi Aleyhisselam'dan biz Kur'an'ı öğrendik. Ve şu an kainatta muhterem Efendimizin Kur'an ötesinin ötesinde bir daha öğreti yok yani. Her ayet-i kerimeyle Allah'ın mesajını bizlere açıkladı, anlattı. Bize düşen bunları öğrenip yaşamak ve başkalarına öğretmek hepimizin üzerine bir farzdır. Kayseri'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, birisiyle mahkemelik olduk. O kişiye karşı nasıl davranmalı ve nasıl dua etmeliyim? Düşüncem nasıl olmalı? Allah Teala'yı zikret ve onun mutluluğu istikametinde dua et. Yani mahkemelik olabilirsin. Önemli olan herhangi bir ihtilafta karşı taraftan yana olmak. Onun mutluluğu için çalışmak. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir izleyici, muhterem hocam, 35 yaşındayım. Evliliği hiç düşünmüyorum. Nedenini de bilemiyorum. Evlenmeden de daimi zikre ulaşabilir miyim? Tabii yani daimi zikrin bir ön şartı evlenmek değil. Ama Allah Teala mutluluğun iki kanadını buyuruyor. Birisi insan ilişkileri, diğeri de daimi zikir. E şimdi her zaman muhterem Efendimiz buyuruyor, daimi zikre ulaşmak o kadar kolay değil. Dik yokuştur. Ama daimi zikre ulaşmadan da daimi zikrin mutluluğunu yaşayabilir miyiz? Evet. İnsan ilişkilerinde Allah'ın emrettiği davranış biçimleri sergilersen olur. O zaman tek bir kanatta değil. 35 yaşındayım, evli hiç düşünmüyorum. Bu senin bileceğin bir şey, karar sana aittir. Ama Peygamber Efendimiz hep insanları evliliğe teşvik etmiş. Hatta hiç evlenmiyorum diyen bir bedeviye yanına çağırmış. Evlilik benim sünnetimdir, benim sünnetimden yüz süren bizden değildir buyuruyor. Öyleyse muhterem Efendimiz de buyuruyor bu konuda. Her dünyaya gelen bir hanım bir erkekle evlenmek için, her dünyaya gelen bir erkek de bir kadınla evlenmek için geliyor. Yani Allah Teala bunu öngörüyor. Nedenini tabii o senin bileceğin bir iş. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz evlenen imanın yarısını temin etmiştir. Geri kalan yarısını da kendisi halde etsin. Buradan ulaşacağımız sonuç, insan ilişkilerinde evlenen kişi artık her zaman yanı başında mutlu edeceği birisi vardır. Bu da eşidir. Eğer o kardeşimiz eşini ne kadar mutlu ederse, bu ona verdiği mutluluğun aynısını Allah ona vereceği için o zaman mutlu olur. O mutlulukta da çok daha kolay daimi zikre ulaşabilir. En hayırlınız dünyası için ahiretini, ahiret için dünyasını terk etmeyendir. Yani ahiret için dünyayı terk etmek, evlenmiyorum, münzevi hayat, sahabenin hayatında görmüyoruz. Konya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bir insanın dua almasıyla ve dua alması kişiyi nasıl etkiliyor, açıklayabilir misiniz? Beddua, Allah Teala'nın uygun görmediği bir şeydir. Kısas tatbik etmektir. Kişi karşı taraftan gücü yoktur, alamıyor. Allah Teala'ya havale ediyor, beddua ediyor. Tabii bu güzel bir şey değil. Ama dua etmek Allah Teala'nın bize emrettiği bir hakikattir ki biz başka insanlara mutluluğu istikametini ne kadar dua edersek o kadar biz mutlu oluruz. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Berat Suresi 2, 21 ve Mumin'in 2 ayetlerini açıklar mısınız? Berat 2'de Allah Teala umulur ki lika Allah'a yakin sahibi olursunuz. Rad 21'de ise Allah'ın Allah'ın zatına ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Kimdir bu ulaştıranlar? Lika Allah'a yakin sahibi olanlar. Mumin'in 2'de ise onlar felaha ulaşanlardır. Müminlerdir. Allah razı olsun. Aralarında bir ilişki var mı? Var tabii. Ankara'dan bir izleyici, muhterem hocam, bizi dünyaya getiren anne babalarımız bizim için kader mi, açıklar mısınız? Elbette bizim irademizin dahli olmadan hangi irade devreye giriyorsa bizim için kaderdir. Dolayısıyla anne babamızı biz kendimiz tayin etmedik. Tayin etmediğimize göre onların

iradesiyle onun bizim irademiz açısından en az iki irade söz konusu kaderdi tabii. Ankara'dan Niyazi Gökçe bir kardeşimiz nefsler için de ölüm olayı var mıdır? Varsa ne zaman gerçekleşir? Nefsler ölümü tadar. Enbiya 35'te kullu nefsin bi zayikatil mevt. Nefsler ölümü tadar. Nefsler için ölüm söz konusu değil. Bu dünya hayatında nefs bizimle beraberdir. Ölünce de fizik beden toprağa gidiyor. Nefs berzah aleminde yaşantısına devam ediyor. Ve kıyamet gününde de yine nefsler bizimle beraber olacaktır. Tekvir 7'ye göre. Öyleyse nefsler için ölüm söz konusu değil. Ölümü tatmak var ölümle birlikte. Ve bu ölümle o zaman gerçekleşebiliyor. Ama ancak cennet ve cehennem hayatının sonunda da her şey aslına rücu ettiği zaman elbette o nefsler de gidecektir. İzmir'den bir izleyici, Muhterem Hocam, 17 yaşında oğlum var, laf dinlemiyor. Onun için ne okuyabilirim bu konuda, ne buyurursunuz? Sevgili kardeşim, onun için ne okuyabilirim diyen ziyade nasihat, din nasihatin, din nasihattir. Dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet açısından tecdit etmelisin. Bir insanın pozitif istikamette değişmesi Allah Teala bu iki şarta bağlamış. Aksi takdirde o kişi kesinlikle negatif istikamette giden birisidir. Ama sen birinci safa itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa itibariyle mürşide tabi olmak, her anne babanın evladına bırakacağı en büyük miras bu terbiye, bu dinin temeli. Bunu ona benimsetebilirsen, ihraç edebilirsen o zaman o da kendisi yapmaya başlarsa pozitif istikamete bir değişimin sahibi olur. Balıkesir'den bir kardeşim birinci suali sırat-ı müstakim üzerinde yaşayanlar kimlerdir? Sırat-ı müstakim üzerinde yaşayanlar mürşitlerine tabi olanlardır. Kur'an-ı Sırrı Fatiha, Fatiha'da okuduğum zaman günde 40 kere bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. Öyleyse dinde fırkalara ayrılanlar derken sahabe sual soruyor. Fırka-i Naciye kimlerden oluşuyor ey Allah'ın Resulü? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ve sırat-ı müstakimde olanlar Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlardır. İkinci suali devrin imamına tabi olanlar tarik-i müstakim üzerinde direkt yolculuğa başlıyor diyebilir miyiz? Evet. Osmaniye'de mi kardeşim muhterem hocam Tevrat İncil değişmiş midir? Ve hükümleri kalkmış mıdır? Hayır sevgili kardeşim. Değişmiş olabilir. Bazı ritüeller değişmiş olabilir. Ama 7 sabah 4 teslimin olduğu gibi var yani. Dolayısıyla Maide suresinin 43. ayet-i kerimesinde Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e ayetler indiği zaman Yahudiler Peygamber Efendimiz'e sual soruyorlar. Onu kendi aralarında hakem tayin ediyorlar. Ve bakın Rabbimiz ne buyuruyor. İşinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat onların yanındayken seni nasıl hakem yapıyorlar? Yani ne demiş oluyor Allah Teala? Siz yanınızdaki kitapla niye hükmetmiyorsunuz? E o zaman Tevrat'ın hükmü kalkmış olsa Allah bunu der mi? Maide suresinin 66. ayet-i kerimesi 67-68'e bakalım. Bakın ne diyor Maide 66, 67, 68'de. Eğer kitap ehli Tevrat ve İncil'i Rablerinden kendilerine indirileni gereği gibi uygulasalardı. Öyleyse ne istiyor Allah Teala? Kitap elinden Yahudiler Tevrat'ı indiriyor, Hristiyanlar İncil'i tatbik etmesini Allah Teala emrediyor. Ediyor. Maide 67'de ey Resul Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan o takdirde görevini yapmamış olursun. Ve Maide 68. De ki ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbinizden indirileni yerine getirip uygulamadıkça siz bir şey, bir din üzere değilsiniz. Sana Rabbinden indirileni mutlaka onların çoğunu azgınlıktan artırıyor. Diyor mu ki kitabın hükmü kalkmıştır, yani Tevrat'ın, İncil'in hükmü kalkmıştır? Hayır demiyor. Osmaniye'den bir kardeşimiz Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlar içinde kabir azabı var mıdır? Evet. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edip normal standartlarda her şey tekrar bütün günahlar sevaba çevrilmeyince vardır. İzmir'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam iştiyakımızın artması için zikrimizi arttırmamız için ve Allah'a düşünerek zikir yapmamız nasıl mümkün olur? Açıklar mısınız? Tekrar, ettekrarul ahsen ve levkane yükseksen. Zikrinizi arttıracaksınız. Allah Teala zaman içinde bunu gerçekleştirir. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarının örtüldüğünü ve tabiyet sonrası da sevaba çevrildiğini biliyoruz. Bu örtülme işleminde mevcut olan günahlar kadar
Sevap mı yazılıyor yoksa günahlar mı siliniyor? Hayır, günahlar silinmiyor. Sevaplar yazılıyor. Amel defterinize yazılan her şey kıyamet gününde karşınıza çıkacaktır. Ama Allah-u Teala'nın verdiği söz gelince Enfal 29'da o güne kadar işlediğiniz günah miktarı kadar Allah sevap veriyor ve böylece günahlar sıfırlanıyor. Sevap veriyor, günahlar siliniyor. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam birinci suali, Muhterem Efendimiz aynı sohbetlerini her dinlediğimizde yeni bir şey idrak ediyoruz. Buradaki sır nedir, açıklar mısınız? Kalbinizdeki nur arttıkça ondan sonraki kesimi Allah-u Teala size idrak ettiriyor. İkinci suali, sohbetleri anlama ve idrak etmemiz, basamaklarda yükselmemiz, Yüce Rabbimizden kalpten talebimize, Muhterem Efendimizin nimetine ve bizim zikrimize paralel midir? Açıklar mısınız? Evet, elbette. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ekranları başında bizi izleyen siz, muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Sevgili kardeşlerim, aradan 14 asır geçti. 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Açıklamasının mahiyeti tamamen unutuldu. Neye çevrildi? Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, tilavetini, kıraatini öğrenen ve öğretendir'e çevrildi. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i istediğiniz kadar en usta Arapların okuyabileceği güzellikte okuyun. Bu okumanız sizi cennete ulaştırmaz. Ne yazık ki Peygamber Efendimiz söylediği söz asıl anlamından çok uzaklara, hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan bir hüviyete ulaşmış. Acaba Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne demek istiyor? İki ayrı cümleyle sonuca ulaşalım. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Peki ne olmuş? Ne olduğunu söylemeden evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir sözüne ulaşalım. Sizden en hayırlınız Mehdi aleyhisselam'dır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba neden diyor bunu? Çünkü diyor o, Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu sizlere öğretecek. İşte bugün Mehdi Aleyhisselam görev yapıyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretiyor. Tilavetini değil. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muradı Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun sadece öğrenilmesi ve öğretilmesi değil. Onun yaşanmasını istiyor. Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor. Ne varmış ki Kur'an-ı Kerim'de? Ne yokmuş ki? Biz soralım. Olmayan bir şey var mı acaba Kur'an-ı Kerim'de? Ne diyor Allah Teala? Biz bu Kur'an'a hiçbir şeyi eksik bırakmamak kaydıyla her şeyi dahil ettik diyor. Kur'an-ı Kerim'in kuru lafzına bakıp da bu Kur'an-ı Kerim'e hiç her şeyin sığması mümkün olur mu diye Kur'an-ı Kerim'i hafife alanlar var. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzının, bir de ruhunun olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Lafızda olmayan her şey ruhta var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne kadar karanlık kelimesini kullanmışsa, o kadar aydınlık kelimesini kullanmış. Ne kadar gündüz kelimesi kullandıysa, o kadar gece kelimesi kullanmış.
Ne kadar yerler kelimesini kullandıysa o kadar gökler kelimesini kullanmış. Yani bir merkezden ister sağa ve sola doğru, eğer bir lafız koymuşsa o noktadan şu kadar uzağa, gene aynı noktadan o kadar uzağa, onun tam zıttına, onun tersi olan manayı da koymuş Allah-u Teala. Merkezden aynı uzaklıkta ne kadar negatif varsa Kur'an-ı Kerim'e giren o kadar da pozitif var. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir bütündür. İşte orada Kur'an-ı Kerim'in tilaveti hiçbir mana ifade etmez. En güzel tilavet eden müzikle Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyabilen, müzikal bir statü içerisinde onu kulağa hoş gelen bir hüviyete sokan kişidir. O kadar. Allah-u Teala Kur'an'ı camilerde okunsun diye, ölülerin arkasından Yasin okunsun diye, sadece daha güzel, daha güzel, daha güzel müzikal standartlarda okunsun diye değil sevgili kardeşlerim. Onun lafzının ve ruhunun öğretilmesi ile ve emirlerinin, Kur'an'da geçen bütün emirlerin yerine getirilmesini sağlasın diye insanlara aranızda en hayırlınız diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an'da ne var ki? Kur'an'da 7 safa var. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa. Mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safa. Ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim, 3. safa. Fizik vücudu Allah'a teslim, 4. safa. Nefsi Allah'a teslim etmek, 5. safa. İrşad olmak, 6. safa. İradeyi de Allah'a teslim etmek, 7. safa. 7 safada 4 tane teslim içeriyor Kur'an-ı Kerim. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hepsi bu kadar. Yani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yani Kur'an-ı Kerim boşuna inmemiş. Bütün ilimlerin muhtevası orada, Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in sırlarına dikkatle bakın. O Kur'an-ı Kerim ki, onun manasına varan, o manayı kendinden öğrenmemiştir. Manasına varabilen kişiye Allah öğretmiştir. Öğretmiştir de o kişi onun manasına varmıştır. İşte şu anda şu dünyada verilen gezegen üzerinde Kur'an'ın ruhuna en çok nüfuz eden biziz. Biz bunu kendiliğimizden mi öğrendik? Hayır. O ruhuna girmeyi Kur'an-ı Kerim'in ve ruhunun neler ihtiva ettiğinin öğrenilmesini Allah bize nasip kıldı. Hepsini O öğretti. Allah öğrettiği için biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Biz bir hiçiz. Bir insanız sadece. Gaybı da bilmeyiz. Kur'an-ı Kerim'i de doğru dürüst okuyamayız. Arapçayı da doğru dürüst bilmeyiz. Ama Kur'an'ı hem lafzıyla hem ruhuyla şu dünya üzerinde en iyi bileniz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Biz bir hiçiz
Ama bu hiçe Allah öğretti. Kur'an'ın lafzını öğretti. Kur'an'ın ruhunu öğretti. Öyleyse Kur'an'ın tilavetini biz beceremeyiz. Okunması bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor. Güzel bir şey değil mi? Güzel bir şey. Ama ne kadar faydalı. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenmekle Kur'an'ın tilavetini öğrenmek aynı şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah bize Kur'an'ın hem lafzını, kelimesel yapısını hem de o kelimesel yapının arkasındaki 7 tane ruhu öğretti. Öğretirse ne olur? Ancak öğretirse bir insan hem kendisine hem de etrafında o lafzı ve ruhu öğrenmek isteyen herkese onu öğretebilecek olan bir yeteneğin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden aranızdaki en sevdiğim kişi benim soyumdan olan Mehdi'dir diyor? Neden? En çok sevdiğim Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretendir diyor. İşte bu devir. Bu devir hidayetin gelişme devridir. Ve bu devirde hidayetin dünya üzerindeki temsilcisi biziz. Hidayet insanlar tarafından doğru yol olarak bilinirken, ruhun Allah'a hayattayken ulaşması herkes tarafından, din alimlerinin hepsi tarafından 22 tane Kur'an-ı Kerim'de gizlenmeye çalışılırken, açıklanmaya değil, sözlerime dikkat edin sevgili kardeşlerim, gizlenmeye çalışılırken, Allah bize Kur'an'ı öğretti, Kur'an'daki ruhu öğretti, Kur'an'daki teslimleri öğretti. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim kılınması. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bütün insanların kurtuluş ümidinin yanlış bilgilere dayalı olarak hep yaşadığı ama hiç kimsenin kurtulamayacağı bir ortamda Allah Teala bize hidayeti öğretti. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu öğretti. Ruhun hidayetini, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayetini, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin hidayetini, nefsin Allah'a teslimi, iradenin hidayetini, iradenin Allah'a teslimi olarak öğretti. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Bu bağlamda eksikliğin bütün kanatlarda olan insanlarda ve cemaatlerde mevcut olduğunu görüyoruz. Öyle ki tasavvufu yaşayanlar da tasavvufun
emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiyeden ibaret olduğunu zannetmeleri söz konusu. Halbuki bu yedi tane nefs kademesine geçiş, nefsin kalbinin sadece %51'ini aydınlatır sevgili kardeşlerim. Ondan sonraki kesimde bu %51, %80'e varmadan kimse fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. %100'e varmadan kimse nefsini Allah'a teslim edemez. Öyleyse ilmi mutlaka Allah'ın vazifeli kıldığı kişiden alacaksınız. Başkaları bilmiyorlar ki size öğretsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkesi çok ama çok seviyoruz. Bu sevdiklerimiz arasında en çok sevdiklerimiz tasavvufu yaşayanlardır. Onlar bizimle, sadece onlar aynı paralelde. Ötekiler dinlerini unutmuşlar. Ama bakıyoruz ki tasavvuf mensupları arasında da ruhun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması söz konusu değildir diyen insanlar var. Olur mu sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala ruhun Allah'ın zatına ulaşarak, Allah'ın zatında ifna olarak, fenafillah makamında Allah'a teslim olacağını söylüyor. Vuslat teslim değildir. Vuslat ulaşmaktır. Vasıl olmak kelimesinden gelir. Vasıl kelimesinden gelir. Ama ruhun Allah'a teslim edemek, Allah'ın zatında Allah'a ulaşan ruhun ifna olması, yok olması, kişinin fenafillah makamının sahibi olmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Abdülhak Hamid'i hatırlayın. Kur'an'dan alıp diyor hakikati insanlara öğretmeliyiz. Bab-ı Ali'deki din öğreticilerinin bir ümmi koğuşu, yani okuma yazma bilmeyen insanların koğuşu olduğunu söylüyor. Bakıyoruz ki Kur'an'ı biliyor. Çünkü Vel-Asr suresini almış ele, diyor ki Vel-Asr suresi bize ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de teslimini anlatır diyor. Hepsini muhtevidir diyor. İnsanlar bugün ruhun Allah'a teslimi nedir? Fizik vücudun Allah'a teslimi nedir? Nefsin Allah'a teslimi nedir? İradenin Allah'a teslimi nedir? Kur'an'da hangi ayetlerde geçiyor? Bu konuda hiçbir bilgileri yok. Övünebileceğimiz bir taraf var. Din alimlerimizde çok güzel ve üst standartlarda bir ilim gelişmesi olmuş. Fıkıh konusunda mükemmel bir statüyle karşı karşıyayız. Biz onlara o konuda hayranlık duyarız. Gerçek anlamda çok başarılılar bizim de. Onların yanında çok cahil kaldığımız bir ilim dalı. Sevgili kardeşlerim, biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Allah bize fıkıh öğretmedi. Ama Kur'an-ı Kerim öğretti. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar varsa o konudaki açıklamalar,
onları biliriz. Nitekim Kur'an tefsirimiz Allah eğer bir engel koymazsa gelecek senenin sonuna varmadan inşallah 19 cilt olarak tamamlanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımıyla biz onu sadece gerçekleştirebiliriz. İnşallah. Allah Teala eğer o konudaki engelleri kaldırırsa biz bunu gerçekleştirebiliriz biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in şu anda 10. cildini basmakla meşgulüz. Ve 9 cildin 7'sinin de lafzı tamamlanmış durumda. Yalnız kitap haline getirilmesi kalıyor. Sevgili kardeşlerim, sizlere 10.000 sayfa civarında 19 ciltten oluşan bir Kur'an külliyatı sunmak istiyoruz. Sadece Allah'tan aldığımız ilimle. Başka alimlerin söylediklerinin sadece Allah'ın söylediklerine bir örtü olduğunu, onu anlaşılmaz hale getirdiğini tespit ettik. Ve bu bizi can evimizden yaraladı. Bunca insan Kur'an-ı Kerim meali vermiş sevgili kardeşlerim. Hep lügat anlamlarından hareketle böyle bir olay hiç kimseyi hedefe götüremez. Lügatlar sadece manayı söyler. Ama onların aksiyonlar olarak o manaların, o kavramların aksiyonlar olarak devreye girmeleri, yani görev yaptıkları konu her neyse, o konudaki bilgilerini Kur'an'ın içerisinde bütünüyle yakalamak, bütünü o konunun içinde açıklamak. İşte Allah Teala bize bunu öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın öyle bir öğretisidir ki bütün sırlar onun içindedir. Ve başkaları bu konuda gene başka insanların yaptıkları çalışmalardan hareketle sonuçlara gidiyorlar. Biz öyle bir çalışmada hiç bulunmadık. Yani başkalarının yazdıkları kitaplardan aman onlar ne yazmışsa biz de yazalım diye hiçbir alıntıya girmedik. Tam aksine Allah'ın bize öğrettikleriyle onların kitaplarını karşılaştırdığımız zaman arada bir uçurumun mevcut olduğunu gördük. Çünkü hepsi kendilerinden evvel gelen alimlerin söylediklerine esir olmuşlar. Kur'an'da bunun ötesinde ne var diye araştırmamışlar. Öyle olduğu için de Kur'an'ın temel kavramlarının hepsi kaybolmuş. Ne kaybolmuş? Allah'a ulaşmayı dilemek kaybolmuş her şeyden evvel. Mürşide ulaşıp tabiiyet kaybolmuş. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim kaybolmuş. Veçi, fizik vücuda teslim kaybolmuş. Nefsi teslim kaybolmuş. Muhlis olmak kaybolmuş. Salih olmak kaybolmuş ve iradeyi Allah'a salih olunca teslim etmek kaybolmuş. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün temel kavramları yok olmuş. Geriye ne kalmış? İslam'ın 5 tane şartı. İblisin
insanlara nasıl büyük bir tuzak hazırladığını, onları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için ne korkunç bir tuzağı bütün insanların tatbik ettiği bir noktaya nasıl ulaştırdığını Allah-u Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, vasıtaları hedef haline getirmiş, hedefleri de yok etmiş. Hedef, 7 safhada 4 tane teslim, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hiçbiri yok sevgili kardeşlerim İslam öğretisinde. Alın, Kur'an'ı bir kenara bırakın, insanların bugün yazdığı kitaplara bakın, asırlardan beri yazılan kitaplara bakın. İnsanların elleriyle yazdığı kitaplar ve de Kur'an'ın temel hükümlerinin hiç mevcut olmadığını göreceksiniz. Fıkıh konusunda Kur'an'ı en güzel şekilde ifade eden birçok kitap bulabilirsiniz. Ama onun dışına çıktığınız zaman her şeyin nasıl tarumar olduğunu görürsünüz. Bakın bakalım. Ne demişler insanlar? Resul ve Nebi kavramları konusunda Kur'an-ı Kerim'le hiç alakası olmayan bir sürü zırva uydurulmuş. Ve de kavramlar böylece yok edilmiş. Akaid bu sebeple yanlışlarla dolu bir öğretim müessesesidir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Kur'an'dan başka bir kitap yoktu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün öğrettiklerini Allah'ın kendisine yadırdı, Kur'an-ı Kerim'den öğrendi ve öğretti. Her konuyu Cebrail aleyhisselam'dan sordu ve o cevabı da öğrenerek insanların hepsine, sahabesine, sevgili sahabesine öğretti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden bahsediyoruz. İşte o Kur'an-ı Kerim. İnsanlar tarafından unutulmuş, hatta şunu da demek mümkün, unutturulmuş. Çünkü bütün ilim Kur'an-ı Kerim'in içinde mevcut. Ama insanların ona bakmasını engellemiş iblis. Demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biz de Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i daha ilk öğretmeye başladığı noktadan itibaren etrafımızdaki bütün kardeşlerimize açıklamalarda bulunduk. Birçok alim geçinen kişi bize geldi ve sen kim? Kur'an-ı Kerim açıklaması kim dediler. Biz de onlara bizim bu ilmi bilmediğimizi, Allah bize ne kadarını öğretirse sadece o kadarını öğretmekte olduğumuzu söylediler. Söyledik. Onlar da dediler ki, yani sen Allah-u Teala'dan vahiy mi alıyorsun? Biz de dedik ki, evet. Allah-u Teala bize öğretiyor. Ne zaman ki öğrettiklerimizin, Allah'ın öğrettiklerini biz de etrafımızdaki insanlara öğretiyoruz. Öğrettiklerimizin kendi ölçülerine uymadığını ama Kur'an'a tam olarak uyduğunu gördükleri zaman gelip bizi tebrik ettiler. Sevgili kardeşlerim, çok insan bu konuda bize ulaşmıştır. Allah yolunda yaptığımız hizmetten dolayı bizi tebrik etmiştir. Ama toplumun çok büyük bir kısmı bizi bir sahtekar olarak tanımıştır. Sahte peygamber. Ama benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Binlerce defa size bu televizyondan, vaktiyle başka televizyonlardan, yahu diyoruz biz peygamber değiliz, biz nebi değiliz. Allah'ın bize yazdırdığı kitap bir şeriat kitabı değildir, bir sohbet kitabıdır. Allah Teala bizden evvel kaç tane velisine bunu yazdırmış? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine yazdırmış. Yunus'a yazdırmış. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine yazdırmış. Abdülkadir Geylani Hazretlerine yazdırmış. Eşref Rumi Hazretlerine yazdırmış. Bizim onlardan farkımız ne? Farkımız Allah-u Teala'nın bizi Risaletle görevlendirmesi, bize yazdırdığı kitaba Risalet Nurları adını vermesi. Ne yazık ki Risaleti peygamberlik meselesi zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın temel unsurlarından hiçbir şey kalmamış geriye. Her şey insanların yanlış öğretileriyle çığırından çıkmış ve yanlış bir fonksiyon eda eder duruma gelmiş. İşte bugün İslam'ın 5 şartına baktığımız zaman İslam'ın 5 şartının 5'i de vasıtadır. Namaz kılmak vasıtadır, oruç tutmak vasıtadır, zekat vermek vasıtadır, hacca gitmek vasıtadır, kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Neyin vasıtası? Dinin vasıtası. Peki hedefler nedir? Hedefler ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden bunlardan hiçbirini gerçekleştiremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, mürşide ulaşıp tabiyetle ikinci safhaya ulaşan, ki birincisinde birinci kat cennetin, ikincisinde ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Sonra ruhun Allah'a teslimiyle birinci devrenin son bulduğu bir olaylar dizisi. Allah Teala hem bunu üzerimize farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, hem de Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracağına dair Kur'an-ı Kerim'de garanti veriyor. İşte iki ayet-i kerime, birisi Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır diyor. Onlarla ilgilenmez diyor. Ama dalalette olanlardan diyor her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Hidayete erdirir. Kimmiş bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah garanti ediyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allahu yeştevi ileyhi men yeşâyı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İnner hüda hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çığırından çıktığı bir devrede yaşıyoruz. Bu devreye dikkatle bakın. İnsanlar Allah'ın bütün güzelliklerini zaman içerisinde yok etmişler, mahvetmişler. Ve neticede Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hükümlerinin yok olduğu, hedeflerin yok olduğu ve vasıtaların hedef haline getirildiği bir sonuca ulaşmışız. Bir defa daha söyleyelim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi Allah'ın
Allah'a ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmek için mutlaka gerçekleştirmemiz lazım gelen vasıtalardır. Yetmez, vasıta olarak da noksan. Bu beş tane vasıtaya mutlaka altıncı vasıtayı eklemek mecburiyetindeyiz. O zikirdir. Zikir farzdır sevgili kardeşlerim. Hem zikir farzdır, hem günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır, hem de daimi zikir farzdır. Zikir en büyük ibadettir. Ama İslam'ın beş şartı arasında yok. En büyük ibadet midir? Hadi gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşâhi vel münkeri ve ale zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu diyor onlara, sahabene oku ve anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Çünkü kişi namazla meşgul olduğu için namaz kıldığı sürece kimseye bir kötülük yapamaz. Onun için bütün kötülüklerden men eder. Ve le zikrullahi ekber diyor. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor Allah-u Teala. Allah'ı zikretmenin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Nereye ulaştık? Din adına 4 senelik üniversitelerde okutulan ilimler hiç kimseyi Allah'ın cennetine götüremez. Götürmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cennete asla giremez. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمْ مِنْ نَارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki muhakkak surette kesin olarak bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Ne olmuş? Açık değil mi? Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Detaylara girmeyeceğiz. Ama bu kadar asli unsuru söylemek yeterli ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse İslam'ın beş şartını ömür boyu yapsalar, hiçbirisi Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dilemedikçe. Dilerse ne olur? Dilerse Allah-u Teala onu mutlaka cennetine alır. Daha dilediği anda alır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun günahlarını örter. Dilemeden ölürse kişi, o zaman da günahlar, o kişinin yaptığı bütün ibadetlerden kazandığı derecelerin hepsi yanar. O kişilerin amelleri boşa gider. İkisini de gösteren iki ayet-i kerime. Birincisinde Allah Teala buyuruyor ki, Kehf suresi 105. ayet-i kerime. Kim diyor Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onun amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Adam 70 sene ömrü boyunca 5 vakit ibadetini yapmış,
namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ömrü boyunca 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş. 65 sene bu işi yapmış, 80 yaşında da ölmüş. Bu adam cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba 3. kat cennet mi, 4. kat mı yoksa 5. kata mı Allah Teala beni alır diye hesaplar yapıyor. Ama gideceği yer cehennem. Neden? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki Allah'ın öğretisi asıldır. Neden diyor benim ümmetimin arasında en hayırlısı Mehdi'dir diyor. Çünkü Allah ona bütün ilmi öğretmiştir. İnsanların unuttuğu ilmi, bugünkü okullarda öğretilmeyen ilmi, biz hidayetin gerçekte Kur'an'a göre ne olduğunu anlattığımız güne kadar bu dünya üzerinde hiç kimse hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşması olarak değerlendirmiyordu. Çünkü böyle bir şeyden kimsenin haberi yoktu. Allah Teala bize öğretmeseydi gene olmayacaktı. Öyleyse hidayet konusu Kur'an'dan kaybolmuş, yok olmuş. İnsanların bu konudaki dizaynı

İşte insanlar aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğreten, öğrenen ve öğretendir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar Kur'an'ın tilavetini öğreniyor ve öğretiyorlar. Herkes bununla meşgul. Ve zannediyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan bahsediyor. Hayır, ondan bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'in okunmasından bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğreten en hayırlıdır diyor. Sonra da açıklıyor, aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelecek olan Mehdi'dir diyor. Çünkü o Kur'an'ın lafzını ve ruhunu size öğretecek diyor. Biz kitaplardan mı okuduk da bunu öğrendik? Hanginiz herhangi bir kitap gösterebilirsiniz? İslam'ın yedi safhasını gösteren, ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesinin, Kur'an'daki yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu gösteren ayetleri dünya üzerinde başka kim biliyor ki? Sadece o kadar mı? Allah'ın bize öğrettikleri sadece o kadar mı? Hayır. Yedi safhanın yedisinin de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından gerçekleştiğini söylüyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala ondan evvel Hazreti İsa zamanında da yedi safhanın yedisinin farz olduğunu söylüyor İncil'de. Ve Hazreti İsa ile beraber ona tabi olan bütün havarilerin yedi safhanın yedisinde yaşadığını ispat ediyor İncil. Bir adım daha geriye gidiyoruz. Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsi yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Tevrat kesin olarak ispat ediyor bunu. Yeter mi? Hayır, yine yetmez. Bu yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu yazıyor Tevrat. Nereye ulaştık?

taşa da ulaşamazlar diyor. Hazreti İbrahim'in Allah'tan öğrendiği teslim, ruhun teslimi, veçin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Yani bugün size bizim öğretmekte olduğumuz dört tane teslim. Aranızdan hanginiz bize bir başkası daha bunları söylüyor diyebilir? Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretendir. Kur'an-ı Kerim'i öğretendir demekten neyi kastettiğini şimdi hepiniz bütün boyutlarıyla anlamış bulunuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in tilavetini demiyor, kıraatini demiyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen ve öğretendir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği hedefe ulaşılmış durumdadır. Diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i, yani onun lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Arkasından da diyor ki, aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelen, bizden olan Mehdi'dir diyor. Bu iki kavramı yan yana getirdiğiniz zaman bugünkü gerçeklerle karşı karşıyasınız. Bugün Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğreten dünya üzerinde bir tek kaynak var. O kaynak biziz. Biz bu ilmi Allah'tan aldığımız için sizlere bunları anlatabiliyoruz. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'den başka bir kaynak yoktu. Bugün de bizim için Kur'an-ı Kerim'den başka bir kaynak yok. Allah Teala bize sadece Kur'an hakikatlerini öğretiyor. Başka alimlerin öğrettiği standartlarda değil, onların öğrenemediği standartlarda, öğrenmelerinin mümkün olmadığı standartlarda, çünkü onların hepsi kendilerinden evvel gelen alimler neyi söylemişse sadece onları sizlere ulaştırabilirler. Ama biz Allah'ın bize öğrettiği, onların hiçbir zaman ulaşamayacakları bir sonucu size açıklıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun öğretilmesi asıldır. Temel konu budur. Hamdolsun ki Allah Teala bize onu öğretti. Sevgili kardeşlerim, bütün bu hakikatleri sizlere ulaştırmanın büyük mutluluğunu ve huzurunu yaşayarak bu büyük mutluluğu oluşturmaktan, buna sebebiyet vermekten, bunu vücuda getirmekten kâm alarak huzur içerisinde huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Zekat aha. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak, sevgili kardeşlerim, bizim için doyulmaz bir zevk. Biliyorsunuz ki biz sizler için yaşıyoruz. Sizler varsınız hayatımızı renklendiren, onu yaşamın en güzeline ulaştıran. Sizlerin dinlemeniz, sizlerin anlattıklarımızdan kavramanız, gerekli dersleri çıkarmanız, bunlar Allah-u Teala'nın çok güzel şeyleri. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu sevgi ortamında nefret bizim harcımız değildir. Hiçbirinizle aramıza nefret giremez bizim cephemizden. Bizi izleyenler, dinleyenler, dost olmuş, düşman olmuş bize, o bizi düşman olanların durumu hiç alakadar etmiyor. Bilsinler ki biz onlara düşman değiliz. Hiç düşman olmadık ömrümüz boyunca da. Allah Teala buna müsaade etmez. Bize düşman olanlar da bizim dostumuzdur. Bize düşman olan kim olabilir sevgili kardeşlerim? Sadece şeytanın tuzağına düşmüş olan nefret sahipleri. Onlar nereden bilecekler Allah Teala'nın bize öğrettiklerini? Evvela Allah'ın bir insanla konuşacağına ihtimal bile veremezler. Öyle öğrenmişler, hatalı değiller. Onlara öyle söylenmiş, Allah kimseyle konuşmaz demişler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala da tam aksini söylüyor. Allah'ın hiç kimseyle konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile diyor Allah Teala. Allah insanlarla da konuşursa vahiy yoluyla konuşur diyor. İşte ikinci bir handikap daha çıktı karşımıza. Allah peygamberlerden başka kimseye vahiy etmez. Öyle zannediliyor. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilelim. Hiç kimse bilmediği bir şeyi anlatamaz. Öyleyse onlar suçlu değil. Onlara bu ilimleri öğretenler de suçlu değil. Asırlardan beri İslam aleminde insanları cennete ulaştırması mümkün olmayan bir ilim öğretimi var sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sahabesiyle beraber 7 Safa ve 4 tane Teslim'i hepsi yaşadılar. Kur'an-ı Kerim bunu açık olarak ortaya koyuyor. Bunu lafta bırakmayalım. Ayetlerle bir defa bunu kesinleştirelim. İslam, Kur'an'daki İslam, bir başka adıyla Hz. İbrahim'in Hanif dini, bir başka adıyla Hristiyanlık dini, bir başka adıyla Musevilerin dini, hepsi ayrı ayrı şeyler zannedilir. Oysa ki hiçbiri
birbirinden farklı değildir. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya indirdiği Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'i farz kılmış. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i bütün hüviyetiyle yaşamışlar. Ayetler hamdolsun ki elimizde. Hiç kimse söylediklerimize itiraz edemez. Hiç kimse hangi dinin mensubu olursa olsun kendi kitabında yazılı olanları inkar edemez. Bu sebeple baştan başladık, Tevrat'tan başladık. Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'in farz olduğu kesinlikle ayetlerle tespit edilmiş durumda. Bir. İkincisi, Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i tamamen yaşadıkları da kesin. Gene Tevrat'taki ayetlerle. Kur'an'a gelelim. Kur'an, Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 Safa ve 4 Teslim'in Allah-u Teala tarafından farz kılındığını söylüyor. Kur'an, 7 Safa ve 4 Teslim'in Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını da ispat ediyor. Hem Yahudilerin, Musevilerin mukaddes kitapları olan Tevrat, 7 Safa ve 4 Teslim'in farziyetini söylüyor. Hem de o 7 Safa'nın ve 4 Teslim'in, 7 Safa'nın içinde bulunan 4 Teslim'in Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını da ispat ediyor. Farziyetini de, yaşandığını da. Peki, geliyoruz İncil'e. İncil'de Allah-u Teala 7 Safa ve 4 Teslim'i Hazreti İsa'ya ve ona tabi olanlara da farz kılmış. Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsi 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'a bakıyoruz beraberce. 7 Safa ve 4 Teslim farz. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Hem 7 Safa'da farz, 4 Teslim'i ihtiva eden 7 tane Safa farz. Hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün sahabe bunları yaşamışlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde 7 Safa 4 Teslim nedir Kur'an'daki ayetlerle? Farz mıdır? Yaşanmış mıdır? Ona baktığımız zaman hepsinin farz olduğunu ve hepsinin yaşandığını görüyoruz. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Rum suresinin 31. ayet kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Münibine ileyhi ve ettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve
müşriklerden olma. Böylece müşriklerden olma. Yani sadece Allah'a münaki olmayı dileyenler, onlar müşriklerden değiller. Sadece onlar şirkte değiller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakıyoruz ki hepsi Allah'a mülaki olmayı dilemişler. Ve de şirkten kurtulmuşlar. Gerçekten öyle mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Böylece şeytanın kulu olan sahabe Allah'a mülaki olmayı dileyerek Allah'a kul olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a ruhunu ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemek üzerimize farz. Ve de bütün sahabe bu farzı bir hakkın yerine getirmişler. Hepsi şeytanın kuluyken Allah'a kul olmuşlar. Burası üçüncü basamak. Bundan sonra Allah Teala kişideki görme, işitme ve idrak etme hastalarını açıyor. Onun göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra onu mürşidine ulaştırıyor. Tabiyet, yedi safanın ikincisidir. İkinci safa. Mürşide tabiyet. Olmazsa olmaz. Yola devam edemez kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, sonra da ölmüş, böyle olduğunu kabul edelim. Bu kişi cehenneme mi gider? Hayır, bu kişi birinci kat cennete mutlaka gidecektir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse bu hedefe mutlak olarak ulaşacaktır o kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, on dördüncü basamakta kişi mürşidine ulaşır. Üzerimize farz mı? Evet, farz. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir defa daha takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mürşidinize ulaşın. Nasıl ifade ediyor? Kim sizi Allah'a ulaştıracak, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, sizi Allah'a ulaştıracak vesile her kim ise, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte orada bir vesile görüyoruz. Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen insanın bulduğu vesile, onun ruhunu Allah'a ulaştıracak olan kişidir. Daha başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle vesile olacak olan kişidir.
Ne oluyor? Kişi hacet namazını kılıyor. Allah Teala ona mürşidini gösteriyor ve kişi gidip Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi oluyor. İşte bu tabiyet o kişi için ikinci safhadır. Birinci safha tabiyette sona eriyor ve kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakimde Allah'a doğru yol almak üzere mürşidinin de bağlı bulunduğu ana dergaha ulaşıyor. Hangi mürşit bugün irşat görevini yapıyorsa o mutlaka zamanın imamına tabi olmak mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde insanlar onun hepimize emrettiği şeyleri nefsleri sebebiyle görmezlikten geliyorlar. Bu devirdeki bütün irşat makamlarının devrin imamına tabi olmaları Allah-u Teala'nın temel emridir. Ama öyle olmuyor. Hiç kimseyi devrin imamı zorla kendisine tabi kılmak zorunda değildir. Hiçbir şey kişisel talebin dışında Allah-u Teala'nın mürşitleri tarafından gerçekleştirilmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilerse hacet namazını kılacaktır. Mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. En üst seviyedeki mürşit kimdir? Devrin imamıdır. Çünkü Allah'a ulaştıracak olan bütün yolların başlangıç noktası olan ana dergah onun emrindedir. İşte ikinci kattan, birinci kattan itibaren, yani zemin kattan itibaren yolculuk başlar. İnsan ruhları yedi katı sırasıyla aşacaklardır. Herkes hangi kata kadar çıkabilirse çıkacak, geri kalanlar daha yukarı çıkan arkadaşlarını bekleyeceklerdir. Sonunda altıncı kata kadar çıkanlar ayrı bir kafile, yedinci kata kadar çıkabilenler de ikinci bir kafile olarak, birinciler altıncı kata kadar, ikinciler yedinci kata kadar çıkacaklar. Sonra da her gün tekrarlanan seyri sülük adlı bu müesseseyi aşağı tekrar inerek tamamlayacaklardır. Sonra günlerden bir gün altıncı katta kişinin artık o nurlarda yüzü beyaz yeşil olduktan sonra, çok açık, açık yeşil renkte bir beyaz olduktan sonra artık kendi rengine dönmeyecektir. O zaman o kişi fetih için hazırdır. Eline kılıç verilecek. Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydirilecek. Ve orada boşlukta duran Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünden yukarıya doğru yükselip hedefine ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için mutluluk her zaman vardır. Ama kişinin Allah'ın emirlerini dinleyip yerine getirmesi onun temel görevidir. Allah herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluğun gerçekleşmesi nefsin afetlerinin birinci devrede yarıdan daha fazla yok olmasıdır. %51 nur girmesidir kişinin. Başlangıçta %100 karanlıklarla, afetlerle dolu olan kalbini %51 aydınlatan nurların o kalbe girmesi bunu sağlar.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun sizi beklediğini sakın unutmayın. Onunla kim ilişkiye girerse Allah Teala ile onu severse, çok severse ve ona ruhunu ulaştırmayı dilerse, o bu söylediklerimizin hepsini gerçekleştirecek olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra da mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. İşte tabi olmak farz mıdır? Gördük ki farz. Peki bütün sahabe mürşidine tabi olmuş mudur? Evet, Fetih Suresi'nin 10. ayet kelimesinde Allah Teala diyor ki, orada size tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın elleri vardı. Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ve Kur'an-ı Kerim hanımların da tabi olduğunu söylüyor. Sonra tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşar. Nefsin kalbindeki afetlerin her %7'si azaldıkça nasıl azalabilir? O nefsin kalbine zikirle Allah'ın katından gelen %7 fazıl nuru gelir ve yerleşir. Her yerleşmede nefsin kalbi %7 devamlı nurla aydınlanır. 7 defa %7, %49 eder. O kişi başlangıçta %2 rahmet nuru alır. O aldığı rahmet nuru ile beraber %49 artı 2, %51 eder. Yani nefsin kalbindeki afetlerden artık nurlar daha fazladır. Başlangıçta nefsin kalbinde %100 hakimiyetin sahibi olan şeytan, artık hakimiyeti %49'a düşen bir mahluk olur. En çok içerlediği de bu noktadaki insanlardır. Nasıl olur da ben onlara tamamen hükmederken onlar Allah'ın yoluna girerler. E bunu yaparlar. Nefslerinin kalbinde %51 afet birikiyor. %51 nur birikimini sağlarlar. Ruhlarını da Allah'a ulaştırırlar. Ben buna tahammül edemem diyor İblis. Ve mutlaka o insanı yoldan çıkarmak için elinden gelen gayreti gösterir. Ama becerebilir, bazı insanlar da, bazılarında ise beceremez. Onlar fizik vücutlarında Allah'a teslim edeceklerdir. Şeytanı çileden çıkarmak için nefslerini de Allah'a teslim edeceklerdir. Daha sonra iradelerini de Allah'a teslim edeceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bir gün mürşidine tabi olur. Bu ikinci safhadır. O kişinin manevi hayatının ikinci safhasıdır. Kişi 14. basamaktadır. Ve nefsinin kalbini %7 nur biriktikçe bir gök katı yükselen kişinin ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu 22. basamaktır. İşte bu noktada o kişinin kalbi %50'den daha fazla nurlar doludur. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلَى diyor. Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Allah Teala'nın emri. Allah Teala Fecr suresinin 27. ayet kelimesinde اِرْجِعِ اِلٰى رَبِّكِ diyor. Ey ruh diyor, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Bunun bir emir olduğu ise
Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ruh'a söylenen irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş emriyle bu emir aynı standartlarda. Demek ki farz. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler mi? Evet, hepsi hidayete ermişler. Allah Teala diyor ki Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına, en güzel olanına tabi olurlar. Ve arkasından da diyor ki Allah Teala onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular. Bütün sahabe hidayete ermişler. Peki hidayet nedir? İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki şüphesiz inne şüphesiz muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Şimdi Allah Teala'nın söylediği bu ama insanlar onu gözden kaybetmek üzere her şeyi yapmışlar. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ve bütün sahabe hidayete ermiş. Üzerimize farz mı hidayete ermek? Gördük ki farz. Peki bundan sonraki safa 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Peki üzerimize farz mı? Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? İşte Allah Teala buyuruyor ki Yasin suresinin 61. ayet-i kerimesinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane اِنَّهُ لَكُمْ اَدُوُنْ مُب۪ينَ وَاَنِ بُدُونِ هَذَا صِرَةٌ مُسْتَكِيمٌ Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ademoğulları fizik vücutlarımız. Adı üstünde oğulları. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye. Ey fizik vücutlar ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Hepimizden Allah-u Teala ahd almış. Hepimizin fizik vücutlarından, şu vücutlarımızdan ahd almış. Allah'a kul olacak, Allah'a teslim olacak diye. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evet, Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarına üzerlerine farz olan fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek konusunu gerçekleştirmişler. Fizik vücutları Allah'a teslim olmuş, Allah'a kul olmuş. Öyleyse geriye kalıyor nefsimiz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Nefsin teslimi daimi zikirle ancak gerçekleşir. Bir kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yok olduğu için nefs artık Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala buyuruyor ki ulul elbab yesbirullahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ve bunu üzerimize farz kılıyor.
Feskürunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cenebihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Nisa 103. Öyleyse devamlı Allah'ı zikretmek üç halde bulunabilir bir insan. Üçü de farz üzerimize. Ve bütün sahabenin ulul elbab olduğunu görüyoruz. Zümer 18. Bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Evvela bütün sahabenin hidayete erdiğini, sonra da ulul elbab olduğunu söylüyor. Peki daha üstün makam, bundan sonraki makam, Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye olan emrolundular. Nefslerini Allah'a teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular. Peki bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara Suresinin 139. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a teslim olanlarız. Peki daha sonrası iradenin Allah'a teslimi. Kim iradesini Allah Teala'ya teslim ederse irşat makamının sahibi olur. Bu üzerimize farz mı? Evet. Ali İmran 102'de Allah Teala öyle bir teslimle teslim olun ki önce o teslimi gerçekleştirin, sonra ölün diyor Allah Teala. Bu teslimi külliyle teslim, yani iradenin de Allah'a teslimi. Sonuç, Allah Teala'nın irşat makamına tayini. Peki bütün sahabe üzerlerine farz olan bu lazimeyi gerçekleştirmişler mi? Gerçekleştirmişler. Çünkü Allah Teala sahabenin de, hatta onlara tabi olan tabiinin de mürşit olduğunu söylüyor. İşte Allah Teala'nın söylediği şey, onların o sabikun el evinin var ya, tövbe 100, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macerindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Böylece sevgili kardeşlerim, bütün sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. Ne ifade eder bu? Bu çok muhteşem bir şeyi ifade eder. Bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve aradan 1400 yıl geçmiş. Bunların hepsi unutulmuş, tarihe kavuşmuş, tarihe karışmış. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabenin yaşadığı İslam'dan geriye kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Şeytan bu noktaya düşmesini İslam'ın gene insanları ile gerçekleştirmiş, insanları yozlaştırmış ve dinlerini nasıl evvela Yahudileri unutturmuşsa, nasıl ikinci devrede Hristiyanları dinlerini unutturmuşsa, üçüncü devrede de İslam'a dinlerini unutturmuş ve insanlar 7 safa ve 4 teslimi unutmuşlar. İslam'ın 5 şartına bizi kurtuluşa ulaştıran orta yol budur diye sarılmışlar. Şu anda İslam alemi cehenneme doğru dolu dizgin gidiyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? 7 safa ve 4 tane teslim, hepsi farz. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmiş. Ondan evvel Hazreti İsa zamanında indirilen
Hazreti İsa zamanında bütün sahabe, bu onun, ona tabi olanların hepsi, onun havarileri, yedi safa ve dört teslimi hepsi yaşamışlar. Kitaplarında farz. Onlardan evvel Hazreti Musa zamanında Yahudilerde farz ve hepsi gerçekleşmiş. Yedi safa ve dört teslim gerçekleşmiş. Öyleyse başka bir din hiç olmamış sevgili kardeşlerim. Sadece o din var. O din Allah'a teslim olma dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kainatta Allah-u Teala sadece bir tek din vaz etmiş. Ruhu, veçi, nefsi Allah'a ulaştırmayı farz kılan bir din. Hazreti İbrahim'in, babamız İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize Hanif dininin, yani Arapça adıyla İslam dininin, Hanif de teslim olmak demek, İslam dininin yedi safa ve dört teslimini gerçekleştiren, ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenlerden kılmasını hepinize Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusra Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak, Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için, tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz, niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse, Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse
Hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onun arkasından onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indiriciler de olmadık. Onların cezası sadece bir sayha, şiddetli ses dalgası oldu. O zaman onlar sönen kimseler oldular. O kullara yazıklar olsun. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Hepsiyle alay ettiler. Ondan önceki nice nesillerden kimleri helak ettiğimizi, onların helak edilenlerin kendilerine dönmediklerini görmediler mi? Ve ancak herkes toplandığı zaman onlar da huzurumuzda hazır bulundurulacak olanlardır. Ve ölü toprak onlara bir ayettir, mucizedir. Onu dirilttik ve ondan habbeler, taneler çıkarttık. Böylece ondan yerler. Ve orada hurma ve üzüm bahçeleri kıldık, yaptık. Ve orada pınarlar fışkırttık. Onun ürünlerinden, meyvelerinden ve elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hala şükretmezler mi? Arzın yetiştirdiği her şeyden, onların nefslerinden ve bilmedikleri şeylerden çiftler, eşler yaratan o Allah Sübhan'dır, her şeyden münezzeh. Ve gece onlar için bir ayettir, ibrettir. Ondan gündüzü sıyırırız, çekip alırız. O zaman onlar karanlıkta kalanlardır. Ve güneş onun için istikrarlı kılınan yörüngesinde akar gider. İşte bu aziz ve alim olan, en iyi bilen Allah'ın takdiridir. Ve ay kurumuş hurma salkımı dalı gibi bir şekil, Bedir şeklinden hilal haline dönünceye kadar ona menziller takdir ettik. Güneşin aya yetişmesi ve gecenin gündüzü geçmesi mümkün olamaz. Ve hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler, seyrederler. Ve onların zürriyetlerini, nesillerini dolu gemide taşımamız onlar için bir ayettir. Ve onlar için onun gibi gemiler gibi binecekleri şeyler yarattık. Ve dilersek onları boğarız, o zaman onlara yardım edilmez ve onlar kurtarılmaz. Bizden bir rahmet ve belli bir zamana kadar metalanmaları, faydalanmaları hariç. Ve onlara, önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının. Umulur ki böylece rahmet olunursunuz denilmişti. Ve Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirenler olmasınlar. Ve onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infak edin verin denildiği zaman kafirler, amenü olanlara Allah'ın dileseydi doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir delalet içindesiniz dediler. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman derler. Onlar tartışırken onları alacak, yakalayacak olan tek bir sayhadan, şiddetli ses dalgasından başka bir şey gözlemiyorlar, beklemiyorlar. Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez ve ailelerine dönemezler ve sura üfürülmüştür. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine koşarlar, uçarlar, yükselirler. Eyvahlar olsun bize. Mezarlarımızdan bizi kim beyaz etti, kaldırdı? Bu, Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Ve Resuller doğru söylemişler, dediler. Sadece tek bir sayha, şiddetli ses dalgası. İşte o zaman onlar, hepsi huzurumuzda hazır bulunanlardır. İşte o gün hiçbir kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Muhakkak ki cennet ehli o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır. Orada onlar için meyveler ve istedikleri her şey vardır. Rahim olan Rab'den selam sözü vardır. Ve ey mücrimler, suçlular! Bugün ayrılın, bir kenara çekilin. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı?
Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı. Hala akıl etmez misiniz? Size vaat edilmiş olan cehennem işte budur. İnkar etmeniz sebebiyle bugün ona, cehenneme yaslanın, girin. Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını, yaptıklarını bize onların elleri anlatır, ayakları şahitlik eder. Ve eğer dileseydik, elbette gözlerini mahvederdik, kör ederdik. O zaman yolda sağa sola koşuştururlardı. Bundan sonra nasıl görürler? Ve eğer dileseydik, elbette onları mekanlarında bulundukları yerde değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi. Ve kimin ömrünü uzatırsak, onun yaratılışını tersine çeviririz, kuvvetini gideririz. Hala akıl etmezler mi? Ve biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Ve bu ona yakışmaz. O, ona indirilen sadece zikir ve apaçık Kur'an'dır. Kur'an'ın indirilmesi, hay olanları inzar etmek, uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. Ellerimizle, kudretimizle yaptığımız şeylerden onlar için hayvanları nasıl halk ettiğimizi görmediler mi? Onlar, böylece onlara, hayvanlara malik olurlar. Ve biz onları, hayvanları, onlara zelil, itaatkar yaptık. Böylece onlardan kendilerinin binekleri olduğu onlara binerler ve onlardan etlerinden yerler. Ve onlarda kendileri için birçok menfaatler, yararlar ve içecek şeyler, süt vardır. Hala şükretmezler mi? Ve yardım olunacaklarını ümit ederek Allah'tan başka ilahlar edindiler. O ilahlar onlara yardım etmeye muktedir değildirler. Ve kendileri onlar o ilahlar için onlara yardıma hazır askerlerdir. Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki biz sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz. İnsan onu bir nutfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da bize karşı apaçık hasım, düşman oldu. Ve kendi yaratılışını unutup bize misal getirdi. Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek dedi. De ki, onu ilk defa inşa eden yaratan ona hayat verecek. Ve o bütün yaratılışları en iyi bilendir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş, oksijen kılan, çıkaran odur. Böylece siz ondan yakarsınız. Gökleri ve yerleri yaratan, onların bir eşini daha yaratmaya kadir değil midir? Evet, o yegane yaratıcı ve en iyi bilendir. O Allah, bir şey irade ettiği, dilediği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen olur. İşte o Sübhan'dır, her şeyin melekutu, mülkü ve hükümdarlığı onun elindedir. Ve ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 182 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve saf bağlayarak huşu ile Allah'ın huzurunda saf halinde bulunanlara andolsun. Toplayıp sevk edenlere sağ ve sol kanat velilerine. Zikrederek Kur'an tilavet edenlere, okuyanlara andolsun. Muhakkak ki sizin ilahınız mutlaka tektir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların da

ve bu sadece apaçık bir sihirdir dediler derler. Öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka beyaz edilenler, diriltilenler mi olacağız? Ve evvelki babalarımız, atalarımız da mı? Evet ve siz yeniden yaratıldığınız zaman hor ve hakir olacak olanlarsınız de. İşte o sadece tek bir çığlıktır. Onlar işte o zaman diriltilince bakacaklar, görecekler. Ve eyvahlar olsun bize. İşte bu din günüdür dediler. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz fasıl, haklıyı haksızdan ayırma, hüküm verme günüdür. Zulmedenleri ve onların eşlerini, zevcelerini haşredin, bir araya toplayın. Ve onların tapmış oldukları şeyleri de. Allah'tan başka taptıkları. Artık onları cahim, cehennem yoluna hidayet edin, ulaştırın. Artık onları tevkif edin, tutuklayın. Muhakkak ki onlar mesuldürler, sorumludurlar. Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Hayır, onlar bugün teslim olanlardır. Ve karşılıklı yönelip birbirlerine hesap sorarlar. Gerçekten siz bize sağ taraftan Allah taraftarıymış gibi geliyordunuz dediler, derler. Hayır, siz mümin olmamıştınız. Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz dediler, derler. Ve bizim sizin üzerinizde bir sultanlığımız, hükümranlığımız olmadı, yoktu. Hayır, siz azgın bir kavim olmuştunuz. Artık Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz onu, azabı mutlaka tadacak olanlarız. Evet, sizi biz azdırdık. Gerçekten biz azgınlar olmuştuk. İşte muhakkak ki onlar izin günü azapta ortak olanlardır. Gerçekten biz mücrimlere, suçlulara işte böyle yaparız. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman onlar mutlaka kibirleniyorlardı. Ve onlar Mecnun deli bir şair için gerçekten biz ilahlarımızı terk edenler mi olacağız diyorlardı. Hayır, o hakkı getirdi ve mürselleri, gönderilmiş olan resulleri tasdik etti. Muhakkak ki siz elim azabı mutlaka tadacak olanlarsınız. Ve yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Allah'ın muhlis, halis kulları hariç. İşte onlar için malum, bilinen, belirlenmiş bir rızık vardır. Ve meyveler, onlar ikram olunanlardır. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde. Onların etrafında akan sudan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Berrak, içenler için lezzetli. Onun içinde aklı gideren bir şey yoktur. Ve onlar ondan, o maiden sarhoş olmazlar. Ve onların yanında bakışlarını saklayan, sadece onları çeviren güzel gözlü kadınlar vardır. Onlar muhafaza edilmiş, el değmemiş yumurta gibidir. Bundan sonra karşılıklı yönelip birbirlerine sorarlar. Onlardan konuşan birisi, "Gerçekten benim bir yakınım vardı," dedi, der. "Sen gerçekten tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" der. "Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka cezalandırılacak olanlar mıyız? Siz muttali olanlar mısınız, onun halini yakinen bilenler misiniz?" dedi. O zaman onun haline muttali oldu. Ve böylece onu ateşin ortasında gördü. "Allah'a yemin olsun ki sen az daha beni de gerçekten helak edecektin," dedi. "Ve eğer Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehennemde yanmak üzere hazır bulundurulanlardan olurdum. Artık biz bir daha ölecek değiliz, öyle değil mi? Bizim ilk ölümümüz hariç ve biz azap görecek olanlar da değiliz. Muhakkak ki bu gerçekten fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Artık amel edenler

fevzül azim hedefine ulaşmak için çalışsınlar. Nüzul, Allah'tan indirilen karşılık olarak bu mu, yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? Muhakkak ki biz onu, zakkum ağacını zalimler için fitne, imtihan kıldık. Muhakkak ki o zakkum ağacı, cahimin, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Onun meyveleri şeytanların başları gibidir. Muhakkak ki onlar mutlaka ondan, zakkum ağacından yiyecek, böylece onunla karınlarını dolduracak, doyuracak olanlardır. Sonra da muhakkak ki onlar için onun üstüne mutlaka hamim, kaynar su karıştırılmış içecek vardır. Sonra muhakkak ki onların mercileri, dönüşleri kesinlikle cehennemedir. Muhakkak ki onlar babalarını, atalarını dalalette buldular. Onlar onların babalarının izleri üzerinde koşuyorlardı. Andolsun ki onlardan önce evvelkilerin çoğu da dalaletteydiler. Ve andolsun ki onlara nezirler, uyarıcılar gönderdik. O zaman uyarılanların akıbetleri nasıl oldu bak. Ancak Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselam bize nida etti. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel, ne güzel bir durumdadırlar. Ve onu, Hazreti Nuh'u ve onun ailesini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onun, Nuh aleyhisselamın zürriyetini kıyamete kadar baki kalanlardan kıldık. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. Alemler içinde Nuh aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Sonra diğerlerini suda boğduk. Ve muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim aleyhisselamdır. O Rabbine selim bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine nedir bu sizin taptıklarınız demişti. İftira ederek mi, Allah'a karşı yalan söyleyerek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Sonra yıldızlara nazar ederek baktı. Bunun üzerine ben gerçekten hastayım dedi. Bunun üzerine ona arkalarını dönüp gittiler. Onların ilahlarıyla ilgilendi ve yani siz yemek yemiyor musunuz dedi. Yoksa siz konuşmuyor musunuz? Sahiliyle vurarak onları devirdi, kırdı. Bunun üzerine hızlı hızlı koşarak karşısına dikildiler. İbrahim aleyhisselam, siz yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Ve oysa ki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yarattı. Onun için yüksek binalar, mancınık inşa edin. Sonra da onu alevlerle yanan ateşin içine atın dediler. Sonra ona tuzak hazırlamak istediler. Bunun üzerine onları esfelin, çok sefil olanlar kıldık. Ve muhakkak ki ben Rabbime ulaşan olacağım. O beni hidayete erdirecek dedi. Rabbim, bana salihlerden evlatlar bağışla. Böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki, ey oğulcuğum, gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak, bir düşün, bu konudaki görüşün nedir? İsmail aleyhisselam, ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Böylece ikisi de Allah'a teslim olunca İbrahim aleyhisselam onu alnı üzerinde yatırdı. Ve ona ey İbrahim diye nida ettik, seslendik. Sen rüyaya sadık kaldın, yerine getirdin. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu kesin olarak apaçık bir imtihandır. Ve ona büyük bir kurbanı fidye, oğluna karşı bedel olarak verdik. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İbrahim aleyhisselama selam olsun.
Biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve biz onu salihlerden bir nebi, peygamber olan İshak'la müjdeledik. Ve ona Hazreti İbrahim'e ve İshak'a bereket verdik, mübarek kıldık. Ve ikisinin zürriyetinden muhsin olan da nefsine apaçık zulmeden de var. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ve Harun aleyhisselamı nimetlendirdik. Ve ikisini ve onların kavimlerini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onlara yardım ettik. Böylece galip gelenler onlar oldu. Ve ikisine hakikati açıklayan kitabı verdik. Ve ikisini de sırat-ı mustakime hidayet ettik, ulaştırdık. Ve sonrakiler arasında ikisine şerefli bir anı bıraktık. Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki ikisi de bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki İlyas aleyhisselam mutlaka gönderilen resullerdendir. İlyas aleyhisselam kavmine, siz takva sahibi olmayacak mısınız demişti. Siz bir put olan Baal'e mi tapıyorsunuz? Ve yaratıcıların en güzelini Allah'ı terk mi ediyorsunuz, vaz mı geçiyorsunuz? Allah sizin ve evvelki babalarınızın, atalarınızın Rabbidir. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple muhakkak ki onlar gerçekten cehennemde hazır bulundurulacak olanlardır. Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İlyas aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki Lut aleyhisselam gerçekten gönderilmiş olan resullerdendir. Onu ve onun ailesini, hepsini kurtarmıştık. Geride kalanlar arasında acuze bir kadın hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık, kökünü kazıdık, yok ettik. Ve muhakkak ki siz sabahları onlara mutlaka uğruyorsunuz. Ve geceleyinde. Hala akıl etmez misiniz? Ve muhakkak ki Yunus aleyhisselam gerçekten gönderilmiş resullerdendir. O Yunus aleyhisselam dolu bir gemiyle kaçmıştı. Böylece kura çekti. Sonunda kaybedenlerden oldu. Onu Yunus aleyhisselamı hemen bir balık yuttu. Ve o levmedilen biriydi. Kendi kendini kınıyordu. Eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı. Muhakkak ki o beyaz gününe, kıyamet gününe kadar onun balığın karnında kalırdı. Bunun üzerine onu bitkin, hasta bir halde boş bir alana, sahile attık. Ve onun üzerine gölgelik olarak kabak cinsinden geniş yapraklı bir ağaç bitirdik, yetiştirdik. Ve onu 100 bin veya daha fazla kişiye Resul olarak gönderdik. Böylece Ahmenu oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine onları bir süre kadar metalandırdık, faydalandırdık. Haydi, onlardan fetva, açıklama iste. Kızlar Rabbinin de, oğlanlar onların mı? Yoksa melekleri biz dişi olarak yarattık da onlar şahit mi oldular? Yalanlarından dolayı mutlaka şöyle şöyle diyenler kesinlikle onlar değil mi? Allah doğurdu. Muhakkak ki onlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Allah kızları oğlanlara tercih mi etti? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Hala tezekkür etmeyecek misiniz? Yoksa sizin apaçık bir sultanınız, deliliniz mi var? Eğer siz sadıklardansanız, o takdirde kitabınızı getirin. Ve Allah'la cinler arasında nesep, soy bağı kıldılar, uydurdular. Ve andolsun ki cinler
cehennemde mutlaka hazır bulundurulacaklarını biliyorlardı. Allah onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Allah'ın muhlis kulları hariç. Bundan sonra muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız. Siz onun Allah'ın aleyhinde kimseyi fitneye düşürecek değilsiniz, düşüremezsiniz. Ama cehenneme girecek olanlar hariç. Ve bizden hiç kimse yoktur ki onun bilinen bir makamı olmasın. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ın huzurunda saf saf duranlarız. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ı tesbih edenleriz. Ve onlar mutlaka sadece şöyle diyorlardı: keşke bizim yanımızda, elimizde evvelkilere verilenlerden bir zikir, bir kitap olsaydı. O zaman mutlaka biz Allah'ın muhlis kullarından olurduk. Buna rağmen onu, zikri, Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiler. Fakat yakında bilecekler. Ve andolsun ki gönderilen kullarımız için bizim daha önce bir sözümüz geçti, onlara söz vermiştik. Muhakkak ki onlar yardım edilecek olanlardır. Ve muhakkak ki galip gelecek olanlar mutlaka bizim ordularımızdır. Artık bir süre kadar onlardan yüz çevir ve onları gözle. Yakında onlar da görecekler. Hala azabımızı acele olarak mı istiyorlar? Onların sahasına, bulundukları yere azap indiği zaman, işte o gün uyarılanların sabahı ne kadar kötü oldu olacak. Ve bir süre kadar onlardan yüz çevir ve gözle. Yakında onlar da görecekler. Senin izzet sahibi Rabbin onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Ve gönderilen Resullere selam olsun. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sad Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sad, zikrin sahibi Kur'an'a and olsun. Hayır, kafirler gurur ve ayrılık içindedirler. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O zaman feryat ettiler. Fakat kurtuluş vakti geçmişti. Ve onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi acayiplerine gitti, şaşırdılar. Ve kafirler, bu çok yalancı bir büyücü dediler. İlahları bir tek ilah mı kılıyor? Muhakkak ki bu gerçekten acayip, şaşılacak bir şey. Ve onlardan ileri gelenler, yürüyün, ilahlarınıza karşı sabırlı, kararlı olun. Muhakkak ki sizden istenen mutlaka budur diyerek ayrıldılar. Biz diğer dinler içinde bunun gibi bu konuda bir şey, bütün ilahların tek bir ilah olduğunu işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır, iftiradır. Zikir bizim aramızda ona mı indirildi? Hayır, onlar benim zikrimden şüphe içindedirler. Hayır, onlar azabımı henüz tatmadılar. Yoksa Aziz Yüce ve Vehhab, çok bağışlayıcı ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman sebepler, yollar, vasıtalar bulup yükselsinler. Onlar burada hezimete uğramış olan fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur. Onlardan önce Nuh aleyhisselamın kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Ve Semud kavmi, Lut aleyhisselamın kavmi ve Eyke halkı. İşte onlar yalanlayan fırkalardır. Onların hepsi Resulleri sadece yalanladı. Böylece ikabım, cezalandırmam hak oldu. Ve bunlar kendileri için başka hiçbir fırsatın olmayacağı tek bir sayhadan, çok şiddetli ses dalgasından başka bir şey beklemiyorlar, gözlemiyorlar. Ve Rabbimiz,
hesap gününden önce bizim payımızı bize acele ver dediler. Onların söylediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud Aleyhisselam'ı zikret, hatırla. Muhakkak ki o evvab idi, Allah'a ulaşmıştı. Muhakkak ki biz dağları ona musahhar, emrine amade kıldık. İşrak vakti ve akşam vakti onunla beraber tesbih ederlerdi. Ve kuşları da bir arada toplanmış olarak ona musahhar kıldık. Onların hepsi ona evvab idiler, yönelmişlerdi ve sığınmışlardı. Ve onun mülkünü, idaresini güçlendirdik. Ve ona hikmet ve fasla hitap, hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme, hitap etme yeteneği verdik. Ve o hasımların, davacıların haberi sana geldi mi? Mihraba Davud Aleyhisselam'ın ibadet ettiği yere duvarın üstünden aşarak gelmişlerdi. Davud Aleyhisselam'ın yanına girdikleri zaman Davud Aleyhisselam onlardan dehşete kapıldı, korktu. Korkma, birbirine haksızlık etmiş iki hasımız davacıyız. Artık aramızda sen hak ile hükmet. Aşırı gitme, haksızlık etme. Bizi orta yola, adaletli çözüme ulaştır. Gerçekten bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var ve benim bir koyunum var. Buna rağmen ona beni kefil kıl, onu da bana ver dedi. Söyledikleri ile beni yendi. Davud Aleyhisselam, andolsun ki koyunlarının arasına senin koyununu istemekle sana zulmetti dedi. Ve muhakkak ki ortaklardan çoğu mutlaka birbirlerinin hakkına tecavüz ediyorlar. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. Onlar ne kadar az. Ve Davud Aleyhisselam onu imtihan ettiğimizi zannetti, anladı. Bunun üzerine Rabbinden mağfiret istedi ve rükû ederek secdeye kapandı. Ve Rabbine yöneldi. Sözleriyle ve Rabbini görerek Allah'a ulaştı ve cevap aldı. Böylece bu konuda ona mağfiret ettik. Muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ey Davud! Muhakkak ki biz seni yeryüzünün halifesi kıldık. Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet ve hevaya, nefse tabi olma. Aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli azap vardır. Ve gökyüzünü, arzı ve ikisi arasındaki şeyleri batıl, boşuna yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. Artık ateş sebebiyle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline. Hiç amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlarla ya da takva sahiplerini facirlerle bir tutar mıyız? Bu mübarek kitabı sana indirdik. Ayetleriyle tedbir alsınlar ve ulul elbab tezekkür etsin diye. Ve Davud Aleyhisselam'a oğlu Süleyman'ı armağan ettik. Ne güzel kul! Muhakkak ki o evvaptı, Allah'a ulaşmıştı. Ona bir akşam vakti koşmaya hazır iyi cins atlar sunulmuştu. Bunun üzerine dedi ki, muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için hayır, hayra daimi zikre ulaşanların sevgisiyle seviyorum. Atlar tozu dumana katıp koşarak toz perdesinin arkasında kaybolunca onları bana geri getirin dedi. Sonra bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Ve andolsun ki biz Süleyman Aleyhisselam'ı imtihan ettik. Ve onun kürsüsü tahtı üzerine ceset olarak ulaştırdık. Sonra yöneldi, ayrıldı. Rabbim, beni mağfiret et. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir mülk bağışla, hediye et. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, çok bağışlayıcısın dedi. Bunun üzerine rüzgarı ona musahhar, emre amade kıldık. Onun emriyle
dilediği yere hafif hafif eserek giderdi. Ve şeytanları da hepsini ki onlar bina yapanlar ve dalgıçlardır. Ve diğerlerini de zincirlerle birbirine bağlı olarak emre amade kıldık. Bunlar bizim atağımızdır, ihsanımızdır, verdiklerimizdir. Artık dilediğine hesapsız olarak ver veya verme. Ve muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ve kulumuz Eyüp Aleyhisselam'ı zikret, hatırla. Rabbine şöyle seslenmişti. Muhakkak ki şeytan bana dert ve azap dokundurdu. Ayağın ile yere vur. İşte bu serin, yıkanılacak ve içilecek su. Ve bizden bir rahmet ve ulul elbaba zikir olarak ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha bağışladık. Ve ey Eyüp! Eline bir demet sap al, onunla vur. Yeminini bozma. Muhakkak ki biz onu sabırlı bulduk. Ne iyi, ne güzel bir kuldu. Muhakkak ki o Allah'a ulaşmıştı. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp teslim etmişti. Ve güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim Aleyhisselam'ı, İshak Aleyhisselam'ı ve Yakup Aleyhisselam'ı zikret. Muhakkak ki biz onları ahiret yurdunu zikreden halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Ve muhakkak ki onlar katımızda gerçekten hayırlılardan ve seçilmişlerdendir. Ve İsmail Aleyhisselam'ı ve İlyas Aleyhisselam'ı ve Zülkifli Aleyhisselam'ı da zikret. Hepsi hayırlı olanlardandır. Bu Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Ve muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için sığınakların en güzeli Allah'ın zatı vardır. Kapıları onlara açılmış olan adn cennetleri vardır. Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler. Ve onların yanlarında bakışlarını saklayan, yalnız eşlerine bakan, aynı yaşta kadınlar vardır. Hesap günü konusunda size vaat edilen budur. Muhakkak ki bu, gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır. Cennettekilerin durumu bu. Ve muhakkak ki azgınlar için elbette şerli, kötü bir meab, sığınak vardır. Cehennem ona girerler. İşte o ne kötü bir döşektir. Cehennemdekilerin durumu bu. Böylece artık hamimi kaynar su ve kassakı irini tatsınlar. Ve onun şeklinden başka zevç ve zevceler, çifte azaplar da vardır. Bu grup da sizinle beraber azaba dayanacak olandır. Onlara merhaba yoktur. Muhakkak ki onlar ateşe girecek olanlardır. Hayır, asıl size merhaba yok. Onu bize siz takdim ettiniz. Azaba uğramamıza sebep oldunuz. Artık o ne kötü bir karargah, cehennem, dediler. Rabbimiz, bunu bize kim takdim ettiyse, biz buraya kimin yüzünden geldiysek ona ateşte azabı kat kat arttır, dediler. Ve cehennemdekiler, biz niçin şerlilerden addettiğimiz adamları burada cehennemde görmüyoruz, dediler. Biz onları eğlence konusu edindik. Yoksa bakışlarımız onlardan kaydı ki onları göremedik. Muhakkak ki cehennem halkının bu çekişmesi kesinlikle gerçektir. De ki, ben sadece uyarıcıyım. Vahid, tek, kahhar, kahredici olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, yüce ve üstündür, gaffardır, çok mağfiret edendir. De ki, o Kur'an büyük bir haberdir. Siz ondan yüz çevirenlersiniz. Mele-i Âlâ'da onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu. Benim sadece apaçık bir nezir, uyarıcı olduğum bana vahyolunuyor. Rabbin melekleri, muhakkak ki ben tinden, nemli topraktan, balçıktan bir insan yaratacağım, demişti. Böylece onu sevva ettiğim
ve onun içine ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secde ederek yere kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde etti. İblis hariç ki o kibirlendi ve kafirlerden oldu. Allahü Teala, ey iblis, ellerimle, kudretimle halk ettiğim şeye secde etmenden seni men eden şey nedir? Kibirlendin, yoksa sen yücelerden mi oldun? Dedi. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu tinden, nemli topraktan, balçıktan yarattın, dedi. Allahü Teala, haydi oradan, cennetten çık. Artık muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın, dedi. Ve muhakkak ki din gününe, kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse beyaz yeniden dirilme gününe kadar beni inzar et, bana mühlet ver, dedi. Allahü Teala, öyleyse muhakkak ki sen tehir edilenlerdensin, dedi. Vakti malum olan bilinen güne kadar. İblis, bundan sonra senin izzetine andolsun ki onların hepsini mutlaka azdıracağım, dedi. Onlardan senin muhlis kulların hariç. Allahü Teala, işte bu haktır ve ben hakkı söylerim, dedi. Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. De ki, sizden ona tebliğe karşılık bir ecir, ücret istemiyorum. Ve ben mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim. O Kur'an ancak alemlere zikirdir. Ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Zümer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini ona halis kılarak, muhlis olarak Allah'a kul ol. Halis din Allah içindir, öyle değil mi? Ve ondan Allah'tan başka dostlar edinenler, biz onlara, putlara sadece bizi Allah'a yakın bir makama yaklaştırmaları için tapıyoruz, dediler. Muhakkak ki Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hüküm verir. Muhakkak ki Allah, yalanlayan ve inkar edenleri hidayete erdirmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O Sübhandır, her şeyden münezzehtir. O Allah, vahittir, tektir, kahhardır, kahredicidir. Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar yörüngelerinde akar gider. O, aziz, yüce ve üstün, gaffar, çok mağfiret eden değil midir? Sizi tek bir nefsten halk etti. Sonra ondan, onun zevcesini, eşini. Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan 8 çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla halden hale geliştirip dönüştürerek 3 karanlık içinde yaratır. İşte bu sizin Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz muhakkak ki Allah sizden ganidir, size ihtiyacı yoktur. Ve O kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer siz şükrederseniz sizden razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek.
Muhakkak ki o sinelerde olanı bilendir. Ve insana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah kendinden bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Onun Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler kılar. De ki, küfrün ile biraz daha metalan, faydalan. Muhakkak ki sen cehennem ehlindensin. Veya gece boyunca secde ederek ve kıyamda ayakta durarak kanitin olan, ahiretten çekinen, korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen mi? De ki, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ancak ulul elbab, daimi zikir sahipleri tezekkür eder. De ki, ey amenü olan kullar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır. Ve Allah'ın arzı geniştir. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir. De ki, muhakkak ki ben Allah'a dini ona halis kılarak kul olmakla emrolundum. Ve teslim olanların ilki olmakla emrolundum. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime asi olursam büyük günün azabından korkarım. De ki, ben Allah'a dinimi ona halis kılarak kul olurum. Artık ondan başka dilediğiniz şeye tapın. De ki, muhakkak ki kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenler, kıyamet günü hüsrana uğrayacak olanlardır. Bu apaçık bir hüsran değil mi? Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Ve onlar ki tağuta, İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinap ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele. Onlar sözü işitirler, böylece onun ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Ve işte onlar ulul elbaptır, daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse bir kimse üzerine azap sözünü hak ettiği takdirde ateşte olanı sen kurtarabilir misin? Lakin Rablerine karşı takva sahibi olanlar için üst üste inşa edilmiş, altından nehirler akan köşkler, yüksek makamlar vardır. Allah'ın vaadidir ki, Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten su indirdiğini, böylece onu, suyu, yerin su pınarlarına akıttığını görmedin mi? Sonra onunla çeşitli renklerde ekin çıkarır. Daha sonra kurur. Artık onu sararmış görürsün. Sonra onu kuru bir çöp kılar. Muhakkak ki bunda ulul elbab için mutlaka zikir, ibret vardır. Allah kimin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için yarmışsa artık o Rabbinden bir nur üzere olur değil mi? Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Allah ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını rahmet, fazıl ve salavatı ikişer ikişer salavat fazıl ve salavat rahmet kitaba müteşabih benzer olarak indirdi. Rablerinden huşu duyanların ciltleri ondan ürperir. Sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar, sükunet bulur, yatışır. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Dilediğini onunla hidayete erdirir ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. O halde kıyamet günü onun vecihini, fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere kazanmış olduğunuz şeyi günahlarınızın cezasını tadın denir. Onlardan öncekiler de yalanladı da
Böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Böylece Allah onlara dünya hayatında zilleti, horlanma ve aşağılanmayı tattırdı. Ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsaydılar. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Bu çelişkisi, eğriliği, kusuru olmayan Arapça Kur'an'dır. Umulur ki onlar böylece takva sahibi olurlar. Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç ortağa birden bağlı kişi ile tek bir adama teslim olan kişinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki sen de meyyitsin, ölümlüsün. Ve muhakkak ki onlar da meyyit, ölümlüler. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalı ve davacı olacaksınız.

0: sevgili izleyenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla iyi geçinemez. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla iyi geçinemez. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçinemez. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayaklanan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları topu size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız harekete geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana pratik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri, sıfırla yapılacak olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim fikre ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır.
4: pozitif bir tesire ulaşmanız asıldır.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikteyiz. Bir defa daha söyleyelim ki Kur'an-ı Kerim tefsiri Kur'an'ın lafzının değil, ruhunun anlatımıdır. Ve Allah'a bağlı açıklama gerektirir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin suresi 31. ayet-i kerime. Elem yerev kem ehlekna kablehum minel kuruni ennehum ileyhim la yerciun. E mu lem yerev görmediler. Kem nice kaç. Ehlekna biz helak ettik. Kalbehum onlardan önce. Kalbehum değil, kablehum onlardan önce minel kuruni aynı asıl insanlarından, nesillerden ennehum muhakkak ki onlar ileyhim onlara la yercun dönmezler. Ondan önceki nice nesillerden helak ettiğimizi onların yani helak edilenlerin kendilerine dönmediklerini görmediler mi?

ve onların kendilerine dönmediklerini görmediler mi? Allah Teala sayhayla, Allah Teala gökten taş yağdırarak, Allah Teala çekirgeleri insanların üzerine musallat ederek, denizin içinde boğarak nice nesilleri yok etmiş. O nesiller elbette öldükten sonra bu dünyaya tekrar geri dönmüyorlar. Ve ancak kıyamet günü diriltilecekler. Ve Yasin Suresi 32. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kullun lemma cemi'un ledeyna muhtarun. Ve in ve ancak kullun hepsi lemma olduğu zaman cemi'un toplanma ledeyna huzurumuzda muhtarun hazır bulunduranlar. Ve ancak herkes toplandığı zaman onlar da huzurumuzda hazır bulundurulacak olanlardır.

فإن كل onların hepsi lemma cemiyun. Herkes toplandığı zaman ve deyna muhtarın bizim huzurumuzda hazır olacaklardır. Yani Allah Teala demin söylediğimiz gibi kıyamet günü onların da bütün insanlar gibi Allah'ın huzurunda hazır bulunacağını, Allah'ın huzurunda toplanacağını ifade buyuruyor. Herkes nasıl haşr meydanında toplanacaksa, o hangi nesil olursa olsun, o nesilde ölmüş olanlar da orada kendi nesilleriyle birlikte toplanacaklardır. Her nesil kendileriyle beraber yaşayanların dizaynı içerisinde toplanacaklardır. Her nesil kendilerine ayrılan yerde bulunacaklardır mahşer meydanında. Kıyamet günkü toplantıdan bahsediyor Allah Teala. Herkesin Allah'ın huzurunda toplandığı zaman, yani zaman durduğunda evvela zaman duracak, sonra geri dönecektir. Geri dönerken herkesin yaşadığı günlere zaman ulaştığında onlar mezarlarından çıkıp canlı hale geleceklerdir. O günü yaşayacaklardır. Geçmiş zamanı yaşayacaklardır. Ve kendi bulundukları alemde yer çekimi kuvveti olmayacağı için onların gidecekleri yer, yer çekimi olan tek yer mahşer meydanıdır. Oraya ulaşacaklardır. Ve 33. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ayetün lehumül ardu ardul meytetü meyteh ahyeynaha ve ahreçna minha habben fe minhu yakulun. Ve ayetün ve bir ayet, bir mucize, bir delil lehum onlar için. El ardu arz, yeryüzü, yer, toprak. El meytetü, ölü. Ahyeynaha, biz onu dirilttik. Ve ahreşna, ve biz çıkarttık. Minha, ondan habben, taneler. Ve böylece minhu, ondan yekulune, yerler. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve ölü toprak onlara bir ayettir, bir mucizedir. Onu dirilttik ve ondan habbeler, taneler çıkarttık. Böylece ondan yerler. Toprak ölüyken Allah Teala semadan, göklerden su indiriyor. Toprak suyu, su ile toprağı canlandırıyor, toprağa hayat getiriyor. Ağaçlar yeşeriyor ve tekrar hayat geri geliyor bitkiler dünyasına. Ve bunların hepsi birer mucizedir diyor Allah Teala. Elbette Allah Teala'nın mucizesi. Ağaçlar eğer su olmazsa klorofil özümlemesi yapamazlar. Yani köklerinden aldıkları suyla, havadan aldıkları karbondioksitle, aynı zamanda yapraklarından da aldıkları suyla klorofil özümlemesi yapamazlar. Ve su ve karbondioksitin devreye girmesiyle güneş ışığından da yararlanmak suretiyle reaktör olarak devreye sokarak güneş ışıklarını fotosentez yoluyla bitkiler
karbonhidratları oluştururlar. Yani kendi gıdalarını oluştururlar ve oksijen açığa çıkar. Yani insanların ve hayvanların hayati maddesi olan oksijen. Oksijen olmasa biz insanlar yaşayamayız. Ama karbondioksit olmasa bitkiler de yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah Teala bitkileri ve insan ve hayvanları iki grup halinde yaratmış. İnsan ve hayvanlar bir grup, havadan oksijen alıp havaya karbondioksit bırakırlar artık madde olarak. Oksijen bitkilerin artık maddesidir. Ama insanların artık maddesi olan karbondioksit olmasa bitkiler klorofil özümlenmesi yapamazlar ve oksijeni açığa çıkartamazlar. Tabiatta devamlı bir döngü söz konusu. Hep birbirine muhtaç olan sistemler söz konusu. 34. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve cealna fiha cennatin min nahilin ve a'namin ve fecerna fiha minel uyuni. Minel uyuni. Uyun. Ve cealna ve biz kıldık, yaptık. Fiha orada cinnatin, bahçeler. Minnahinin hurmalıklardan ve anabin ve üzüm bağları ve feccarna ve fışkırttık. Fiha orada minel uyuni, pınarlar. Ve orada hurma ve üzüm bahçeleri kıldık, yaptık. Ve orada pınarlar fışkırttık. Allah Teala dirilttiği topraklardan bahsediyor. O topraklarda neler yaptığını söylüyor

sular fışkırıyor. Ve 35. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Li yekunu min semerihi ve ma amilethu eydihim efela yeşkürun. Li yekulu yesinler min semerihi, onun ürününden, meyvesinden, ve ma ve şey amiletu, onu yaptılar, eydihim onların elleri. E mı fe, o halde hala la yeşkürune, şükretmiyorlar, şükretmezler. Onun ürünlerinden, meyvelerinden, yani ürünlerinden, semeresinden, meyvelerinden ve elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hala şükretmezler mi? Allah Teala diyor, efela yeşkürun, hala şükretmezler mi? Ben Allah Teala'nın çıkardığı suyla su ihtiyaçlarını gideriyorlar. Allah'ın yetiştirdiği ağaçlardan meyvelerle meyve ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ektikleri buğdaydan, arpadan semere alıyorlar. Onlarla da bütün gıda ihtiyaçlarını gideriyorlar. Denizlerde balıklar, hayvanlar, göklerde kuşlar, yerde büyük ve küçük baş hayvanlar, hepsi insan için yaratılmış. Atlar üzerine binilip dolaşılsın diye. Koyunlar, inekler, tavarlar, insanlar onları kesip etlerinden yesinler diye, sütlerinden faydalansınlar diye. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala her şeyi biz insanlar için yaratmış. Ve insanların hayatı Allah'a göre asıl olan odur. Allah'tan bir varlığı, ruhu bünyesinde taşıyan tek varlık insandır. Ve biz ruhumuzu Allah Teala'ya geri döndürdüğümüz zaman gene ruhsuz kalmıyoruz. Başımızın üzerinde devrin imamının ruhu gene bulunuyor. Yani her insan mutlaka ruh adı verilen bir emanetle her an beraberdir. Onun için bütün diğer varlıklardan üstündür. Allah'a ait, Allah'ın olan, Allah'a mutlaka iade edilmesi gereken bir ruh o insanda mutlak olarak vardır. Sadece insanda. Ve Yasin suresinin 36. ayet-i kerimesi. Sübhanellezi halekal ezvace kulleha mimma tünbitul ardu ve min enfusihim ve mimma la ya'lemun. Sübhanellezi, o sübhandır, her şeyden münezzehtir. Halaka yarattı, el ezvace çiftler, eşler, kulleha onun hepsi, mimma şeylerden, tumbitu yetiştirir. El ardu arz yer, ve min enfisihim ve onların nefslerinden, ve mimma ve şeylerden, la yalemun, bilmezler, bilmiyorlar. Arzın, yani dünyadaki şu kara toprağın yetiştirdiği her şeyden, onların nefslerinden ve bilmedikleri şeylerden çiftler, eşler yaratan o Allah sübhandır, her şeyden münezzehtir.

Arzın yetiştirdiği her şey çift olarak yaratılıyor. Yani daima bir dişi, bir de erkek var. Onların nefslerinden, yani insanların da kendilerinden erkek ve dişi olmak üzere gene çiftler yaratan o Allah'tır. Bir de bilmedikleri şeylerden çiftler yaratan, bilmediklerine şeytanları bilmiyorlar, görmemişler, cinleri bilmiyorlar, görmemişler. Onlardan da çiftler yaratıyor Allah-u Teala. Hayvanlardan da yaratıyor. Hayvanların bir kısmını biliyoruz, bir kısmını bilmiyoruz. Afrika'nın bilmem hangi ormanında hiç görmediğimiz bir mahlukun da, herhangi bir mahlukun, bir kuşun, bir hayvanın mutlaka çift olması gerekir ki nesli devam edebilsin. Sonsuz hayatı böyle devam ettiriyor, çiftler yaratıyor. Çiftlerin çocukları oluyor, o çocuklar büyüyor, onların çocukları oluyor. O çocuklar büyüyor, onların çocukları oluyor. Bu arada evvelkilerin hepsi sırayla ölmüş oluyorlar. Ama nesiller boyu insanlık ve hayvanlar devam ediyor. Hayat devam ediyor. Ve 37. ayet-i kerime Yasin suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ayetün lehumül leylü. Neslehu minhün nehare ve izâ hum müzlimûn. Ve ayetün ve bir ayet, delil, mucize, ibret lehum onlar için, onlara elleylü gece neslehu sıyırırız, çekip alırız minhu ondan ennehare gündüz. Fe o zaman, fe o zaman, iza olduğu zaman, hüm onlar, müzlimun karanlıkta kalan kimseler, karanlıkta kalanlar, zulüm, karanlık, zulümat, karanlıklar, müzlimun karanlığın zarar verdiği, karanlıkta kalan kimseler. Ve gece de, ve gece onlar için bir ayettir, ibrettir. Ondan gündüzü sıyırırız, çekip alırız. O zaman onlar karanlıkta kalanlardır.

ve gece onlar için bir ibrettir diyor, bir ayettir. Çünkü gece karanlıktır. Gündüzün aydınlığındaki gibi insanlar birbirlerini ve her şeyi göremezler. Gündüzden tamamen farklı bir dizayn. Ay olursa bir ölçüde aydınlatır. Olmazsa gece karanlıktır. Ondan gündüzü sıyırırız diyor Allah-u Teala. Çekip alırız. Neslehu. Allah-u Teala'nın güneşin etrafında dünyayı döndürerek yılı vücuda getirmesi ve güneşin etrafında dönen dünyayı kendi etrafında çevirerek güneşin geldiği yer devamlı değişeceği için gecelerin ve gündüzlerin ard arda gelmesi. Dünya mütemadiyen döndüğü için her 24 saatte bir dönüşünü tamamlıyor dünya. Burada da dönüşün tamamlanması söz konusu. Ve her 24 saat tamamlandığında dünyada her taraf hem gece olmuştur hem de gündüz olmuştur. Hem geceyi yaşamıştır hem gündüzü yaşamıştır. Her 24 saatin tamamlandığında dünyadaki her yer hem geceyi hem gündüzü yaşamış olur. Yasin Suresi 38. ayet-i kerime. Ve şemsü tecri li li müstekarrin leha zalike takdirül azizil alim. Takdirül azizil alim. Ve eşşemsü ve güneş tecri akar gider. Li için müstekarrin karar kılınmış, kararlaştırılmış. Leha ona zalike işte bu takdiru takdir. El azizi aziz olan, güçlü ve üstün olan. El alimi alim olan, en iyi bilen. Ve güneş onun için kararlaştırılmış. Yani yörüngesinde akar gider. İşte bu aziz ve alim olan, en iyi bilen Allah'ın takdiridir.

Onun için istikrarlı kılınan yörüngesinde akar gider. Biliyorsunuz Dünya ile beraber daha birçok gezegen Güneş'in etrafında eliptik bir yörünge üzerinde gider. Eliptik bir yörünge. Eliptik bir yörüngede Dünya'da, diğer yıldızlarda, Neptün, Uranüs, Satürn, birçok yıldız Güneş'in etrafında dönmektedirler. Hepsi eliptik bir yörüngede, hem de hepsi kendi etraflarında da dönerler. Bu istikrarlı bir dizayndır. Yani müstakar, istikrar bulmuş, tespit edilmiş, karar kılmış. İstikrarı kılınan bir yörüngede diyor. Yörünge hiçbir zaman bozulmaz. Dünya, Güneş'in etrafındaki bu seyri seferini 365 gün, 6 saat, ondan sonra da şu kadar dakika, şu kadar saniyede alır. Ve Güneş'in etrafında Dünya dönmesine devam eder, gider. Kararlı bir şekilde her sene turunu aynı süreç içerisinde tamamlar, aynı zaman parçasında tamamlar. Kendi etrafındaki dönüşünü de hep 24 saatte tamamlar. O zaman istikrarlı kılınmış, müstakar bir müessese. Ayet 39 Yasin suresi, Allah Teala şöyle buyuruyor: Vel kamere kaddernahu menazile hatta ade kel urcuni nil kadim. Ve el kamere ve kamer ay kaddernahu biz ona takdir ettik. Menazile menziller hatta oluncaya kadar ade döndü ke gibi urcuni hurma salkımının dalı. El kadimi eski kurumuş. Ve ay kurumuş hurma salkımı dalı şekli gibi bir şekil Bedir şeklinden hilal haline dönüp gelinceye kadar ona menziller takdir ettik.

bedir halinden el haline dönünceye kadar. Kurumuş hurma salkımı şekli, bir yay şekli ve bu şekil o kurumuş hurma dalı gibi ve ay kurumuş hurma salkımı dalı gibi bir şekil, yani bedir şeklinden tam ay şeklinden hilal haline dönünceye kadar ona menziller takdir ettik. Biliyorsunuz ki ayın dolaştığı 12 tane menzil var. Atlarına burçlar deniyor. Bu da bir zünvani ilmin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İlmin ucum deniyor adına, yıldızlar ilmi. Ayın uğradığı takım yıldızların her birinin ayrı var, adı var, ayrı adı var. Yay burcu, boğa burcu ve daha birçok burçlar. Bir burçtan ayın öteki burca ulaşması yaklaşık 28 gün sürüyor. Oysa ki güneş takviminde aylar birer aydır, 30'ar gündür. Ama güneş takvimindeki 28 veya 29 günler günlük aylar sebebiyle 12 ay tamamlandığında 365 gün değil 355, 356 gün oluşur. Yani ay takvimi her yıl güneş takviminden 10 gün kısa kalır. Ve Allah Teala'nın bu konuda Ramazan ayı için insanlara bir kolaylık oluşturması söz konusu. Sadece en sıcak olan aylarda, en soğuk olan aylarda değil, bütün aylarda Ramazan yaşanır. Her sene Ramazan 10 gün evvele gelir. Güneş takviminin kısalığı sebebiyle 10 gün evvele gelir ve 365 gün olduğuna göre sene, demek ki 10'ar günden 36 ay, 36 yılda veya 37 yılda bütün aylardaki oruçlar tamamlanmış olur. 36 yılda herkes bütün aylarda oruç tutmuş olur. Her sene 10 gün evvele gittiği için Ramazan'ı bu tarzda Allah Teala bütün insanların yaşadıkları, bütün zaman parçalarında yaşadıkları bir hale getirmiş. En kısa günlerde değil, en uzun günlerde de değil. Sadece en kısa günlerde değil, sadece en uzun günlerde de değil. Bütün günleri 36 yılda insanoğlu her sene bir ayını oruçlu geçirmek suretiyle bütün günlerde, her türlü günde oruç tutmuş oluyor. İşte bu yay burcu, akrep burcu gibi, boğa burcu gibi burçların 12 tanesi bir araya geldiği zaman bir yıldızlar ilmi, ilmi nücum oluşmuş. Bu Rabbani bir ilim değildir. Yasin Suresinin 40. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Leş şemsü yenbegî leha en tudri kel kamere. Ve lel leylu se sabi kunen
nehari, nehar ve kullun fi felekin yesbihun. Eşşemsü, Allah Teala güneş diyor. La eşşemsü, güneş olmaz. Güneş olamaz. Yenbegî, gerekir, mümkün olur. Leha, ona, en tudrike, erişmek, yetişmek. El kamere, kamer, ay. Ve leylü, ve gece, olmaz, olamaz. Sabikun, öne geçen. En nehari, gündüz. Ve kullun, ve hepsi. Fi, içinde. Felekin, felek yörünge. Yesbehun, yüzerler, seyrederler, giderler. Allah-u Teala buyuruyor ki, güneşin aya yetişmesi ve gecenin gündüzü geçmesi mümkün olamaz. Birisi bitmeden birisi oluşmaz. Gece bitmeden gündüz oluşmaz. Gündüz bitmeden gece oluşmaz. Ve hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler, seyrederler. Şimdi burada güneşin de kendi etrafında dönmesi lazım. Ama güneş kendi etrafında dönerken o da kendi kursunda bir daire çizer. Nasıl dünya güneşin etrafında bir eliptik yörünge çiziyorsa, bu onun kursuysa, ay dünyanın etrafında eliptik yörüngede bir kurs üzerinde gidiyorsa, yörünge üzerinde gidiyorsa, güneş de kendi feleği içinde hareket halindedir. Güneşle birlikte bütün onun gezegenleri de güneşle birlikte onun feleğinde hareket halindedir. Bütün güneşler de hareket halindedir. Hem kendi etraflarında dönerler, hem de bir felekte hareket halindedirler. Kıyamet günü bunların hepsi sona erecektir. Hepsi birbirine yapışacak ve dünyadaki, kainattaki bütün uzaylar yok olacak. Kainat küçücük bir noktaya doğru, o tek bir olan yerin noktaya doğru yürüyecektir. Şu anda her şey sürfesinin içinde, kendi feleklerinde yolculuğuna devam ediyor. Ama o gün öyle olmayacak. Kıyamet günü Allah-u Teala bütün gezegenlere birbirinden ayrılma imkanını veren Allah'ın kinetik enerjisini tüketmiş olacaklar. O zaman kainatın, insan şeklindeki olan kainatın büyümesi duracak. Büyüme durunca zaman duracak. Bu durma ise bütün sistemleri, hünnes ve künnes kanunlarını alt üst edecek. Ve bunun neticesinde de duran sistemde hareket, hünnes ve künnes kanunlarının, yani merkezi çekim gücü ve onun çevresinde dönen sistem belli bir hareketi belli bir uzaklıkla yapabilir. Her ikisinde çekim gücü olacak. Ama bunlardan bir tanesi durursa ötekilerinde hepsi otomatik olarak duracaktır. Ve büyük kitleler küçük kütleleri kendisine çekecektir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim güneş dünya ile birleştiği zaman diyor, dünya da ay ile birleştiği zaman diyor. Kıyamet gününden bahsediyor. Ve 41. ayet-i kerime ve ayetün lehum enne hamelna enna hamelna zürriyetehum min fulkil meşhun. Ve ayetün, bir ayet,
lehum, onlar için, enna, nasıl, hamelna, taşıdık, zürriyetehum, onların zürriyeti, fi elfülki, gemi içinde, gemide, meşhuni, dolu. Onların zürriyetlerini, nesillerini dolu gemilerde taşımamız onlar için bir ayettir.

dolu gemilerde taşımamız diyor Allah Teala. Geminin yüzme karnını deniz seviyesinde, deniz seviyesinin altında kalan alanda, orada bulunan hacim, eğer o kesimi tamamen su kaplasaydı, onun ağırlığından hafifse, o zaman o gemi yüzer. O geminin yüzmesi de bütün insanlar için gerçekten bir ayettir, bir ibrettir. Deniz normal bir şey. Suyun özgül ağırlığından daha fazla özgül ağırlık taşıyan bütün cisimler suya girdiği zaman otomatik olarak batar. Ama gemi demirden yapılıyor, çelikten yapılıyor. Sudan kat kat ağır bir nesne ama batmıyor. Neden? Suyun içine girdiği zaman seviyesinin altında kalan kesimin ağırlığı suyun ağırlığından az olduğu için.

Yani bir geminin toplam ağırlığını hesaplayın. 10 ton olsun. Bu geminin suyun altında kalan kesimindeki hacmi hesaplayın. Oradaki suyun ağırlığını da tespit edin. Eğer suyun ağırlığı geminin ağırlığından fazlaysa o zaman gemi batmaz. Geminin ağırlığı o suyun ağırlığından fazlaysa, yani geminin suya batan kesiminin hacminin kapladığı alandaki suyun ağırlığı geminin toplam ağırlığından fazlaysa gemi batmaz. Geminin ağırlığı fazlaysa gemi batar. Bu Allah'ın kanunudur. Ve 42. ayet-i kerime ve halakna lehum min mislihi ma yer kebun ve halakna ve biz yarattık lehum onlar için min mislihi onun benzerlerini onun gibi ma yer kebun bindiğiniz şeyler. Onlar için onun gibi, yani gemiler gibi, üzerine binecekleri şeyler yarattık. Onun benzerlerinden bindiğiniz şeyler. Atlar, eşekler, develer, binek hayvanları, şimdi havada uçan uçaklar, hava gemileri. Öyleyse Allah Teala her şeyi yaratmış. Yaratan o ve onun kanunlarından istifade ederek insanlar, hareket haline geçen gemiler, otomobiller, trenler, uçaklar yapıyorlar. Sonra da uzaya açılıyor artık insanlık. Ve 43. ayet-i kerime ve in neşe nurikhum fe la sariha lehum ve lahum yun kazun ve in ve eğer neşe dileriz nugrikum onları boğarız gark ederiz ve artık o zaman sariha yardım edilmez lehum onlar için onlara ve lahum yun kazun ve onlar kurtarılmazlar.

Diyor ki Allah'a talep edilersek onları boğarız. O zaman onlara yardım edilmez ve onlar kurtarılmaz. Nasıl ki Allah Teala Hazreti Musa'nın halkını takip eden Firavun ordusunu, Hazreti Musa'nın ordusunun, Hazreti Musa'nın kardeşlerinin, arkadaşlarının tayfasının geçmesinden sonra Kızıldeniz'i Firavun'un ve adamlarının, askerlerinin üzerine nasıl kapattıysa ve onların hepsini suda boğduysa, Allah Teala dilediklerini de suda boğar. Ve 44. ayet-i kerime İlla rahmeten minna ve meta'an ila hin. İlla ancak hariç rahmeten bir rahmet, minna bizden ve meta'an metalanma, faydalanma ila'ya kadar hinin belli bir zaman. Bizden bir rahmet ve belli bir zamana kadar metalanmaları, faydalanmaları hariç.

Bizden bir rahmet ve belli bir zamana kadar metalanmaları, faydalanmaları hariç diyor Allah Teala. Yani Allah Teala dilerse o insanlara ömür veriyor. İnsanlar boğulmuyorlar. Bir süre daha dünya yüzünde yaşıyorlar. Dünya yüzünde yaşıyor insanlar. Yasin suresi 45. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ kîle lehum mutteku ma beyne edikum ve ma halfe kum lealle kum türhamun. Ve izâ ve olduğu zaman olmuştu. Kıyla denildi lehüm onlara. İtteku sakının takva sahibi olun. Ma beyne eydikum elleriniz arasındaki önünüzdeki şeyler ve ma halfehum ve arkanızdaki şeyler. Lealekum umulur ki böylece siz türhamun rahmet olunursunuz. Ve onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının. Umulur ki böylece rahmet olunursunuz denilmişti. Önünüzdeki ve arkanızdaki şeylerden sakının ifadesi. Geçmişte kazandığınız ve bugünden sonra kazanacağınız derecelerden sakının. Çünkü kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazla olursa gideceğiniz yer cehennemdir. Ama bu sakınmada başarı kazanmışsanız, kazandığınız dereceler fazla olmuşsa o zaman gideceğiniz yer cennettir. Burada sevgili kardeşlerim çok önemli bir konuyu hiçbir zaman unutmamalısınız. Bir kişinin cennete gidebilmesi, kazandığı derecelerin fazla olması bir tek şartla mümkündür. O da Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dereceleri mutlaka kaybettiği derecelerden fazladır. Kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği derecelerden fazladır. Kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun da kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Öyleyse burada iki faktör var. Ya kazandığınız dereceler kaybettiğiniz dereceden fazla, gideceğiniz yer cehennem, ya da kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla, gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Geçmiş hayatınızda ve bundan sonraki hayatınızda kazanacağınız ve kaybedeceğiniz dereceler. Önünüzdeki geleceğiniz, arkanızdaki geçmişiniz. Ne zaman Allah Teala sizi yedinci gök katına çıkarırsa, oradaki altın fetih kapısından geçerseniz, ki önünde 7 tane mermer basamak var, o kapıdan, o kapının arkasındaki tavandan yukarı çıktığınız an nereye ulaşırsınız? Kader hücrelerine ulaşırsınız. Kapıdan kapıyı arkanıza alırsanız çıktığınız yerde sol tarafınız geçmiştir, sağ tarafınız gelecektir. O güne kadar yaptığınız bütün şeyler arkanızda kalmıştır. Bir duvarla orası daima örülür. O duvar sıvasızdır. O duvar sadece taşlardan oluşur. Geleceğiniz altıgen kader hücrelerini oluşturur. Her altıgen yaklaşık 1 metre çapında, belki biraz daha geniş, altıgen her kader hücresi 24 saatlik bir zaman parçasını ihata eder. Her gelecekteki, o günden sonraki günlerdeki 24 saatinizde
neler yapacağınız orada mevcuttur. Onlar kıyametten oraya geri döndürülerek getirilmiştir. Ve burada da Allah-u Teala geçmişinizden ve geleceğinizden sakının diyor. Yani yaptıklarınıza dikkat edin diyor. 46. ayet-i kerime Yasin suresinin ve ma Bismillahirrahmanirrahim ve ma te'tihim min ayetin min ayeti Rabbihim illa kânu anha mu'ridin ve ma te'tihim ve onlara gelmedi min ayetin bir ayetten min ayeti ayetlerden ayati ayetlerden Rabbim, onların Rabbi. İlla ancaktan başka olmaz ki. Kâne oldular. Anha ondan müridin. Yüz çevirenler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki ondan yüz çevirenler olmasınlar.

ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirenler olmasınlar.

Üzerine hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirenler olmasınlar. Allah'ın hangi ayeti gelirse gelsin, eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse Allah'ın ayetlerinden yüz çevirenlerdir. Ve işte zamanımızdaki bütün topluluklarda da bu genel bir hastalıktır. Allah'ın emirleri tamamen unutulmuş. Bütün kavimlerde insanların %90'dan daha fazlası tarafından, çok büyük bir kısmı tarafından unutulmuş. Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmişler. Zaten bir tek şey ayetlerden yüz çevirmek için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilememek. Ve artık unutulan bir kavram olduğu için insanlar da Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini birlikte yaşadık. Bir Kur'an tefsirini birlikte tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu keremi. Bize ikramı. Sizlerle birlikte kalp kalbe, gönül gönlü olmak. Ne demek kalp kalbe olmak? Kalbimizin, kalbimizden sinyal alması demek. Sözlerimiz size söz olarak konuşuyor. Ama aslında konuşan dilimiz değil, konuşan kalbimiz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan bahsediyorsak, söz konusu olan Allah ise, o zaman konuşan Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. Herkesin mutlu olmasını ister. Ve bizim de konuşmalarımız sizlerin mutluluğu için değil mi sevgili kardeşlerimiz? Allah-u Teala'dan her gün duada bulunuyoruz, talepte bulunuyoruz. Hepiniz için sevgili kardeşlerimiz. Hepinizin mutlu olması için, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanız için, hepinizin cennete girmesi için dualar ediyoruz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Zamanın bu devresinde özellikle bizim ülkemizde insanlar büyük ölçüde bir din uzaklaşması yaşamışlarsa, dinden ayrılmışlarsa, o zaman Osmanlı'nın torunları nasıl bu duruma gelebilir diye düşünürüz. Sevgili kardeşlerim, o Osmanlı ki herkes tasavvuftandı. Herkesin bir mürşidi vardı. Padişahlar da buna dahildi. Grup grup insanlar ayrı tarikatların mensuplarıydı. Sevgili kardeşlerim, tarikat deyince zamanımızda birçok insan tarikatta neymiş diye dudak büker. Sevgili kardeşlerim, tarikat insanın ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiren sistemin adıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyle başlar her şey. Sonra mürşide tabiiyetle ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun tamamlandığı yer, ruhun Allah'a ulaştığı, Allah'ın zatında yok olduğu noktadır. Ne olmuştur? Ruh Allah tarafından üfürülmüştür. Allah Teala biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah tarafından üfürülmüştür ve sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. İşte ölümden sonra herkesin ruhu Allah'a otomatik olarak döner sevgili kardeşlerim. Ama marifet ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması değildir. Ölmeden evvel ölmek,
ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın ruhudur. Bizler istesek de istemesek de Allah'a mutlaka geri dönerler. Ayrıca ruhumuz dilediği an vücuttan ayrılmak yetkisinin zaten sahibidir. Bizden izin almak mecburiyetinde değildir. O her an dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, ama hedef onu, yani doğuşumuzda Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ruhu, onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırmaktır. Bu, 7 katlı, 7 tane gök katını aşan bir dizaynı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki Yüce Rabbimiz bize bu 7 katın 7'sini de bütün detaylarıyla gösterdi. Eski konuşmalarımızı eğer bilgisayardan takip ederseniz ya da istediğinizi oradan hemen bulursanız, o zaman ruhumuzun Allah'a ulaşmak konusunda nasıl yolculuk yaptığını uzun uzun anlattığımız sohbetlerimizi bulacaksınız. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki 15 yıldır biz sizlere sohbetle ulaşırız. 15 yıldır bu sohbetler bilgisayarın haftasına kaydedilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize nefreti öğretmedi. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Bizden nefret edenleri de sevmeyi öğretti. Ve nefsimizdeki afetleri aldı. Öyle olunca bize kötülük yapanları da Allah Teala bize sevmek imkanını verdi. Sevgili kardeşlerim, ne yapılırsa yapılsın, biz hiç kimseye kin tutamayız. Nefsimizin kalbinde kin tutmak diye bir müessese Allah'ın yoluna girdikten sonra oluşmadı. Yok oldu ve gitti. Bütün negatif faktörler, nefret, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar vesaire vesaire, hepsi yok oldular. Hayatımızdan çekilip gittiler. Ve biz Allah'ın ve onun bize tevdi ettiği güzelliklerin içinde bir hayat geçiriyoruz. İnsanlar ola ki bizim düşmanımızdır. Mümkündür. Onlar bize düşman olabilirler. Ama biz onlara düşman olamayız. Böyle bir şey bizim için mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Çünkü nefsimizdeki kin, öfke, haset gibi negatif faktörlerin hepsi bizi 10 yıllarca evvel terk etmiştir. Sevgili kardeşlerim,
15 yıldır Allah'ın yolundayız. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Yüce Rabbimize bu güzellikleri bizlere yaşattığı için. Bize sevgiyi öğretti. Biz de size sevgiyi öğrettik. Nefretten kaçmanızı istiyoruz. Nefrete sakın esir olmayın sevgili kardeşlerim. Nefret nefsinizin afetlerindendir. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizdeki afetlerin hepsi öfkede, kinde, nefrette sizi terk edecektir. İnsanlara kızamazsınız. Onlar hakkında kötü şeyler düşünemezsiniz. Arkasında ne var? Arkasında bilirsiniz ki hesap Allah-u Teala tarafından görülür. Ve herkes yaptığının bedelini Allah'a ödemek mecburiyetindedir. Kim

mutluluğu yaşamak varken ki bunların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemenin birer meyvasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi eğer yoluna devam ederse ki ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede Allah sizi kesinlikle bırakmaz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar size devamlı yardımcıdır. Ta ki o sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ruhunuz, onun gerçek sahibi olan, ruhunuzun gerçek sahibi olan Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Ruh Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaşıncaya kadar üç safa geçirirsiniz. Bir, Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İki, Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Allah Teala size mürşidinizi gösterir. Üç, mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz. Ve ruhunuz Allah tarafından kendisine, Allah'a ulaştırılır. Öyleyse yedi safayı bir sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, mürşide tabiyet. İki, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Ulaşınca teslim olmuş olur. Üç, sonra fizik vücudun teslimi. Dört, sonra nefsin teslimi. Beş, sonra muhlis olmak. Altı, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi. Sevgili kardeşlerim, böylesine mutlu bir dünyada yaşamak, herkesi dost etmek, herkesin dostu olmak, düşmanları da dost olarak cephe almak, Allah Teala'nın çok büyük bir nimetidir diye düşünüyoruz. Allah Teala daimi zikre ulaşırsanız, nefsinizin kalbindeki kin afetini, öfke afetini oradan mutlaka çeker alır. Size kötülük etseler de insanlara kin duyamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onlar için de Allah-u Teala'ya dua edersiniz. Allah'ın onları da kurtarması istikametinde. Onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini Allah-u Teala'dan dilersiniz. Dilesinler ki Allah-u Teala 7-8 aylık bir ömürleri varsa en azından onların ruhunu kendisine ulaştırsın. Zaten Allah'a ulaşmayı dedikleri anda birinci kat cennetin sahibi olurlar. Mürşitlerine tabi oldukları noktada ikinci kat cennetin sahipleridir. Ruhları mutlaka vücutlarını terk eder, kafileye katılır. Onlarla beraber 7-8 aylık bir devrede seyri sülukunu tamamlar. Ve bir salik olarak, salih demiyorum, salik. Bu muhtevada Allah'a ruhunu ulaştırana kadar bu kişi seyri sülüktedir. O saliktir. Ama ruhunu da, beçini de, nefsini de Allah'a teslim eden kişi saliktir. Kişi ruhunu, beçini, nefsini Allah'a teslim ettikten sonra bir gün iradesinde teslim edecektir. O zaman muhlis olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. O sadece sever. İster ki herkes Allah'ın insanlar için dizayn ettiği güzelliklere ulaş.

insanın bu dünyada ne kadar bir ömür? En çok yaşasın adam 100 sene yaşasın. Hadi eskileri de düşünelim, 150 sene yaşasın. Ne yazar? Cennet hayatı veya cehennem hayatı sonsuzdur. Sonu yoktur. Kıyamete kadar devam edecektir. Kıyametse bir sonsuzluğun işaretidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdığınız zaman ona aşık olursunuz, sonra hayran olursunuz. Onun tarafından sevildiğinizi Allah Teala size anlatır. Her an onu işitebilirsiniz. Her an onunla konuşmak yetkisinin sahibi olursunuz. Belki birçok dinleyenimize bu anlattıklarımız hayal mahsulü gibi gelecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu güzelliklerini birer birer yaşayan bu devrin imamı konuşuyor. Söylediklerimizin hepsini yaşadık ve hepsini gördük. Bu bizim için bir övünme meselesi değildir, vesilesi de değildir. Allah Teala bizi seviyor mu sualinin cevabı bizim tarafımızdan size veriliyor. Evet, seviyor. İfadesi Risalet nurlarında en açık şekilde yer almıştır. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Sevgili kardeşlerim, bu ifadeye dikkat ettiniz mi? En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Severiz değil, seveniz. Neyle? Nazilinin neyse, seveniz. Sevgili kardeşlerim, vaktiyle bizim aklımızdan şüphe edildi. Birkaç gün, 70 gün cezaevinde kaldıktan sonra orada birçok kişiyi Allah'a ulaştırma yolunda hedeflere ulaştırdığımızdan sonra oradan ayrıldık. Ve bizim bir kısım insanlar deli veya akıllı olduğumuz konusunda şüpheye düştüler. Biz de o heyet, 20 kişilik bir heyet de zannediyorum, belki de daha biraz fazlaydı. Onlara dedik, siz bizim akli dengemizin yerinde olmadığını düşünüyorsunuz. Allah razı olsun. Ama şimdi bu akli dengesi yerinde olmayan kişinin size bir suali var. Allah Teala bize şöyle bir cümle yazdırdı. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Siz dedik, böyle bir cümle yapabilir misiniz? Birinci sualimiz. İkinci sualimiz, bu iki cümlenin birbirinden farklı manaları var mıdır? Sevgili kardeşlerim, uzatmayalım. Sonunda onlara en çok seni sevenizle seni en çok sevenizin manalarını açıkladık. Birbirinden farklı olduklarını kesin olarak kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Böyle bir cümle yapabilir misiniz? Sualinin de cevabını hiçbirisi veremedi. Böyle bir cümle.
yapamadılar. Bunu sevgili kardeşlerim, övünmek için söylemiyoruz. Çünkü bunu yapan Allah. Allah'ı ise övmeye gerek var mı? O Allah zaten övgülerin çok daha ötesinde, her şeyin ötesinde, bizlere en güzeli yaşatan, bizleri yaratan, bir sonsuzluk olan, kainatı yaratan o Allah. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a aşık değiliz. Biz Allah'a hayranız. Aşkın çok ötesinde bir durum. Hani sevda derler, kara sevda derler. Hayran olmak bunların da ötesinde. Hayranlık. Şu dünya üzerinde onu en yakından tanıyan, onu gören, onun bu devirdeki Resulü biziz. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Bu konuda bir şüphesi olan varsa hemen hacet namazını kılsın ve bizi Allah'tan sorsun. Bu abdesti almak kaydı tabii hacet namazını kılacak. Bakalım Allah Teala ne söyleyecek. Şimdiye kadar hiç kimse bizim söylediğimizin dışında bir cevap alamadı. Bakalım aranızdan alabilen çıkacak mı? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bize kötülükler yapan olmamış mıdır? Olmuştur. Ama ne yazar sevgili kardeşlerim? Bizim düşmanımız olmayı başaramamışlardır. Biz onlara asla düşman olamayız. Onlar da kalın çizgilerle bize bir zarar veremezler. Bu zarar verebilme keyfiyetini Allah ile bizim aramızdaki ilişkiler açısından söylüyoruz. Dünyada zarar vermeye çalışırlar. Ama bugüne kadar o konuda da kimse bir başarıya ulaşamadı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan bu dünyada yaşamış saymamalıdır kendisini. Çünkü dünya fiziğin ötesine açıktır. Bütün gök katlarını Allah Teala birer birer size de gösterecektir. Hepsini göreceksiniz. 7 tane gök katının her birindeki özellikleri yaşayacaksınız. Allah ile bile olacaksınız. Yani beraber, Osmanlı tabiri. Sevgili kardeşlerim, yanlış anlamayın, beraber Osmanlı tabiri diye ifade edilmiyor. Bile kelimesi. Allah ile bile olmak Osmanlıca bir ifade. Allah ile birlikte olmak manasına geliyor. Sevgili kardeşlerim, ona ulaşmayı dilerseniz, bizim dışımızda olanlara sesleniyoruz tabii. Tabi olanlar, mürşitlere tabi oldukları zaman ruhları vücutlarından ayrıldı. Türkiye'den bahsediyorsak, Türkiye'deki mürşitlere tabi olan bizim kardeşlerimize. Sonra Allah'a ulaştı ruhları. 7-8 aylık bir süre içinde mutlaka Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İşte eskilerin
Ermiş, ermiş, ermiş dedikleri insanlar onlar. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Neleri ermiş? Ruhları. Zaten Allah Teala tarafından üfürülmüş ve o ruh Allah'ın zatına bilerek, isteyerek onlar tarafından teslim edilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk mu istiyorsunuz? Mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ondan evvel mutluluğu hiç kimse yaşayamaz. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Hiçbir şey sizi mutsuz kılamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak çok zor değil. Bir dilek Allah'ın dostu olmanızın başlangıç noktasını temin eder. Ve de Allah Teala sizi 7-8 aylık bir ömrünüz içinde mutlaka mürşidinize tabi kılıp seyri sülükünüzü tamamlar ve ruhunuzu kendisine Allah ulaştırır. Ve sizi siz ulaşmışsınız gibi mükafatlandırır. Eğer cennetlerden bahsediyorsak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin gideceği yer, bu noktada ölse kişi birinci kat cennettir. Mutlaka birinci kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiçbir şey yapamadan ölmüş. Bu birinci kat cennetin mutlak sahibidir bu kişi. Ama yaşıyor, yaşıyorsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Ve kişi büyük bir şevkle hacet namazını kılıp mürşidini görecek, onu büyük bir saygıyla elini öperek güzele yaklaşacak ve Allah Teala'nın emrettiği gibi tabi olduğu anda ruhu vücudunu terk edecek, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacak ve 7 tane gök katını, 7. gök katındaki soldan sağa doğru açılan 7 tane alemi geçerek ruhunu Allah'ın zatına ulaştıracak. Ve ermiş evliya olacak. Ermiş evliya olmak herkes için son derecede kesin, mutlak bir mazhariyettir. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, Allah'tan mürşidini sorsun, Allah'ın gösterdiği mürşidine ulaşarak ruhunun vücudundan ayrılma işlemini tamamlasın. O noktadan itibaren o ruh bütün dergahlardan Allah'a doğru çıkan diğer ruhlarla birlikte 7 tane gök katını aşacaktır. Neticede o kişi kenara düşenleri yaptıkça ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek o kişi için bir zevk olacak başka. Ama asıl zevkin zikir olduğunu yaşayacak kişi. Asıl zevkin, en büyük zevkin Allah'ı zikretmek olduğunu yaşayacak ve kalp gözünün o zikirlerden birinde açıldığını yaşayacak. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın kalp gözünün açılması demek, onun gayba kalp gözüyle bakabilmesi ve gaybı görebilmesi demek. Herkes kendi seviyesine kadar bir standart içinde gaybı görebilir. Son safha Allah'ın zatının görülmesidir. Sevgili kardeşlerim, en çok o zaman mutlu olacaksınız Allah'ın zatını gördüğünüz zaman.
Hiç kimseye söyleyemezsiniz. O Allah-u Teala'nın sırrıdır. Kalplerin ışığıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o güzellikleri sizlere nasıl anlatayım? Sorarsanız, ki bize her zaman bilgisayarda ulaşabilirsiniz, telefonla ulaşabilirsiniz. Sorarsanız sualinizin cevabını Allah'ın bize yasak etmediği alanlarda bütünüyle hep veririz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir dünya mutluluğu mutlak olarak Allah-u Teala tarafından hazırlanmıştır. Ama o mutluluğu ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeden yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Din, İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse 7 safhada 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, bu sizi mürşide tabiyete götürür. Tabiyet 2. safha, ruh derhal vücudunuzu terk eder. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman seyri sülükte olan diğer ruhlarla birlikte siz de seyri sülüke başlarsınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu 1. teslimdir. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra iradenizi Allah'a teslim etmeden hemen arada bir safha daha var. Muhlis olmak. Muhlis olduktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve Allah'ın ilahi iradesine bağlanacaksınız. İşte sevgili kardeşlerim, o noktadan itibaren sizin düşmanınız olamaz. Siz, belki de yanlış bir ifade oldu bu, siz kimseye düşman olamazsınız manasına kullandık sizin düşmanınız olamazı. Yoksa insanlar size düşman olabilirler. Ama siz kimseye düşman olamazsınız. En büyük kötülükleri yapan insanları bile affetmek lütfunda bulunursunuz. Yapamazsınız. Kin tutamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah için olduğunuz zaman bütün dünya sizin için düşman olmak standartını kaybetmiştir. Size Allah-u Teala evvela Allah sevgisiyle yoğurmuştur. Sonra insanlara karşı sevgi duymanızı sağlamıştır. Düşmanlarınıza bile düşman nazarıyla bakamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar size düşmanlık edebilirler. Onlar size kötülük edebilirler. Ama bu sadece size yapılan bu kötülükler sebebiyle sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. O zavallılar bilmezler ki bu kötülükleri yaptıkça onlar devamlı derecat kaybetmektedirler. Biliyorsunuz ki kıyamet günü kaybettiği dereceler fazla olan kişinin gideceği yer cehennemdir. Kazandığı dereceler fazla olan kişinin gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şu dünyada kaç sene yaşarsınız ki? 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Cennet için
Allah Teala bir sonsuz ömür biçmiş. Milyarlarca sene cennet var olmakta devam edecek. Kıyamete kadar devam edecek sevgili kardeşlerim. Bütün cennetler, yedi kat cennetin hepsi, cehennemlerin de hepsi kıyamete kadar devam edecek. Bunun manası sonsuz denecek kadar uzun bir zaman parçası. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya biz sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir ömür boyu Allah'ın yoluna girdikten sonraki ömrümüzden bahsediyoruz. Allah'a hep hamd ettik, şükrettik. Bize o kadar çok güzellik yaşattı ki. Hani öyle derler ya, dilinen tarifi gayri mümkün süz. Süzü de ilave. Sevgili kardeşlerim, her şey ama her şey çok güzel. Her şey Allah Teala tarafından insan adı verilen ruhundan üfürdüğü mahlukunun mutluluğu için hayata getirilmiş. Vücuda getirilmiş cansız olanlar ve de sevgili kardeşlerim, sadece Allah Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızı istiyor. Biz de sizlerin mutlu olmasını istiyoruz. Allah için hepinize dua ediyoruz. Allah Teala sizi, hepinizi mutluluğa ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, işte vakit dediğiniz şey çok hızlı bir şekilde geçiyor. Yine vakti tamamlamış olduk. Allah-u Teala'nın huzurunda sizlerden, sizlere doyamayarak ayrılmak mecburiyetindeyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutluluğu için dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Söylediğimiz yolun dışında bir mutluluğu arayan kişi bir ömür boyu arar ama hiçbir şey bulamaz. Tek yol hidayet yoludur. İster tarikat deyin, ister başka bir isim verin, hiç önemli değil. Bu yol ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimi yoludur. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızda, dileklerimizde inşallah konuşmamızı burada tamamlıyoruz. Fatiha.

0: MPL Kitabevi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alimihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne ka küfte, o ka ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye alarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

0: de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmaya kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde bizleri birlikte kıldı, bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'e göre sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in yaşantısını tavsiye etmek konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Dinin bütünü Kur'an-ı Kerim'dir. Dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim'de insanoğlunun iki cihan saadetine ulaşabilmesi için elzem olan emir ve nehilerin hepsi Kur'an'da açıklanmıştır. Kur'an'da Allah'ın emir ve nehileri var. Bu emir ve nehilere tabi olanların, itaat edenlerin ahiret ve dünya saadetine ulaşması, bu emir ve nehilere karşı gelenlerin, isyan edenlerin de ahirete, cehennem, bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmaları mukadderdir. Üçüncü bir yol hiç kimse için söz konusu değil. Acaba Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala sahabenin yaşadığı, tabiinin, tebe-i tabiinin yaşantısını ayetlerle nasıl açıklıyor? Araştırdığımız zaman Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Allah-u Teala'nın peygamberlerine verdiği kutsal kitapların hepsinde 7 safa ve 4 teslimin farz olduğunu görüyoruz. Ve sahabe bu farzların hepsine itaat etmişler. İki cihan saadetinin sahibi olmuşlar. İşte sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiinin yaşadığı Kur'an'daki İslam 7 safa ve 4 teslim. Slaytımıza bakacak olursak Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ عِبَادِ. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neyle yaptılar bunu? وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ, Allah'a yönelerek yaptılar. Başlangıçta dünya hayatına gelen herkes 12 tane negatif özelliğin sahibidir. Bu slayta tekrar geleceğiz ama ekranda bu 12 tane özelliği, negatif özelliği görmenizi istiyorum. Ayetlerle tabii. İnsanlar başlangıçta Allah'ın ayetlerinden gafildir, cahildirler. Amelleri boşa gittiği için hüsrandadırlar. Sağır, dilsiz ve kördürler. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler. Şeytanın kulu dostudurlar. Birbirine düşmandırlar. Dinde fırkalara ayrılmışlardır. Takva sahibi değiller. Mümin değiller, hidayete değiller. Evet, başlangıçta herkes delalette, hidayette değil, tam 7 tane ayet-i kerime herkesin delalette olduğunu buyuruyor. İşte sahabe de cahiliye döneminde hepsi bu 12 tane negatif özelliğin sahibi olduğu gibi 7 ayet gereğince de delaletteydiler. Ama Allah'ın Resulü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kendisine Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Kur'an indirildi. Şuara suresinin 193-194. ayet-i kerimesinde nezele bir ruhul emin ala kalbike li tekunu minel müzerin.
onu Ruhul Emin Cebrail Aleyhisselam indirdi kalbine, inzar edenlerden olman için. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın Resulü'ydü ve bütün kainat içindi. İşte Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde Resullerin kanununa baktığımız zaman وَاَمَانِ رُسُلِ الْمُسْلِينَ اِلَّهُ بَشْرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için uyarıcı, kimler için müjdeci? Bütün Resuller en üst noktada da seçilen devrin imamı daima onlar Allah'a davet ederler. Ey insanlar duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için iki cihan saadeti mükafatı demektir. Dilemediğiniz takdirde sizi ahirete cehennem, bu dünyada huzursuzluk, mutsuzlukla uyarıyorum. Öyleyse tebliğin kendisine ulaşmadığı hiç kimse yoktur. İşte 7 ayet-i kerimede delalette olan cahiliye dönemi yaşayan sahabe, Resulullah'ın Kur'an öğretisiyle 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17'de zikredildiği gibi. Yani münip oldular, enap oldular. 7 ayet-i kerimede enap ve münibe baktığımız zaman bu Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir. Allah'a giden yol sevgiden geçer. Seven sevdiğine koşar ve Resulullah'ın Allah'a daveti sahabe tarafından kabul edildi ve 7 ayet gereğince onlar hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Ne demiştik? Sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiinin yaşadığı Kur'an'daki İslam 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Daha bu işin birinci safhasında davet olunduğunda cahiliye dönemini yaşayan sahabenin hepsi daveti kabul ederek kalben Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Zümer 17'de ve anabülallahi Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dileyen sahabeyi Allah Teala hemen cennetle müjdeledi. Febeşir ibadi kullarım müjdele. Onların için müjdele vardır. Febeşir ibadi. Bu müjdenin muhtevasına baktığımız zaman Yunus suresinin 62-64. ayet-i kerimelerinde اَلَا اَنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفًا عَلَيْهِمْ وَلَا مِيَحْسَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Onlar için dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Yani tek bir dilekle Allah'a yönelerek sahabenin hepsi iki cihan saadetinin sahibi olmuşlar. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi ermiş evliya olmuşlar. Ama aynı davet Ebu Cehil ve tayfasına da ulaştı. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de sahabe 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı diledilerse ki o 7 ayet-i kerime ekrana getirelim. Bakara 46 اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّ مُلَيْهِ رَاجُعُونَ Bakara 249, onlar Allah'a mülaki olacaklarını kesin bilenlerdir. Enam 154, Rablerine mülaki olacaklarını inanırlar. Rahat 2, Rabbine mülaki olmayı yakin hasil ederler. Kehf 110, Rabbine mülaki olmayı dilerler. Kısaca 7 tane ayet-i kerimeyle sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri için Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli etmiş ve onları mürşitlerin hası olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e ulaştırmış ve hepsi tabi olmuşlar Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenler için 7 ayet-i kerimede hidayetçi var ve hepsi Kur'an-ı Kerim'in farz emrine uyarak Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. İşte Al-İmran 31. Eğer Allah'ı seviyorsanız, yani Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, fetebi'uni, şimdi bana tabi olun.
Tabi onun ki Allah da sizi sevsin. Alimen 164. Aynı Allah'a tabi, Resul'e tabi olmak. Meryem 43. Bana tabi olun ki sırat-ı seviyesi ulaştırayım. Yasin 21. Sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Bunun 38. Bana tabi olun ki size irşat yoluna ulaştırayım. 7 tane ayet-i kerime bu hakikati bize ifade ediyor. Ama Resulullah'ın daveti, tebliği Ebu Cehil ve tayfasına da ulaştı. Onlar da 7 ayet gereğince Allah'a ulaşmayı dilemediler. Evet, Yunus 7, bize ulaşmayı dilemezler. Yunus 11, bize ulaşmayı dilemezler. Yunus 15, ulaşmayı dilemezler, dilemezler. 7 ayet gereğince ulaşmayı dilemedikleri için onlar için bir hidayetçi yok. Asla onlar için bir mürşit yok, tabi olmadılar. Hepsi hidayetçi olmadığı için delalette kaldılar. 7 ayet gereğince. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an'a göre tabi'in, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'inin yaşantısını tavsiye etmek, evvel emirde bu tavsiye Kur'an ayetleriyle gerçekleşiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e buyurmuş, 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dileyenlerin 3 tane cennet dünya saadetine ulaştıracağını Allah garanti ediyor demiş. 7 ayet gereğince ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve 7 ayet grubu gereğince delalette olanların cehenneme gideceğini söylemiş. 7 ayet-i kerimede delalette olanların cehenneme gideceği. Evet. Kim 7 ayet gereğince ulaşmayı dilerse onlar için Allah Teala hemen mürşidi gösteriyor ve Allah Teala geri kalan kısmını hepsi kendisi garanti ediyor. Böylece 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını ulaşmayı dileyenlere müjdeliyor, garanti ediyor. Ama 7 ayet gereğince ulaşmayı dilemeyenlerin de delalette kalacağı, 7 tane ayet-i kerime zaten başlangıçta herkes delalette, delalette kalacağı bildiriliyor. Delalette olanlar için hidayetçi yok ve delalette kalan, hidayetçi kendisi olmayan 7 grup ayet gereğince de hepsinin gideceği yer cehennem olduğu bildiriliyor. İnsanların hepsi ya cennete ya cehenneme gidecekler. Cennete girenlerin giriş kapısı Kur'an'ın da giriş kapısıdır. Allah'a ulaşmayı kalben dilemektir. Cehenneme gidenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden oluşuyor. İşte Mülk Suresinin 8-9 10. ayet-i kerimesine baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Cehennem mücevheri, cehennemin kapılarından girenlere sual soruyorlar. Elem yetikum nezir. Ne demiştik? Allah'ın Resulü ulaşmayı dileyenleri müjdeledi. Enam 48'e göre dilemeyenleri uyardı ve şimdi cehenneme girdikleri için size cehennem bekçileri uyarıcılar gelmedi mi? Sizi uyarmadılar mı? Onlar da evet uyardılar. Hayat filmlerinde belli. Ama biz onları yalanladık. Yani Allah'a ulaşma dileğini yalanlamışlar. Allah bir şeyi indirmemiştir dedik. Allah-u Teala'nın ayetlerini yalanlamışlar. İnentüm ilafi delalin kebin, hidayetçiyi de delalette olarak suçlamışlar. Hidayetçiyi görmemişler. Hidayetçiyi görselerdi hidayetçi olarak göreceklerdi. Ama Ebu Cehil Resul'a baktığı zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e baktığı zaman Allah'ın Resulü hidayetçi olarak değil, Ebu Talib'in yetimi olarak gördü. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Allah'ın Resulüne baktığı zaman Allah'ın Resulü olarak onu gördü. İkisinin arasındaki fark şu. Hazreti Ebubekir Allah'ın ayetlerine iman etti, Resulullah'ın tebliğine iman etti, daveti kabul etti, ulaşmayı dilediler. Allah Rahim esmasıyla tecelli etti ve Hazreti Ebubekir'deki engelleri kaldırdı. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz, kör, ölü vaziyette. Evet, dünyada yaşıyor ama Allah'a göre ölü. Allah katına göre ölüyor.
İşte bu dünyada yaşıyor Allah'a göre olan insanları Allah davetçi gönderiyor. Kendi zatına davet ediyor ve daveti kabul edenler Rahim esmasıyla tecelli ederek Allah Teala kendilerindeki engelleri kaldırıyor. Böylece Hazreti Ebubekir daveti kabul etmesi, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Rahim esmasıyla engelleri kaldırdı ve Resulullah'ı kimliğiyle gördü. Allah'ın Resulü olarak gördü. Ebu Cehil de Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'ın yardımını alamadı. Allah Rahim esmasıyla tecelli etmedi, ona yardımını alamadı ve sağır, dilsiz ve kör olarak ölü vaziyette kaldı ve Resulullah'a baktığı zaman onu hep Ebu Talib'in yetimi olarak gördü. Dua bu işin birinci safhası. Ne demiştik konferansımızın konusu? Kur'an-ı Kerim'e göre tabi'in, tebe-i tabi'in, sahabe tabi'in, tebe-i tabi'inin yaşantısını tavsiye etmek. Kur'an-ı Kerim'in bütününü ifade eden bir Varasır suresi var. Hani İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, Sefahat adlı şiir kitabında Velhasır suresini şerh ederken buyuruyor ki, Allah'ın 99 esması var. En başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Velhasır suresini okurlarmış bu neden. Şükrün meknundir bu surede esrar-ı felah. En başında imani hak geliyor, sonra ameli salih. Sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi, yoktur hüsran sana artık. Öyleyse Kur'an'da sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'nin yaşantısının hepsi Allah-u Teala ayetlerle bize anlatmış da biz de Resulullah'ın emrine uyarak onların yaşantısını günümüz insanına tavsiye etmekle vazifeliyiz. Bu Resulullah'ın bize emridir. Allah ve Resulüne itaat dinin tamamını oluşturuyor. Resule itaat Allah'a itaattir. İsa 80 Men yutur Resule fakat atallah. Resule itaat Allah'a itaattir. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benden sonra Nebi gelmeyecek. Benden sonra halifeler gelecek. Onlara itaat bana itaattir, onlara isyan bana isyandır. Öyleyse Hazreti Ebubekir nasıl Resulullah'a itaat ettiyse, günümüzdeki insan da Hazreti Ebubekir gibi olmak istiyorsa, Resulullah'ın emrine uyarak, Kur'an ayetleriyle sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'nin yaşantısını tavsiye etmek durumunda. Ne diyor Allah-u Teala Resulü Suresi'nde? 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamak İslam merdiveninin birinci yedili basamağında ameni olmak var. Yani kimdir ameni olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bunu Allah nerede söylüyor? Allah Teala Hud 29'a Nuh Aleyhisselam tebliğime karşı sizden mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma bu terdillezine aminu. Ben bu ameni olanları yandan koymam. Ennehum mulaku rabbum. Onlar hepsi mülaki olacaklardır. Öyleyse sahabenin hepsi 7 ayet-i kerime gelince Allah'a mülaki olmayı dilemişler. Dilemişler ne yapmışlar? Hepsi amini olmuşlar. Basır suresinin birinci yedili basamağı. Şimdi sahabenin hepsi mürşitlerin hası Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Tekrar slaytımızı gösterecek olan 7 safha 4 teslime baktığımız zaman ikinci safhada hepsi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e 12 tane insanla biat etmişler, tabi olmuşlar. Ümteyn 12. Ey Allah'ın Nebisi, mümin hanımlar 7 şartta sana gelip tabi olduklarında onlar için onların biatını kabul et. Onlar için Allah'tan mağfiret dile. Öyleyse sahabenin hepsi Resulullah'a 12 tane insanla tabi olmuş. Tebe-i tabi'in sahabeye tabi olmuş. Tabi'in sahabeye tabi olmuş. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuş. Ve hepsi bu ayet gereğince kendilerine tabi olan
7 Safa 4 teslimi yaşayanlar Allah'tan mağfiret dilemişler, tövbe etmişler. Allah Teala da onların başlarının üzerine devrin imamının ruhunu göndermiş. Ve böylece ıslah edici amellere başlamışlar. Öyleyse sahabe, tabi'in, tebe tabi'nin yaşantısının ikinci safhası mürşide tabiyettir. Kur'an ayetleri bunu söylüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz nasıl birinci safhada 7 tane hadiste sahabeye neyi tavsiye etti? Allah'a ulaşma dileğini. 7 tane hadis. Öyleyse ne demiştik? Kur'an Allah ve Resulüne itaati bütününü ifade ediyor. Allah'a itaat, Kur'an-ı Kerim'deki farzlara uymak. Resul'e itaat, Resulullah'ın emrettiklerini yerine getirmek. Ve din Allah ve Resulüne itaatten ibarettir. Öyleyse günümüz insanı ben dinimi nasıl yaşıyorum, İslam'ın 5 şartıyla mı yaşıyorum diye bir sual tevcih edildiğinde İslam'ın 5 şartıyla yaşantının hiç kimseyi kurtaramayacağını herkese biz ilan ediyoruz, uyarıyoruz. İslam'ın 5 şartıyla kurtuluş yok. Aksine Kur'an ayetleriyle ve Resulullah'ın Kur'an'a uyan hadisleriyle sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiinin yaşantısını tavsiye edip yerine getirmekle kurtuluş var. Kurtuluşun esası budur. Ve 7 tane hadisi görüyoruz. Aynı muhteva tabiyette de ikinci safhada da geçerli. Ve baktığımız zaman gerçekten Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bu muhtevayı görüyoruz. Hepsi Resulullah'a biat etmişler. 12 tane insanla tabi olmuşlar. Resulullah onlar için ne yapmış?

getirmişler. Günümüze de biz bu yaşantıyı insanlara tavsiye etmek durumundayız. Ayet ve hadislerle. Üçüncü safhasına baktığımız zaman sırasıyla giderim. Sahabenin hepsi dünya hayatını yaşarken Allah'ın garantisinde Allah onların ruhunu kendisine ulaştırmış. Uslata ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Bu tek bir dilekle her devirdeki bütün insanlar için kesindir. Şura 13, Rad 27'de Allah-u Teala bu garantiyi veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse, bana yönelirse, ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Öyleyse dilek bize ait ama ruhun ulaşması Allah'ın garantisinde Allah'a ait. Ve daha sonra ne yapmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Sahabeye ruhun teslimini tavsiye etmiş. Daha sonra sahabeye fizik vücut teslimini tavsiye etmiş. Daha sonra sahabeye nefsini tavsiye etmiş. Daha sonra ihlasa ulaşmayı tavsiye etmiş. Daha sonra iradenin teslimini tavsiye etmiş. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'in bütününde 3. 7. safhada hakkı tavsiye etmek var. Hak Allah'ın ayetleridir ve ayetlerle Nebiler Sultanı Peygamber'in hepsi kesinlikle bu tavsiyede bulunmuşlar. Öyleyse her devirdeki insanlar, Adem Aleyhisselam döneminde Habil 7 safa 4 teslimi yaşadı. Nuh Aleyhisselam döneminde gemiye binenler 7 safa 4 teslimi yaşadı. Musa Aleyhisselam, yani İbrahim Aleyhisselam 7 safa 4 teslimi, İsa Aleyhisselam 7 safa 4 teslimi. Yani kısacası din her zaman parçasında, her kavimde ve bütün zaman her yerde 7 safa 4 teslimden ibarettir. Ve 7 safa 4 teslimi yaşayanlar Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği irşat göreviyle hep 7 safa 4 teslimi tavsiye ediyorlar. Biz de bugün herkese Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi, tabi'in gibi, tebe-i tabi'in gibi yaşamak, iki can saadetinin sahibi olmak istiyorsanız size 7 safa 4 teslimi hakkı tavsiye ediyoruz. Ve peşinden irade teslimiyle de sabrı tavsiye ediyoruz. Evvela ruhun teslimi hakkı tavsiye etmek, fizik vücut teslimi hakkı tavsiye etmek, nefsin teslimi hakkı tavsiye etmek ama iradenin teslimi mutlaka kişiyi sabrın sahibi kılar, sabrı tavsiye etmek. Öyleyse görüyorsunuz ki ne söylüyorsak Kur'an-ı Kerim'de ve ne söylüyorsak Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ın Kur'an'a uyan hadislerin açıklamalarında mevcuttur. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Size ashabımı, sonra onların peşinden gelenleri, sonra onların peşinden gelenlerin yaşantılarını tavsiye ediyorum. Bugünkü konferansımızın konusu bu. Ama bunlardan sonra nesillerde yalan yayılacaktır. Yalanın yayıldığı insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar mürşitlerine tabi olmayanlardır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, zandan sakının. Zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğrenin, Kur'an-ı Kerim öğrenin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Kur'an'ı öğrenmeyenler dini hep zanlarla yaşamışlardır. Emaniyeyle. İşte Bakara suresinin 79-80. Ayet-i kerimelerinde bu konu vazih bir şekilde açıklanmaktadır. Ve minhumul ümine la ya'lemun el kitabe illa mani ve hum yazinnun. Onlar ümidirler. Kitabı Kur'an'ı bilmezler. Sadece zan ederler. Zan ettikleri şey ne? İnsan ve cin şeytanların tesiriyle iblisin insanlara yazdırdığı el yazması kitaplar var. Bakara 79'da

Ve burada hep yalanlar söylenmektedir. Nasıl bir yalan? Bakara 80'de sayılı günlerin dışına bize ateş dokunmaz. Allah Teala buyuruyor ki siz bu konuda Allah'tan bir ahit mi aldınız? Eğer Allah Teala size ahit vermişse, söz vermişse, Allah sözünde huf yok, Allah sözünden caymaz. Yoksa siz Allah'a bilmediği bir şey mi söylüyorsunuz? Öyleyse şeytanın tesiri altında insan ve cin şeytanların insanlara yazdırdığı emani kültür el yazması kitaplarla Kur'an'a muhalif, Kur'an'a uymayan yalanlar söz konusu. Yalanlar yayılıyor. Ve bunların hepsi Kur'an'a muhalif. Ne demiş bu yalancılar? Demişler ki sayılı günlerin dışında bize ateş dokunmaz. Yani biz şerlerimizin karşısında cehennemde biraz yanacağız. Sonra Allah mutlaka Allah'a inanıyoruz. Hayırlarımızın karşısında bizi cennetine alacak. Cennete mutlaka gideceğiz. Allah Teala da tam 58 tane ayet-i kerimede cehennemlik olarak cehenneme girenlerin bir daha çıkması mümkün değil. İşte bu yalanları uyduranlar bu ayetleri örtmüşlerdir. İnsanlar dini Kur'an'dan öğrenmek yerine insanların yalanlarıyla din öğrenmeye başlamışlar ve herkes de buna inanıyor. İslam'ın 5 şartı zerre kadar imanı olan mutlaka cennete gider. Kur'an ise bunun tam tersini, cehennemlik olarak cehenneme girenin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Ve insanlar her konuda Kur'an'ın ayetleri yerine yalanları yaymaya başlamışlar. O derece ki Nebi Sultan Peygamber'in kendisinden yemin etmesi istenmediği halde insanlar yemin edecekler. Şahitlikleri istenmediği halde insanlar yalan şahitlik yapacaklardır. Dikkat edin, bu yalancılar Allah ve Resulüne itaat etmeyenler. Bu cehennemlikler böyle insanlar. Ahzab suresinin 66. ayet-i kerimesinde cehennemde yüzüstü girdikten sonra onların yüzlerinin ateşinin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün keşke biz Allah'a ve Resulüne itaat etseydik. Yani keşke Allah'a ulaşmayı dileseydik. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler yemin kendilerine istenmediği halde yemin edecekler. Şahitlik istenmediği halde yalan yere şahitlik edecekler. Ve dikkat edin, bir erkek bir kadınla tek başına kalmasın. Üçüncüleri şeytandır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam cemaatinden ayrılmayın. Ayrılıklardan sakının. İslam cemaati kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İslam'ın üç tane temel rüknü var. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşur. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 12 tane insanla mürşidine tabi olması, cemaati gerçekleştirmesi vardır. Ve teslim ruhu ve çin nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Allah Resulü hadisinde İslam cemaatinden ayrılmayın. Mutlaka biatınızı gerçekleştirin. Ayrılıklardan sakının. Dine fırkalara ayrılmayın. Çünkü şeytan cemaate katılmayıp tek kalanlarla beraber, yani dinde şeytan dinde fırkalara ayrılanla beraber. Gerçekten Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir ara yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde
yanlışa davet eden, zanlara davet eden şeytanlar var buyuruyor. Öyleyse cemaatten olan iki kişiden şeytan uzaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş olan iki kişiden şeytan uzaktır. Kim cennetin en güzel yerinde köşk sahibi olmak isterse İslam cemaatinden ayrılmasın. Yani mutlak surette mürşidine tabi olsun. Hacet namazı kılarak mürşidine tabi olsun. Kimi yaptığı iyilik sevindiriyor, kötülükler üzüyorsa o kimse mutlaka Allah'ın mümin kullarındandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mürşide tabiyet kesinlikle farz ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ın da hükmü gereğince sahabe tabi'in, tebe-i tabi'nin yaşantısını tavsiye ediyorsa, siz de onlar gibi olun diyorsa, günümüzdeki insan Resulullah'ın bu tavsiyesine uyarsa mutlaka hedefine ulaşır, kurtuluşa ulaşır. Zaman zaman sokak röportajlarında hepiniz görüyorsunuz, kardeşlerimiz sualler soruyorlar. Ama çoğu kişi mürşide tabiyete gelince ne gerek var? Zaten Kur'an var, Allah'ın Resulü var. Amenna ve sadakna. Kur'an bir mürşit midir? Evet. Ama Kur'an'ı mürşit olarak kabul ederseniz emrine itaat etmeniz gerekir. Kur'an'ın emirlerine itaat etmeniz gerekir. Biz size Kur'an ayetleriyle Allah'a ulaşma dileğinin farz olduğunu söylüyoruz. Eğer Kur'an'ın emrine itaat ederseniz dilemeniz lazım. İşte 19 tane fiille 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Bunlar Kur'an ayetleri. Kur'an'ı mürşit olarak kabul ediyorsan bu ayetlere uyman lazım. 12 ayette ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını farz kılıyor. Farz ise buna itaat etmen lazım. Hem Kur'an'ı mürşit kabul edeceksin hem Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksin. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Her devirde Kur'an'a göre dini yaşayanlar 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Kur'an'ın bütününe tabi olanlardır. Her devirde Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dinde fırkalara ayrılanlar, Kur'an'ı parça parça edinenlerdir. Ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi dinde fırkalara ayrılmış vaziyette. İşte iki grup insan. Hicr 91, onlar Kur'an'ı parça parça ediniyor. 72 tane fırka. Her bir fırka Kur'an'ın bir kısmıyla ferahlanıyor. Rum otizikide bunlar müşrikler, dinde fırkalara ayrılanlardır. Ve Bakara 40-85, Kur'an'ın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar ediyor. Hepsinin cezası cehennem, bu dünyada huzursuz ve mutsuz yaşamak. Ama sahabeye bakıyoruz, sahabe öyle değil. Sahabe Resulullah'ın öğretisiyle Kur'an Zuhruf 44, siz Kur'an'ın bütününden sorumlusunuz. Ali İmran 119, sahabenin hepsi Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Ve mürşitlerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat ettiler. İşte Kur'an'ın bütününe tabi olmak, Kur'an'ı mürşitten öğrenmek. 7 sabah 4 teslimi yaşayan sahabe, tabi'in, tebe tabi'inden onlar gibi öğrenmek ve yaşamak gerekli. Her devirde Kur'an-ı Kerim'i öğrenen yaşayanlar var. Her devirde Kur'an-ı Kerim'i öğreten ve yaşatanlar var. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah için yaratılmıştır. İnsandan başka Allah'ın yarattığı her şey de insan için yaratılmış. İnsan diğer bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüdür. Nasıl insan bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüyse, insanların arasında da Allah'ın vazifeyi kıldığı diğer insanlarla Allah arasında köprü durumunda olan Allah'ın mürşitleri, Allah'ın vazifeleri var. Bu köprü durumunda olanların en üst noktasında Allah'ın tasarrufunda olan vekaleten devrin imamı var. Allah'ın bütün nebi resulleri asaleten devrin imamlarıdır. Ama onlar arasında fetret dönemi var. O fetret döneminde de her devirde devrin imamı var. O zaman ardı arkası kesilmeksizin her kavimde
devam eden veli resuller arasında Allah Teala bir tanesini seçiyor ve secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Bütün kavim resulleri Allah'ın farz kıldığı 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar ve tavsiye edenlerdir. 7 sabah 4 teslimi yaşayan, irade teslimde olan veli mürşitler de 7 sabah 4 teslimi tavsiye edenlerdir. Hakkı tavsiye edenler. Dolayısıyla insanla Allah arasında bu irşat görevini gören insanlar insanlık tarihi boyunca vardır ve hep var olacaklardır. Allah Teala buyuruyor ki Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولٍ. Biz bütün ümmetlere tağuttan iştahat etsinler, Allah'a hafız olsun diye Resuller bahsettik. Hiçbir kavim yoktur ki onların arasında bir nezir olmasın. Hiçbir kavim yoktur ki onlar arasında bir hidayetçi olmasın. Hiçbir kavim yoktur ki onlar arasında bir Resul olmasın. Zamanın her parçasında, kainatın her noktasında bütün insanlar arasında mutlaka Allah'ın vazifeleri hep var olmuştur, var olmaya devam edecektir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin en hayırlısı benim aslında olan sahabe, sonra onların ardından gelenler tabi'in, sonra da onların ardından gelenler tabi'indir. Buhari'den kaynaklanan bu hadise, biz de o en hayırlılarının yaşantısını tavsiye ediyoruz. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'den sonra 30 sene 4 halife hüküm sürmüş. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunlar Hülefai Raşidün'dü. Yani mürşit halifelerdi. İrşad etmek yetkisinin sahibi olan halifelerdi. Sonra ne oldu? Bu halifelerden sonra başka halifeler geldi. Onlara tabi olunmadı. Onlara biat edilmedi. Biat artık sadece dünya işlerinin bir anlaşmanın gereği olarak tatbikatta kaldı. Ama onlara tabi olunmadı. Sahabeye tabi olundu. İşte Kur'an-ı Kerim'in Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesi size bu konferansın konusunu özetliyor. Ne diyor Rabbimiz? O sabikun el-evlin evvelki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada müezzin kılınanlar, onların bir kısmı muhacirinden Mekke'den Medine'ye göç edenler, bir kısmı ensardan Medine'deki yardımcılardan, bir kısmı da onlara ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Sahabe irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdır. Onlara Allah altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük azim mükafattır. Öyleyse sahabenin hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak fevzul azime, ecrun azime, hazul azime ve fadlun azime hepsi ulaştı ve hepsi Allah tarafından irşatla vazifeli kılındı. Şimdi sahabenin durumuna bakıyoruz. Kur'an ayetleriyle kendilerine tabi olunduğu cihette onlar irşat makamının sahibidirler. Ayet-i kerimede de Allah Teala bunu söylüyor. Ve an cennetlerin hepsinin mükafatının sahibi olmuşlar. Tebe-i tabi'in de an cennetlerine gidecekler arasında olduğuna göre mutlaka tabi'ine de tabi olunmuştur. İşte an cennetine girecek olan tabi'nin an cennetine gitmesinin sebebi sahabe gibi kendilerine tabi olunmasıdır. Tabi'in de an cennetine gittiğine göre tabi'ne tabi olanlar bir tebe-i tabi'in grubu isimsiz olarak Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde yer almaktadır. Ondan sonra bozulmaya başladı. Ondan sonra yalanlar yayılmaya başladı. Zan devreye girdi, Kur'an ayetleri değil ve 19 tane zan, 19 tane hürafe, 19 tane bidatla geleneksel din tatbikatı bugün dini yaşadığını zannediyor. Böyle olunca 19 tane zanla dini yaşayanlar Kur'an'daki 19 tane hakikatin üstünü örtenlerdir.
Hadis-i şerifte Nebile Sultan-ı Peygamber size ashabımın, sonra onların peşinden gelenlerini, sonra bunların peşinden gelenleri tavsiye ederim. Eski tarihte kim bilir onlar ne yaptılar diye söylemeyin. Çünkü Kur'an bunların hepsini ayet bayet açıklıyor. Ve Hicri 9'da enne nahnu nazalna zikra ve enne levle hafizun bu zikri. Biz indirdik, onu biz koruyacağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altında. Fusilet 42, bu kitabın önünden arkasından batıl yaklaşamaz. Kim sahabeyi öğrenmek istiyorsa 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olan sahabenin ayetlerle yaşantısını görebilir. Kim tabiinin nasıl bir yaşantı yaşadığını öğrenmek istiyorsa Kur'an ayetlerine bakarak tövbe yüzle bunu görebilir. Kim tebe-i tabiin Kur'an'ı nasıl yaşadıysa diye merak ediyorsa Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakabilir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir irşat üzerine oturtulmuştur. Allah tarafından her zaman Allah kendisinden emirleri alabilen ve insanlara iletebilen aracılar kullanmıştır. Her devirde insanlarla Allah arasında Allah'ın emrine iletecek bir elçiler vardır. Bu elçiler insanların işini görürler. Onlar Allah'ın azabından kurtulanlardır buyuruyor. Evet, hepsi tövbe-i nasuhla tövbe ederek günahları örtülmüş. Talim 8'e göre hepsi salah nurunu sahip olmuşlar. Hepsi bütün günahları sevaba çevirmiş. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ve hepsi Allah'ın zatını görerek irşada memur ve mezun kılmışlar. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir gün geçmemiştir ki Allah'la insanlar arasında Allah'ın söylediklerini işitebilen ve insanları nakletmek üzere Allah tarafından tayin edilen bir nebi, bir resul, bir nezir, bir hidayetçi, bir davetçi bulunmasın. İnsanlık tarihinin hiçbir noktasında, hiçbir anında böyle bir şey oluşmamıştır. Bütün devirlerde Hazreti Adem'den başlayarak bugüne kadar geçen bütün devirlerde mutlaka Allah Teala aracılar, vazifeliler, yani devrin imamları, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler, muhlisler, salihler, ulul elbab, muhsinler tayin etmiştir. Çünkü insanlar başlangıç noktasında Allah'ın söylediklerini işitemezler. Allah'ın söylediklerini işitebilmeleri için nefs tezkesini tamamlamaları lazım. Daimi zikre ulaşmaları lazım. Allah'ın onların kalp kulaklarını böylece açsın, kalp gözlerini açsın, fiziğin ötesini görsünler. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemize sahabe arasındaki olayların dizaynına yüktüğü cihetle Kur'an-ı Kerim'le olaylara bakmamız lazım. Kur'an-ı Kerim gelecek nesillere sahabeyi, tabiini, tebe-i tabiini projekte etmiş. Demiş ki şunlar benim farzlarım, işte sahabe o farzların hepsini yerine getirdi. 7 sabah 4 teslim. Evet, Peygamber Efendimiz ve sahabenin, muhacirin ve ensarın yaşadığı 7 sabah 4 teslimi bir kere daha gözler önüne seren. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman 7 safa 7 tane hedef emrin varlığını görüyoruz. Ve bu 7 hedefi gerçekleştirmek üzere de Kur'an'da Allah-u Teala 7 tane vasıta emir farz kılmış. Hep bunları tekrar ediyoruz. Bunların resmini çekerek Kur'an'dan araştırabilirsiniz, Kur'an'la karşılaştırabilirsiniz. Nebi Sultan-ı Peygamber Efendimiz sahabe, tabi'in, ehli sünnet toplumuna sarılın. Yani demek ki ehli sünnetin kim olduğu da burada belirtiliyor. Zaman zaman insanların ağzına ehli sünnet ve cemaat ama dillerinde var, kalplerinde yok. Çünkü kalplerinde olsa o zaman kesinlikle sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşayacaklardır. Eğer kalplerinde olsaydı tebe-i tabi'nin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşayacaklardı. Yani ehli sünnet toplumuna sarılmış olacaklardı. Tabi olun, onların yolundan yürüyün buyuruyor. Bu farzları sahabe gerçekleştirirken bir yol izliyorlar. Yol Resulullah'ın yolu. İnne asdaqul hadis kitabullah ve hayrul hadi hadi Muhammed
ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu delaletin finnar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den gelen bu hadiste sözün en doğrusu Allah'ın kitabı. Hidayetçinin en hayırlısı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Ondan sonrakiler de bidattır. Bidat nedir? Kur'an'da yer almayan din tatbikatına sokulan hürafeler, zanlar. Kur'an'da yer alan din tatbikatından çıkartılan temel kavramlar. Hepsi bidat ve insanlar bugün şu anda çoğu %90'dan fazlası bidatlerle din yaşadığının farkında değil. Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman Resulullah'ın yolu, yani farzların sünnetlerle örüldüğü, tamamlandığı bir bütünlük söz konusu. Sahabenin hayatı onun için son derece ibret alınacak bir hayattır. Öyleyse onların yaptığına bakın. Nebiler Sultanı Peygamberimiz ne yapmışsa aynını gerçekleştirmişler. Böyle bir devreyi de Osmanlı'da görüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme döneminde sünnetlerin bütünüyle yeniden yaşamaya başlandığını görüyoruz. Bugün yeni bir devre. Bugün de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün sünnetlerin yeniden yaşardığı bir devredir. Hidayet çağındayız. Bir vakfının bütün mensupları Resulullah'ın sünnetlerini ihya ediyor. Onun hadisinde söylediği gibi, bir gün benim sünnetlerimi ihya edenler, yeniden hayata geçirenler gelecektir. Bedel İslamu gariben seyyudu garibe kema bedev. Fetuba lil guraba. Kale menel guraba ya Resulullah. قال الذين يستحون ما افساده من سنتي ويحيون ما اماته من سنتي. İşte İslam garip başladı, garip olduğu noktaya gelecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimlerdir o garipler ey Allah'ın Resulü? O garipler ifsad olan sünnetimi ihya ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. Yani ortadan kaldırılan sünneti ihya edenler Allah'ın irşat ve vazifeliği kıldığı mürşitler, ifsad olan sünneti ihya edenler onlar da Allah'ın kendine farz kırdığı nefs tezkesi ve tasfiyesini yapanlar. İşte hepsi din tatbikatından çıkmış ama hidayet çağında Resulullah'ın da geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğum muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle bunların hepsini bizlere hem açıkladı, hem öğretti, hem de Allah'ın farzları olarak Resulullah'ın, sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiinin yaşantısının hepsinin Kur'an'da yer aldığını bize ayetlerle ispat etti. İşte bugün sünnetleri ihya edenler, yeniden hayata geçirenler onlar Mir Vakfı'nın mensupları. Şimdi konumuzla ilgili din adamlarına sual soruyoruz. Tebe-i Tabi'in, bir din adamına soruyorlar. Tebe-i Tabi'in kimdir? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in sahabelerin devrine yetişen, onları gören, İman üzere vefat eden kişi, ona gören. İblis de gördü, mürşitler de gördü, müşrikler de gördü, kafirler de gördü. Resulullah'ın döneminde herkes Resulullah'ı gördü. Öyleyse bu sahabe mi? Hayır, sahabe Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde 12 tane insanla Nebiler Sultanı Peygamberimize tabi olanlar. Mürşide tabi olmak konusunda bir din adamına soruyorlar. Mürşide tabi olmak farz mıdır? Değildir. Bakın bu kadar ayet-i kerime size saydık. Bir Müslüman ilmihal ve ahlak kitaplarında bildiği, bu ilmihal ve ahlak kitapları da insanlar yazdığı kitaplar. Yani Kur'an'ın yazdığını dese yine anlarız. Ama öyle değil. Bir Müslüman ilmihal ve ahlak kitaplarındaki bilgileri hayatına uyarsa ehli cennet olurmuş. Ne yazık ki bu bilgilerin sahibi olan hiç kimse kalben Allah'a ulaşmayı dile dinmedikçe ehli cennet olamaz. Tarikat, başka bir din adamına soruyor, tarikatın dinimizdeki yeri nedir? Cevap, Peygamber Efendimiz döneminde tarikat yoktu. Sonradan çıkmış bir oluşumdur. Tarikata bağlı olmadan da dinimizi yaşayabiliriz. Allah Kur'an-ı Kerim'de bakın kaç tane ayet-i kerimede tarikattan bahsediyor ve zavallı kişi Peygamber Efendimiz'in döneminde tarikat yoktu diyor yani. Bu ne demiş oluyor yani Peygamber Efendimiz'de tarikat yoktu diyen din adamı? Peygamber Efendimiz'in döneminde Kur'an yoktu diyor. Nisa 168 Kur'an'ın ayeti değil mi? Nisa 169 Kur'an'ın ayeti değil mi?
Müminin 17 karın 7 Kur'an ayeti değil mi? Akâf 30 Kur'an ayeti değil mi? Cin 16 Kur'an ayeti değil mi? Bu ayetlerin hepsi tarikatı açıklıyor. Her devirde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerinde bulunduğu tariki cehennem, her devirde Allah'a ulaşmayı dilemişlerine tabi olanların üzerinde bulunduğu tariki müstakim hep var olacaktır ve insanlar dini ancak Allah'ın kutsal kitaplarından öğreneceklerdir. Tasavvufa fıkıh adına başka bir din adamına soruyor, fıkıh bilmeden tasavvufa girip kurtuluşa ulaşabilir miyiz? Fıkıha uyma, bilmeden dine uymak mümkün değil. Nebi Sultanı Peygamber'in bir hadis-i şerifinde buyuruyor, Beni İsrail üzerine gelen şeyler aynı ile ümmetimin üzerine gelecektir. Nitekim Beni İsrail 72 millete, dine, fırkaya bölünmüştü. Benim ümmetim de 73 millete bölünecektir. Bunlardan bir tanesi hariç hepsi ateştedir. Bu fırka hangisidir ya Resulallah? Benim ashabım üzerinde bulunduğu şeyden ayrılmayanlar. Benim ve ashabımın üzerinde olduğu şeyden ayrılmayanlar. Yani 7 sabah 4 teslimden ayrılmayanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabesine 7 sabah 4 teslim ürettik. Kur'an ayetleri sahabeye tabi olan tabi'in 7 sabah 4 teslimi yaşadı. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olduğu 7 sabah 4 teslimi yaşadı. Ondan sonra yalanlar yayılmaya başladı. Allah Teala 19 fiille 70 şu ayet-i kerimede Allah'a ulaşma dileğini açıkladığını söyledik. 12 ayette farz kıldığını söyledik. Ve Resulullah'ın tam 7 tane hadiste Allah'a ulaşma dileğini sahabeyi anlattığını söyledik. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabe arasında Kur'an'ın bütün hükümlerini görüyoruz. Hepsi toptan Allah'ın ipine sarılmışlar. İnsanlardan bir ipe Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e de sarılmışlar. İşte Ali İmran 103, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın, fırkalara ayrılmayın. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesi, Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ipe tutunanın dışında hepsi üzerine zillet damgası vuruldu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan herkesin üzerine zillet damgası var. Kur'an bunu söylüyor. Allah'ın ipine sarılma noktası bir kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemenin noktasıdır. Allah'ın ipine sarılmayanlar fırkalara ayrılanlardır. Fırkalara ayrılmayın ifadesi yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi gereğince Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Sakın ha sakın Allah'a ulaşmayı dilememezlik etmeyin. Dilemezseniz dinde fırkalara ayrılan müşriklerden olursunuz buyuruyor. İşte 72 fırkaya ayrılmış insanlar her biri kendi elindekiyle ferahlanıyor. Hepsinin gideceği yer cehennem. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, fırkalara ayrılmayın ifadesini uymayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin dememize rağmen hiç bunu kale almayan, önemsemeyen, kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası geri kalan 72 fırkanın hepsi ne yazık ki cehenneme gidecek. Ama kurtuluşa ulaşanlar bu 72 fırkanın içerisinde mevcut olan küçük gruplar. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Biri hariç diğerlerinin hepsi cehenneme girecek. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldılar. Biri hariç diğer hepsi cehenneme girecek. Benim ümmetim 70 fırka yer alacak, biri hariç hepsi cehenneme gidecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, söylemiştik 12 tane grafi özelliği sahibi, ulaşmayı dilemeyenlerin gay yolunda onlar için bir hidayetçi yok, mürşit yok. Ulaşmayı dileyenler 12 tane pozitif özelliğin sahibi ve hepsi mutlak surette irşad turuna ulaşacak. Sebil-i irşad üzerinden Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide, hidayetçiye tabi olacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı ne kadar hamd etsek, şükretsek az, ulaşmayı dilediğiniz an, Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve sizin kulaklarınızdaki vakrayı, baş gözünüzdeki icabın mestureyi, kalbinizdeki ikini alıyor ve
engellerin alınmasıyla o kişi sağırtısız körken birdenbire gören, işten ve idrak eden birisi oluyor. Allah Teala onu harla bırakmıyor, ne yapıyor? Kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve huşu sahibi olan bu kişi hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soruyor. İstane mürşidin Allah'tan istenmesidir. 7 ayet-i kerimede yer alıyor. 7 ayet-i kerimede yer alan istaneyi hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan isteyen Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişi gidip ona tabi olması lazım. Tabi olduğu an Allah Teala ona 7 tane kalp şartı, 7 nimet verecektir. Ve gerçekten ayetlerle incelediğimiz an mürşidine tabi olan, 12 tane insana tabi olan kişi 7 inanç şartının sahibidir. 7 kalp şartının sahibidir, 7 nimetin sahibidir. Mürşide tabi olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Mürşide tabi olmadan hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz, teslim olamaz. Mürşide tabi olmadan hiç kimse fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslim edemez. Çünkü nefsimize baştan sonra 19 tane afet doldurmuş durumda. Şeytan da bu afetlere %100 tesir etme imkanı sahibi. Ancak kişi mürşidine ulaşıp 7 kalp şartının sahibi olup kalbine iman yazıldıktan sonra o kişi nefs eskisine başlar. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en nezafetü minel iman, temizlik imandan gelir. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman ibadetlerin sultanı zikirle nefsini ıslah etmeye başlar. Böylece şeytanın kul olmaktan kurtulacak, Allah'ın kul olmayı başaracak ve Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi gereğince o tağutta kul olan kişi mürşidine tabi olduğu zaman tamamen tağutta kul olmaktan kurtulup Allah'ın kulları arasına girecek ve tağutta olan ilişkisini kesecektir. İşte bu kul Bakara 256'da fakat İslam sekreti Ruska Allah'ın kulpuna sarılmış bu kul mürşittir. Allah'ın inşaat makamına sahip kıldığı insan herkesin etrafında mutlaka böyle biri vardır. Allah'tan sorulması halinde kişi gerçekten huşu sahibi ise Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Kim mürşidine ulaşırsa mürşidine ulaştığı an Allah'tan sormuş mürşidine ulaşmışsa dizüstü çökmüş, tövbe etmiş, el öpmüş de o andan itibaren onun başının üzerinde mutlaka devrin imamın ruhu gelir yerleşir. Kişi hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın hiç önemi yoktur. O mürşid sadece el öptürme görevini yapacaktır. Ama mürşidin başının üzerinde devrin imamın ruhu vardır. Her tövbede arşı tutan meleklerle beraber onların etrafındaki kişi de devrin imamı da orada hazır olacaklardır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa bu 7 şahidin huzurunda kendisineleşecektir. Böylece kişinin doğru söylediği gerçekleşecektir. Halbuki günümüzde kendisinden şahitlik istermediği halde şahitlik edenler, kendisine yemin istermediği halde yalan yere yemin eden insanlar, dini insanlara öğretiyorlar zannıyla herkesi cehenneme mahkum ediyorlar. وَاسْتَعِينُوا بِسَبْرِ وَسَّلَاتِ Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Maide 35 يَا يُوَلَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهُ وَابْتَغُوا اِلَى الْوَسِيلَةَ Vesileyi Allah'tan isteyin. İşte vesilenin Allah'tan istenmesi halinde o kişi mutlak surette gidip mürşidine tabi olacak. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalettedir buyuruyor. Ayetleri gösterelim. Delalette olanların 7 ayet kerime girince gideceği yer cehennem. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 7 tane hadis-i şerifte mürşide tabi olmayı hadislerle açıklıyor. İnsanlardan bir ip Allah'ın mürşidi. İnsanlardan bir ipe tutunmayan, Allah'tan bir ipe tutunmayan, yani Kur'an'a ve mürşide tabi olmayan hepsinin üzerine Ali İmran 112'ye göre zillet damgası vurulmuş. Öyleyse bu şeyden kurtulmak istiyorsa kişi mutlak surette Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'a ulaşmayı dilediği an Rad 27'ye göre, Şura 13'e göre, Hud 29'a göre, Ankebut 5'e göre kim amen olursa amen olanları Allah mutlaka sırat-ı müstakim ulaştıracak.
Bir insan mürşidine ulaşmadıkça da tabi olmadıkça ruhu vücudundan ayrılmaz. Allah'a doğru yola çıkmaz. İşte her devirde maruf emreden, münkerden nehyeden Allah'ın veli mürşitleri var. Her devirde, her zaman diliminde, her kavimde Kur'an ayetleriyle Resuller vardır. Her zaman dilimde, her kavimde mürşitler vardır. Her zaman dilimde, her kavimde vekil mürşitler vardır. Ve Allah-u Teala mutlak surette hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği birisine ulaşmamızı, tabi olmamızı bize farz kılmış. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir, her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Eğer bu Kur'an ayetleriyle ve Kur'an'a uyan hadislerle anlattığımız hakikatleri siz de kalbinize nakşettiyseniz, siz de gerçekten Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide ulaşmak, kalben ulaşmayı dileyerek tabi olmak istiyorsanız, tövbe için hazırsanız, ben ulaşmayı diledim, ben de sahabe gibi 12 tane insanla mürşidime tabi olmak istiyorum, tövbemi almak istiyorum diyorsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor inşallah. Tekirdağ'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, sahabe nasıldı? Şimdiki nesil nasıl? Aralarında farklar nelerdir? Şimdiki geleneksel din tatbikatını yaşayanlar, Kur'an'daki İslam'ı yaşamayan, sadece İslam'ın 5 şartıyla din yaşadığını zannedenler. Ama sahabe A'dan Z'ye kadar hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi mürşitlerin hası, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat ettiler. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etti. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etti. Nefslerini Allah'a teslim etti. İhlasa ulaştılar ve iradenin Allah'a teslim ettiler. Günümüzde İslam'ın 5 şartını yerine getirenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar mürşitlerine tabi olmuyorlar. Onlar ruhlarını teslim etmiyorlar. Onlar fizik vücut teslimini yapmıyorlar. Onlar nefslerini teslim etmiyorlar. Onlar ihlasa ulaşmıyorlar. Onlar iradenini Allah'a teslim etmiyor. Aradaki fark bu kadar açık. Öyleyse sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in 7 sabı 4 teslimi yaşayanlar, günümüzde İslam 5 şartını yaşayanlar, bunları yerine getirmeyenler. Aradaki fark bu. Bursa'dan bir kardeş, muhterem hocam, kendi kendimize yaptığımız tövbe yeterli değil midir? Sahabeden mürşitten tövbe aldı mı, açıklar mısınız? Evet. Sahabenin hepsi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den tövbelerini aldılar. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi, Hud suresinin 112. ayet-i kerimesi, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi, Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi, hepsi mürşitle beraber tövbelerini gerçekleştirdiklerini ispat ediyor. Mürşide tabi olmak, tövbe etmek. Nisa 64. Ne diyor Allah Teala Nisa 64'te? Biz resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul eder, günahlarını sevaba çevirdi. Yani şefaat olayı gerçekleştirdi. Mümtehine 12 keza öyle. Öyleyse dinin esası 7 sabah 4 teslimdir. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Kur'an suresinin 29. ayet-i kerimesinden onlara mühlet verilmedi İbresinden, ibaresinden ne anlamak gerekir? Ayet Hazreti Musa ve arkadaşlarından mı, yoksa Firavun veya kavminden mi bahsediyor? Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman, ölmüş olsaydılar yer ve gök ağlayacaktı. Kızıldeniz'i hepsi sağ olarak geçtikleri için
onlara yer ve gök ağlamadı buyuruyor. Yani kurtuluşa ulaşmışlar, yer ve gök ağlamadı buyuruyor. Çanakkale'den bir kardeş muhterem hocam, bir kişi tesbihe Allah'ın izniyle ulaşsa bunu kendisi hakkıyla bilebilir mi, yoksa böyle bir durumda teyit mi alması gerekir? Sevgili kardeşim, o tesbihe ulaşan kişinin bağlı olduğu mürşittir. Her safhasıyla mürşitle teyit makamını çalıştırması lazım. Yunus Emre bunu en güzel şekilde söylüyor. Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşit arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan Aktan Karayı, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Dinin her safhasında mürşit var. Ve din tazim, teyit ve tevhidle gerçekleşir. Tazim, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişi en üst seviyedeki itaati. Teyit, mutlaka her safhada teyit alması söz konusu. Tevhid ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Kardeşim söyle, bir kişi tesbihe Allah'ın izniyle ulaşsa bunu kendisi hakkıyla bilebilir mi? Evet, teyit makamına sormuşsanız Allah Teala siz daimi zikre ulaştınız, siz vesaire diye o noktaya geldiyse tabii ki ona da söylenebilir. Kendisi bilmez. Kendisine mutlaka söylenir. Evvel teyit makamını çalıştırmışsa. Yoksa teyit makamını çalıştırmadan kendi kendine gelin güve olmuşsa tabii ki bu bir zan olabilir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. İlk başta ruhumuza Allah'a kalbi bir dilekle teslim etmeyi dilediğimiz gibi samimi bir şekilde fizik bedenimizde kalpten teslim etmeyi dilersek Allah yine kalbimizdeki samimi talebi bakıp teslimimizi gerçekleştirir mi? Elbette. Yardımıyla. Evvelden Allah'ın bir garantisi vardı. Şimdi ise ne kadar ekmek o kadar köfte, ne kadar hizmet o kadar himmet. Öyleyse mutlaka bunu bu şekilde ele almanız lazım. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam. Beyne suresinin 3. ayet-i kerimesinde o sayfalar içinde temel değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır buyurulmaktadır. Bu ayet-i kerimeye göre şeytanın İncil, Tevrat ve 7 safa 4 teslim yok edemeyeceği söyleyebilir miyiz? Teslime mütalik olan hükümleri değiştiremez söyleyebiliriz. Beyne 3 kitabın değişmez olan, kayım olan, yani ezeli ebedi olan temel esasları aynıdır. Vahdet Allah'ın tekliği, tevhid Allah'ın ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyen oluşturduğu tek toplum, teslim, ruhun Allah'a teslimi 2. basamak, fizik ruhun Allah'a teslimi 5. basamak, nefsin Allah'a teslimi 6. basamak, iradenin Allah'a teslimi 28. basamak, kitabın temel çatısı ve hükümleri aynıdır. Safalar 7 safa 4 teslimdir. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Daha her an Kur'an, her an mutlu konferanslarının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.

0: Size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Biliyorsunuz ki bizim dünyamızda nefrete yer yoktur. Öfkeye, kine yer yoktur. Bizim dünyamızda sadece sevgi vardır. Sevgili kardeşlerimiz, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve insanlar bizden yalnız sevgi olarak karşılık alırlar. Bizim aleyhimizde olanları da severiz. Bizimle beraber olanlar zaten bizim canımız ciğerimizdir. Sevgili kardeşlerim, ama nefret bizim kalbimizde yer edemez. İnsanlar bize kötülük edebilirler. Hesapları bizimle değil. Hesapları Allah ile görülecektir. Bu sebeple biz konunun dışındayız. Bize kötülük yapanları kin tutamayız. Kimseye düşmanlığımız oluşamaz. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize doğru insanlar sıralanır. Ama hepsine karşı sevgi besleriz. Onlar mı? Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Sevgili kardeşlerim, herkes yaptığının hesabını Allah'a otomatik olarak verecektir. Herkesin her an hayat filmleri çekiliyor. Her konuşmamız, her saniye yaptığımız her şey bir ömür boyunca kiramen katibin melekleri tarafından devamlı üç boyutlu olarak filme alınıyor. Her an ya derecat kaybediyoruz ya derecat kazanıyoruz. Neden kazanmak varken kaybedelim sevgili kardeşlerim? Neden sevmek varken nefret edelim? Neden herkesi mutlu etmek varken mutsuz edelim? Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bizim dışımızda olanlar, size de sesleniyoruz. Bir düşünün. İnsanları kıracaksınız da, onlardan intikam alacaksınız da, ne kazanacağınızı zannediyorsunuz? Sadece kaybedenlerden olursunuz. Oysa ki sevmek hep derecat kazandırır. Sevmek, sizden nefret eden kişinin nefretini önleyebilecek en üst seviyeli faktördür. Nefretin yok edilmesi sevgi tomurcuklarıyla vücuda gelir. Nefret, nefsimizin afetlerinden bir tanesidir. Sevgi ise ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Hasletler insanı mutluluğa götürür. Afetler ise mutsuzluğa. Sevgili kardeşlerim, kime, hangi noktada bir kötülük yapar bir insan, o zaman onun bedelini Allah'a karşı iş dünyasında mutlaka onun acısını çekerek ödeyecektir. Kurtuluş yoktur. Herkes başkalarına
Hangi kötülüğü yaparsa o kötülüğün karşılığı olan azabı mutlaka Allah Teala ona yaşatır. Allah'ın koyduğu kanun her şey zıttıyla kaimdir. Hiçbir şey Allah Teala tarafından karşılıksız bırakılmaz. Atalarımız diyor ki alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Mazlum demek zulüm gören demek. Zalim de zulmeden demek. Öyleyse zulmedenlere karşı elinde bir silah bulunmayan insan zulmedenin zulmüne maruz kalacaktır. Ama her zulüm gören kişi o zulüm seviyesince derecat kazanır. Her zulmeden kişi de o zulüm seviyesinde derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Kötülük yapan derecat kaybeder. İnsanları mutlu eden, sevindirense derecat kazanır. Önemli mi? Evvela cennetle cehennemin ayıracağı önemli. Çünkü bir insan netice itibariyle ya cennete girecektir ya da cehenneme. İşte cehenneme veya cennete girmek kişinin bu dünyadaki

hissediyordur. Bu yatışlarda, kalkışlarda, ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikretmek demek de ne demek istiyor Allah Teala? Dikkat edin ki Allah Teala kıbleyi sağ olarak yatmanızı istiyor. Yüzünüzü sağ tarafa döndürerek uyumanızı istiyor. Böylece sağ kulağınız yastığa gelecektir. Ve yastıkta biraz sağa sola başınızı oynatırsanız kulağınızda kalbinizin atışlarını duyacaksınız. Allah, Allah, Allah diye. Çift heceyle Allah kelimesi devamlı tekrar edilir. İç dünyanızda. Kalbinizin her atışında, bir çift atışında, bir kan pompalamak ve de kanı çekmek art arda iki vurgudur. Birisi kanın kalbe çekilişi, ikincisi de kalbin kanı pompalaması. Bu sevgili kardeşlerim bir ömür boyu hayatınızı devam ettirir. Kalp çalışacaktır. Hayati uzuvdur. Ve çalıştığı sürece hayattasınız. İşte o kalbiniz var ya, o hep her çarpışta Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar eder. Allah Teala istiyor ki siz de dilinizle ona iştirak edesiniz. İster dilinizi kımıldatarak, ister kımıldatmadan kalbinizin çift atışlarına paralel olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek sesle veya içinizden sessiz olarak Allah kelimesini tekrar ederek Allah'ı zikredebilirsiniz. Böyle bir hedefe ulaşırken dil kullanılabilir. Ya veya kullanılmaz. Bu iç sesinizle dilinizi kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeniz anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, her ikisi de zikirdir. Allah Teala ikisini de zikir hüviyetinde kabul eder. Ve zaten bir insan uykuya daldıktan sonra artık kontrolünden çıkmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman uykuya dalana kadar Allah-u Teala'yı zikretmişseniz, o zamanlardan birinde yeni bir hamleyle uyuduktan sonra da zikrettiğinizi yaşayacaksınız. Uyanırken içinizdeki sesin Allah, Allah, Allah diye diliniz kımıldamadığı halde iç sesinizin devam ettiğini göreceksiniz. İçinizdeki ses Allah kelimesini diliniz kımıldamadan seslendirmeye başlamıştır. O içinizdeki sestir. Önemli mi? Çok önemli. Kim zikir yaparsa, Allah'ın katından fazıllar,

kesintisiz bir şekilde o kişinin kalbine ulaşır. Önce %2 rahmet nuru, sonra devamlı fazıl nurları bir ömür boyunca o kişinin Allah kelimesini tekrar etmesi bir ömür boyunca devam etse, her çiftecede bir Allah kelimesi sonsuz bir şekilde o kalbe Allah'ın nurlarının girmesine sebebiyet verir. Kalp nurla dolar ama dolduktan sonra da nurlar gene devam eder ve tazelenir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi de hasletlerle. Denge tamamdır. Sonra mı Allah Teala ister ki nefsinizin kalbinde ruhunuzun nurları yerleşsin. İşte bunu sağlayan şeyin adı zikirdir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettikçe Allah'ın katından fazıllar inmeye başlar. Bu fazıllar, onları bir gün görebilirsiniz, göreceksiniz ki tıpkı yağmur damlaları gibi iner. Allah Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra bu olayı çok yaşayacaksınız. Gerçekten dışarıda yağmur yağdığını zannedeceksiniz. Ama pencereyi açıp da elinizi uzatırsanız göreceksiniz ki yağmur yağmıyor. Ama siz zikrettiğiniz için Allah'ın katından kalp gözünüze görünen yağmur damlalarının tam benzeri olan nurlar iniyor. Onlar her tarafı kaplar. Her baktığınız yerde o noktada, hani kalbiniz onu görmeye başladığı anda her baktığınız yerde nurları görürsünüz. Tıpkı yağmur damlaları gibi inerler. İşte onlar fazıllardır. Allah'ın nefsinizin kalbini doldurmak için %2 rahmetten sonra gelen, %98'e kadar ulaşan fazıl nurları. Fazilet kelimesi de aynı kökten gelen bir kelimedir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla doldukça fazilet sahibi olursunuz. Yani güzel davranışların sahibi olmak demektir. Fazilet sahipleri başkalarına yardım edenlerdir. Fazilet sahipleri Allah'ı sevenlerdir. Nefsinin kalbine yerleşen fazlalara paralel bir seviyede Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok sevenlerdir. Nefsinizin kalbi hangi ölçüde, yüzde ne kadar fazıl nurlarıyla doldurulursa, yüzde o kadar Allah'ı seversiniz. Fazıl nurları, fazilet adını verdiğimiz bir davranış biçimleri dizisi oluşturur. Fazilet sahipleri Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen ve bunu belli bir ölçü içinde yapmaya gayret eden insanlardır. Nefs hep başkalarına afetleri dolayısıyla kötülük etmek ister ve aklı kendi istikametinde kullanmak ister. Ruh da herkese iyilik yapmak ister, insanları mutlu etmek ister ve
Bunun için kişi gayretin sahibidir. İşte hangisi duruma hakimse o anda, o kişi ona göre ya derecat kazanır ya da derecat kaybeder. Olaylar vardır insanı sevindirir. Olaylar vardır insanı üzer. Sevgili kardeşlerim, başka birisi size bir kötülük yaparsa üzülürsünüz. Ama aslında başkasının yaptığı her kötülük size derecat kazandırır. Buna da sevinmeniz gerekir. Çünkü Mahkeme-i Kübra'da kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması veya eksik olması sonucuyla karşılaşacaksınız. Kimin hayat filminde kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onun da gideceği yer muhakkak cehennemdir. Başka bir alternatif yok. Ölçü budur. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak varken, huzur içinde bir ömür sürmek varken, her an mutluluğu iliklerinizde hissetmek, mutluluğu bir ömür boyu sürdürebilmek, İşte bu zikrinize bağlı bir müessesedir. Zikir ki Allah'ın katından fazılları davet eder. Fazıllar gelip nefsinizin kalbine yerleşmeye başlar. İşte onlar geldikçe hep mutlu olursunuz. Peki nefsinizin kalbi dolmuştur ama siz zikrinizi devam ettirirseniz nurlar devamlı gelip tazelenir. Bir ömür boyu kalbinize hep Allah'ın katından nur yağar. Nur ulaşır. Bu nur akımı nefsinizin kalbini huzur içinde bir kalp yapar. Eğer Allah'ın katından nefsinizin kalbine nurlar geliyorsa bu sizin mutluluğu yaşamanızdır. Ama öyle olmaz. Her yanlışlıkla beraber rahmet, fazıl kesilir ve kalbinize giremez. İşte kötüler bu sebeple nefslerinin kalbindeki afetler biriken insanlardır. Kalp her gün biraz daha sadece kararır. Allah-u Teala bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde onu mutlaka Allah'a ulaştırır. Ve kişi bu noktaya ulaşıncaya kadar nefsinin kalbi 7 defa %50'lik fazıl birikimini gerçekleşir. Başlangıçta aldığı %2 rahmet birikimiyle bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da 7 tane gök katını birer birer aşana kadar.

Nefsinizin kalbindeki ilk %7 nur birikimi sizin nefse emarede olduğunuzu gösterir. İkinci bir %7 nur birikimi nefsi levvameyi yaşadığınızı gösterir. Nefsi emare şeytanın size emrettiği bir nefs kademesidir. Nefsi levvame nefsinizin hatalar işlediği, sonra hatalar sebebiyle lehmettiği, nefsini kınadığı bir düşünce sistemini simgeler. Sonra nefsin hükmüne gelir. Üçüncü defa %7 nur birikiminde kalbinizde Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Nefsin hükmüne Allah'tan ilham almaya başlanılan kademenin adıdır. Emmare, levvame, mülkime, sonra nefsi mutmainne gelir. Mutmainne, doyuma ulaşmış bir kalbi ifade eder. Bu doyum, mutmain olmak, Allah'tan razı olmayı gerektirir. Bu makam, raziye makamıdır. Allah'tan razı oluş makamıdır. Altıncı makam, merdiye adını taşır. Allah'ın da bizden razı olduğunu gösterir. Ve yedinci kademe, tezkiye adını alır. Nefsi tezkiye, nefsinizin %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla karanlıklardan daha fazla, yani %51 oranında nurlarla kaplanmasını ifade eder. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar %49'dur. Toplam yüz alacağı cihetle aydınlıklar da %51 olmuştur. 7 defa 7, 49. Fazıl, başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuruyla beraber %51'lik bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, burada yarı mutluluk söz konusudur. Nefsinizin kalbi %51 oranında nurlarla dolmuştur. Bu Allah'ın herkese bir ikramıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, daha dilediği an ölse o kişi, gerçek anlamda dilemişse Allah-u Teala kalbine bakar kişinin, o kalpteki bu yüzde başlangıçtaki %2 nur girişi o bile bir insanı cehennemden kurtarmak için yeterlidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüştür. Birinci kat cennete gidecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde o kişinin cennet kademeleri de bu standart içerisinde değişir. Daha kişi bırakınız kalbinin nurlanmasını, Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmıştır. Bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzındaki bir tek dilek, o kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Kişinin cehennemini yok eden dilek, Allah'a ulaşmayı dileme talebidir. İşte kim böyle bir dileğin sahibi olursa, bundan sonra ölürse birinci kat cennetin sahibi olur. Ama bu kişi ölmemiştir, yaşıyor. O kişi mutlaka mürşidine Allah'tan soracaktır. Mürşid sevgisi verecektir Allah-u Teala ona. Allah ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi bu dizayn içerisinde mürşidine tabi olacaktır. Tabiyet
ikinci kat cenneti ifade eder. Bu tabiyetin neticesinde ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan ruhlarla yola çıkacaktır. Ve 7 tane gök katını geçecektir. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla birlikte kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaştırmazlar ruhlarını. Allah, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diye o dileyen kişilerin ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse ne kadar güzel bir olgu sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum dileği. O kişinin ruhunun mutlaka Allah'a ulaşmasına sebebiyet verir. İşte Allah Teala bu noktadan sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişiye mürşit sevgisi verecektir. Kişi mutlaka mürşidine ulaşmak için dayanılmaz bir arzu duyacaktır içinde. Ve mürşidini soracaktır hacet namazını kılıp Allah'tan. Allah mutlaka böyle bir insanın mürşidini gösterir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi gerçek anlamda dilemişse hacet namazını kılsın da mürşidini görmesin, bu mümkün değildir. Mutlaka hacet namazını kılan kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse mürşidini Allah ona gösterir. Bu Allah'ın sözüdür. Çünkü bununla da kalmayacaktır. O gösterdiği mürşide Allah o kişiyi ulaştıracaktır. Ulaşıp da tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuk başlayacaktır. İşte bu yolculuk 7 kademelik bir 7 tane gök katında yükselmeyi ifade eder. Nefsin afetlerinde %7'lik her azalma, nefsin fazıllarının %7 oranında her artışı, o kişinin ruhunun gök katlarında bir kat yükselmesi demektir. Nefsi emarede 1. gök katına çıkılır. Nefsin kalbinde %7, başlangıçtaki %2 rahmetten sonra %7 fazıl birikimi olmuştur. İkinci %7 nur birikimiyle 2. gök katına çıkılır. Nefsi levvame. Nefsini kişi levh ediyor, kınıyor. Nefsi emmare, kötülüğü emreden nefstir. Nefsi levvame, kendisini levmeden kınayan bir nefs. Sonra 3. gök katına ulaşan kişi, 3. defa %7 nur birikiminin sahibidir. Allah'tan ilham almaya başlar. Nefsi mülkime Allah'tan ilham alınan noktayı ifade eder. Sonra nefsi mutmainne gelir. Kişinin doyuma ulaştığı nokta. Mutmain olmuştur. Tatmin olmuştur. Doyuma ulaşmıştır kişi. Allah'ın verdiği nurlarla. Ruh 4. kattadır. Sonra 5. defa %7 nur birikimi. Nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı olmuştur. 6. defa %7 nur birikimi.
nefsim var diye Allah da ondan razı olmuştur. Altıncı defa %7'nin birikimi. Ve nefsi tezkiye, yedinci defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi. Fazıllar, yedi defa %7, %49'luk bir birikimi sağlamıştır. Karanlıklar, bu %49 birikimin ötesinde, başlangıçta %2'de rahmet nuru girdiği için kalbe %51'lik bir aydınlığa kavuşmuştur. Bir başka ifadeyle kalpteki nurlar karanlıkları aşmıştır. İşte bu nurların karanlıkları galip geldiği noktayı ifade eder. Bu arada ruh Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında ifna olmuştur, fani olmuştur. Yani yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir insan Allah'ın herkese açık olan kapısından içeri girmiştir. Allah Teala diyor ki, siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz sadece. Benim için bu yeter. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Ve sanki siz ulaşmışsınız gibi size mükafat vereceğim.

Allah Teala kullarından dilediğini seçer ve kendisine ulaştırır. İşte bu kullarından dilediği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Seçilenler onlardır. Onlara bu sevgiyi verense Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah ile olan ilişkiler insanı mutlu edebilen en sağlam kalelerdir. Hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyip de bu dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaması mümkün değildir. Dilemişse mutlaka Allah-u Teala o kişinin bu hedefe ulaşmasını sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını ister. Herkesi huzur içinde görmek ister. Bunun için şartlar bu kadar kolaylaştırılmıştır. Sadece bir tek talep, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu kendine ulaştır talebi o kişi için yeterlidir. Allah o kişinin ruhunu böyle bir talebi işitir işitmez harekete geçerek mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi sevmeyi öğrenecektir. Sevecektir. Allah'ı sevdikçe Allah da onu onun sevdiğinin yüzlerce kat fazlası sevecektir. Kişi sevilecek, sevilecek, sevilecek ve 7 tane gök katının ruhu birer birer aşacaktır. Neticede 7. katta 7 tane alemden geçen ruh, Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla indi ilahiye ulaşacak. Orada Allah'ın huzurunda Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ruh yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte bu vuslattır ve kişiyi 3. kat cennete mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz kesim herkese bütün boyutlarıyla açıktır. Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşması için kapıları ardına kadar açmıştır. Hiç kimse için ulaşmamak mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine ulaşamadan ölmüşse 1. kat cennetin sahibidir. Tabiyetle 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırınca da 3. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Bir hiç karşılığı, kişi dünya mutluluğunun yarısını elde etmiştir. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için. Ve bu kişi Allah-u Teala'nın dininde yarım mutluluğun sahibi olmuştur. Allah onu sever, o da Allah'ı sever. Allah-u Teala'nın hepinizi bu noktada da bırakmayıp, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi, nefsinizi Allah'a teslim etmeyi ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi size sağlayarak, mutlulukların en üstünde ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşid, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'a kul olmak. Allah Teala buyuruyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları cinleri başka bir şey için değil. Bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Abd olsunlar diye yarattık diyor. Abdün kullar. Bize kul olsunlar diye yarattık. Sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olanlar var, kul olamayanlar var. Bir insanın Allah'a kul olabilmesi mutlak standartlarda bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a kul olamaz. Allah insanları ona Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Sadece bir tek sebebe dayalı olarak. İnsanlar Allah'a nasıl kul olurlar? Bir tek dilek bu konu için yeterlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a kul olur. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Allah'a kul olacağını söylüyor.

Allah Teala buyuruyor: "Vellezî neştenibut tağute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra ve beşir ibadî."

الذين اجتنبوا الطاغوت، onlar ki tağuttan iştinab ettiler, kaçındılar. En yabuduha, ona kul olmaktan, onlar tağuta kul olmaktan kaçındılar. Ve enabu ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Lehumil büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti, onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır diyor Allah Teala. İşte bütün insanlar doğdukları andan itibaren şeytana kul olma durumundadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a kulluk etmekle kul olmak birbirinden ayrı iki kanat ifade eder. Allah'a kulluk etmek, Allah'a ibadet etmenin merkez teşkil ettiği bir küre gibidir. Allah'a inanmayan kişi Allah'ın kulu olamaz. Ama kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. O kişi gene Allah'ın kulu olamaz. Kulluğun başlangıç noktası şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İşte Allah'a münib olmak ve enabu ilallahi, Allah'a münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala buyuruyor, münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, yani Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Münibine ileyhi ona yönel. Ve yettekuhu, ve ona karşı takva sahibi ol. Allah Teala'nın emri bu. Birinci takva, ilk takva bir dilekle başlar. Allah'a yönelmek, Allah'a ruhunu şu dünya hayatında yaşarken ulaştırmayı dilemek. Hiç kimse böyle bir talebin sahibi değilse o Allah'a kul olamaz. Böyle bir şey içinse şeytana kul olmaktan kişinin kurtulması gerekir. Herkes başlangıçta istese de istemese de şeytanın kuludur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse şeytana kul olmaktan kendisini kurtaramaz. Bundan iştinab edemez, kaçınamaz. Tağuttan kaçınamaz. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın bir hedef göstermesi var. Bu hedef gösterme meselesi açık ve kesin bir şekilde ortaya çıkıyor. Allah'a kul olmak. İşte Allah'ın hedefi bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kulluğu gerçekleştirir. Kim
bu noktadan sonra mürşidine ulaşır, tabi olursa ikinci kulluktadır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kulluktadır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse dördüncü kulluktadır. Kim muhdis olursa beşinci kulluktadır. Kim Allah'ın nefsini teslim ederse o beşinci kulluktadır. Kim muhlis olursa altıncı kulluktadır. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse yedinci kulluktadır. Ve Allah'ın yedili sistemi bütün standartlar içinde geçerlidir. Yedi rakamı Kur'an'ın temelini teşkil eder. Yedi kat gökler, yedi kat yerler, yedi kat cehennem, yedi kat cennet. Sevgili kardeşlerim, dinde de demin saydığımız yedi safha Kur'an'ın temelini teşkil eder. Daha evvel İncil'in temelini teşkil etmişti. Daha evvel Tevrat'ın temelini teşkil etmişti. Sevgili kardeşlerim, insanlar dinlere ayrılmış vaziyetteler ve zannederler ki dinler vardır, ayrı ayrı dinler vardır. Onlardan bir tanesindedirler. İslam standartları içinde yaşayanlar kendilerini İslam dininin mensubu kabul ederler. Diğer dinler, Hristiyanlık ve Musevilik geçersizdir. Öyle derler. Hristiyanlar da asıl olan Hristiyanlıktır derler. Müslümanlık ve Musevilik bir değer ifade etmez. Museviler de asıl önemli olan başlangıçtaki olan bizim dinimizdir derler. Musevilerin dini. Geri kalanlar geçersizdir. Sevgili kardeşlerim, böyle diyenler sadece çoğunluk. Ama konunun realitesini inceleyen herkes başka bir hükme varacaktır. Varmaması imkansızdır. O görecektir ki dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur insanlık tarihi boyunca. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İşte Hanif dini dediğimiz zaman Allah'a kul olmayı ön plana alan kainatın tek bir dini gerçek çizgileriyle kendisini gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan şeytana kul olarak kalacaktır. Herkes doğuşundan itibaren şeytanın kuludur. Tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olarak hareket eder. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilesin. Sadece bu dileğin sahibi olan kişi şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmak istikametinde ilk kulluğa adım atmıştır. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı denemektir. Kim
şeytanı kullanmaktan iştirab ederse ve Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a kulur. Sevgili kardeşlerim, zor mu? Bir tek dilek ve cehennemden mutlak olarak kurtuluş. Allah Teala bütün insanlara muhteşem bir imkan tanımış. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sadece onların Allah'a kul olabildiğini söylüyor.

Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan şeytanın kulu olmaktan kurtulamaz. Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları bu hedefe layık görüyor. Onlar şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Onlar Allah'a kul oluyor. Allahu yeşte ve ileyhi men yeşayı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine ulaştırır. Men kişiyi yuni. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi müniptir. Kim münip olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah herkesi kendisine ulaştırmıyor. İki nevi insan yaşar: Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Elbette Allah'a ulaşacak olan bu fizik vücudumuz değil. Allah'a ulaşacak olan ruhumuz. Ve ruhumuz Allah-u Teala tarafından doğuşumuzda bize üfürülür. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah-u Teala. Ben onun, yani insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ben onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte bu sadece bir tek varlıkta tecelli etmiştir. O insandır. Sadece bu sebeple bile sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Allah'a ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayalım. Allah için var olalım. Ne kadar Allah içinsek o kadar mutluyuz. Allah için olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu öyle bir başlangıçtır ki sonuçta eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa sonuçta mutlaka o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur ve nefs tezkiyesini de gerçekleştirir. Yani dünya mutluluğunun da %51'ine sahip olur. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur ey Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş kullarından olayım. Hidayete ermiş kullarından olayım. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda muhakkak hidayet diyor Allah Teala. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, Allah'a ulaşmak, ruhun Allah'a ulaşması, İşte o hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu iki ayet-i kerime bizim kimliğimizin en sağlam delilidir. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerini tek tek inceledik. Hiçbir Kur'an-ı Kerim'de, bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışında hiçbir Kur'an-ı Kerim'de
gerçek ifadeyi görmeniz mümkün değildir. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüda Allah, Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Ve bütün Kur'an-ı Kerim mealleri hidayet doğru yoldur gibi, hidayet Allah'ın dost doğru yoldur gibi açıklamalarla örtülmüş. Hiçbir Kur'an-ı Kerim'de, bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışında hiçbir Kur'an-ı Kerim'de bu iki ayete Ali İmran 70 ve Bakara 156 bu iki ayet-i kerimeye doğru manayı verebilmek cesaretini kimse gösterememiş. Bütün Kur'an-ı Kerimleri, ne kadar Türkiye'de Kur'an-ı Kerim meali varsa hepsini teker teker inceledik. Hiçbirinde böyle bir olay yok sevgili kardeşlerim. İşte hidayet böylece yok olmuş. Şu şeytan denilen mahluka dikkatle bakın. İnsanlığı mahvedebilmek için insanlara ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür gibi bir yanlışı kabul ettirmiş iblis. Hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrıldığı için o kişi ölmez. Tam aksine o kişi ölürse ruh vücuttan ayrılmış olur. Çünkü öldüğü anda artık o fizik vücut o ruha merce olmak imkanının, sığınak olmak imkanının sahibi olamaz. Ölümle birlikte fizik vücudun ruhu kendine çeken, orada muhafaza eden onu

Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın hakikatlerini en korkunç şekilde yok etmişiz. Hiçbir Kur'an-ı Kerim mealinde iki ayet-i kerime innel hüda hüdallah ve innel hüdallahi hüvel hüda İki ayet-i kerime. Ali İmran 73, Bakara 156. Hep hidayet doğru yoldur diye tercüme edilmiş. Sonuç mu? Sonuç hidayetin gizlenmesi olmuş. Hidayet yol değildir. Hidayet doğru yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, bütün Kur'an-ı Kerimlerde bu muhteva yer almasına rağmen biz ilmi başka insanların ilimlerinden değil, Allah'tan aldığımız için sadece bir tek Kur'an-ı Kerim'de, bizim Kur'an-ı Kerim'imizde hidayet doğru yol olarak değil, hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması olarak yer almıştır. Ve bu bir nevi ihtilal olmuştur Kur'an-ı Kerim dizaynında. İnsanlar bir korkunç şeytani tuzağa düşmüşler, İslam alemi. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannetmişler. Bir korkunç zan bütün İslam alemini mahvetmiş. Ve hidayet unutulmuş. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, hidayet yoksa din yoktur. Din, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ihtiva eder. Bu teslimlerin tahakkuk edebilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Başka bir alternatif yoktur. Bir insanı cehennemden kurtaracak olan talep bir tek taleptir. Ya Rabbi, benim ruhumu sana dünya hayatını yaşarken ulaştırmamı bana nasip eyle. Ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu ulaştır ey Yüce Rabbim. Böyle bir talep tek başına yeterlidir. Kim böyle bir talebin sahibi ise Allah Teala o talebin sahibini kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ötesi de var. Ve o kişi sanki kendi iradesiyle bu işi gerçekleştirmiş gibi, bunun zahmetine katlanmış gibi Allah onu mükafatlandırır. Cennetlerle İnsanın manevi tekamülü arasında sağlam bir illiyet rabıtası vardır. Birinci kat cennete Allah'a mülaki olmayı dileyenler girebilir. Bir insan İslam'ın beş şartını hangi ölçüde gerçekleştirirse gerçekleştirsin, o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. İblis devreye girip İnsanların kurtuluşunu %100 önleyici bir sürü

Şafii'yi İslam dininin içine sokmayı başarmış. Din adamlarımız da İmam Hatip liselerinde ve üniversitelerde, ilahiyat fakültelerinde bir yanlış ilimle donatılmışlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması devre dışı bırakılmış. Yok edilmiş. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de onlar gibi olacaktık. Ve siz belki hiçbir zaman bu hakikatleri öğrenemeyecektiniz. Onun için farklı bir din öğretisinin mensubu olduğumuzu açık ve kesin olarak söyleyebiliriz. Hidayetin, ruhun Allah'a ulaşması için kişinin talebiyle başlaması, mürşide tabiyetle ruhun vücuttan ayrılması ve sonra ruhun Allah'a ulaşması Allah-u Teala'nın garantisi altındadır. Allah Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Allah'ın sözü var. Sözünü mutlaka tutar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu devrin imamlığı görevini bize tebliğ etti. Allah Teala'nın huzurunda kılınan bir namaz var. Huzur namazı. Bu namazın bugünkü imamı biziz. Bu bizim üstün olduğumuzdan kaynaklanmaz. Sadece bu devirde yaşadığımız için hayatta olması lazım devrin imamının. Hayatta olan biz olduğumuz için biz bu devrin imamıyız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin Allah'a kul olmasını ister. Böyle bir hedefe yürüyebilmekse mutlak bir taleple başlar. O talep Allah'a ulaşmayı dilemektir.

İşte hidayeti gizlemeye insanları sevk eden o korkunç yanlış, ruhun vücuttan ayrılmasıyla insanların öleceklerini zannetmeleridir. Oysa ki Allah Teala açık bir şekilde irci ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et ey ruh. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha söylüyor bunu. Bir insanın Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememesi halinde onun İslam'ın 5 şartını ne kadar yerine getirirse getirsin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar takva sahibi olurlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibi olabilir. Cennetse takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. Cennet sadece takva sahiplerinin girebileceği bir yerdir. Bir kurtuluş mükafatıdır. Kıyametten sonra insanlar ya cennete ya da cehenneme orada ebediyen kalmak üzere başlayacaklardır. Bir insanın ölmesiyle beraber ruhu vücudundan ayrılır. Mahkeme-i Kübra'da sonuçlar belli olur. Mahkeme-i Kübra kıyamet günü yapılan herkesin kendi hesabını kendisinin görmesidir. Büyük mahkeme demek. İki grup kiramen katibin meleği bu konuda vazifelidir. Birinci grup fizik vücudunuzun neler yaptığını tespit eden bir sürücü, bir şahitten oluşur. İkinci grupta bu olayı gerçekleştirirken kişinin ne düşündüğünü tespit eden gruptur. Gene ikilidir. Bir sürücü, bir şahit. Sürücü yani üç boyutlu olarak olayları ilme alan ve gösterdiği zaman da üç boyutlu olarak gösteren. Şahit ise o olayın gerçekleşmesine şehadet eden melek. Bir fizik olarak olayı gören ve tespit eden bir sürücü, bir şahit. İki, bu olayı gerçekleştirirken kişinin hangi düşünceyle hareket ettiğini, o olaydaki taammüt miktarını bilerek, isteyerek bir şeyi yapma muhtevasını açık bir şekilde ortaya koyan bir muhteva daima duruma hakimdir. Öyleyse bir grup kiramen katibin meleği bir insanın davranışlarını ve yaptığı bütün hareketleri filme alır. Neler konuşmuşsa, neler yapmışsa A'dan Z'ye, doğuştan ölüme kadar her şey filme alınır. Hiç kimsenin kiramen katibin meleklerinden gizleyebilecek hiçbir şeyi olamaz. Her şeyi her saniye mutlaka filme alınmıştır. Bir de taammüt miktarını hesaplamak üzere acaba bir kişi bir olayı niçin yarattı, niçin vücuda getirdi?
Bunun incelemesi gerçekleşir. Bunun incelemesi ise kişinin düşüncesinde ne vardı, hedef olarak neyi yapmıştı? Yani gecenin saat 3'ünde elindeki tabancayla bekleyip rakibini yakalayan ve onu bütün kurşunları boşaltarak öldüren bir adamın yaptığı işlevle burada taammüt miktarı kesindir. Kişiyi öldürmek istemiştir ve öldürmüştür. Tabancasını temizlerken kazayla tabancanın kişinin talebi olmadan, kişi istemeden patlaması ve yoldan geçen birisini öldürmesi olayı. İkisini birbirine eşit kılmak mümkün değildir. Birinde taammüt vardır. Kişi gecenin saat 3'ünde beklemiştir. O gelecek olan düşmanını, tabancasını çekmiştir, onu öldürmüştür. Ama ikincisinde böyle bir olay yok. Kişi düşünmemiştir bir başkasına bir kötülük yapmayı. Bir kaza olmuştur. Tabancasını temizlerken tabanca bir çalıya takılmıştır, bir yere takılmıştır. Ateş almıştır. Yoldan geçen birisi ölmüştür. İkisi arasında çok büyük bir farklılık var. İşte bu farklılığı tespit edebilen sistem ikinci grup katibi meleklerinin sistemidir. Onlar sadece düşünceleri filme alırlar. Kişi neyi düşünmüştür, neyi vücuda getirmiştir? Taammüt buradan kesin olarak ortaya çıkar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İsteriz ki her gün sizinle beraber saatlerce konuşalım. Ama her zaman bir şeylerle meşgul olmak mecburiyetindeyiz. İşte bu konuşmaları yapmak bizim için çok büyük bir zevk sevgili kardeşlerim. Sizlerle yüz yüze, el ele, gönül gönüle bir beraberlik. İşte böyle bir beraberlik. Bir günlü günle bir beraberlik. Bir defa daha tamamlanıyor. Huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizin gönlümüzde, kalbimizde ayrı bir yeri var. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bütün insanları mutlu olmak için yaratmıştır. Emirleri açık ve kesin. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu kişiyi mutlu etmek için yeterli bir sebeptir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun şeytan ile bütün ilişkisini keser. Şeytanla ilişkinin kesilmesi, üzüntünün bitmesi, hüznün bitmesi, sıkıntının bitmesi demektir. Çünkü bize bütün sıkıntıları veren, kafamıza hep bizi üzecek olan şeyleri ulaştıran şeytan sebebiyledir. Şeytan, biliyorsunuz ki bütün insanların düşmanıdır. Allah'ın huzurundan, insan yüzünden kovulduğu kanısındadır. Adem Aleyhisselam'a secde edin emrini vermiştir Allah Teala. Şeytan buna itaat etmemiştir, iblis yani. Ve de Allah Teala da onu huzurundan kovmuştur. Bu kovulan sinsi mahluk bütün insanları mutsuz ve huzursuz etmek için kıyamete kadar sürecek olan ömründe hep faaliyette olacaktır. Onunla beraber bütün şeytanlar da faaliyette olacaktır. Herkes bilsin ki etrafında mutlaka şeytan vardır. Size ne zaman sizi üzecek olan bir düşünce ulaşırsa, öyle bir sessiz ses size ulaşırsa, sizi huzursuz edecek istikamette olayları değerlendiren o mutlaka şeytandır. Bir tek gayesi vardır, tek bir gayesi vardır. Sizi huzursuz etmek, mutsuz etmek. Allah ise hem bu dünyada mutlu olmanızı ister, şu sonsuza göre sonsuzda bir olan kısacık bir ömrümüzde, hem de çok uzun olacak olan ölümden sonraki hayatımızda Allah Teala cennette olmamızı ister. Şeytan da mutlaka kendisiyle beraber cehennemde olmamızı ister. İşte cehennemde olmamızı isteyen iblisin istediği şey dünya hayatında da bizi mutsuz kılmak ve de Allah'a ulaşmayı bir insan dilemediği sürece mutsuzluğu her zaman yaşar. Ne para ne pul ve de başka şeyler insanı Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe mutlu kılamaz. Peki Allah'a ulaşmayı dilemek niçin mutlu kılar? Çünkü bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği anda Allah şeytanla ilişkisini otomatik olarak keser. Bıçakla kesilmiş gibi bir standart içinde şeytan size artık o noktadan itibaren hiçbir şey yapamaz. Homurdanır durur ama size hiçbir sözünü işittiremez. Sizi tesir altına alamaz. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren mürşidinize ulaşıp da ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ruhunuzun Allah'a ulaşmasına kadar geçecek 7-8 aylık bir süreç içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala bütün insanları bu mutluluğa ulaştırır mı? Herkesi. Yeter ki onlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilesinler. Dilemezlerse
Bilemezlerse yok. Fırından gidip ekmeği almayan o ekmeği yiyemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala emir vermiş. Allah'a ulaşmayı dile diyor ve takva sahibi o. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve takva sahibi olduğun için müşriklerden olma. Takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Çünkü kim takva sahibi ise o müşriklerden olamaz. Takva sahibi olmak bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırır. Allah Teala diyor ki, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar, bütün hafiz olanlar için. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ve uzdefetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li külli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp da meap olan Allah'a ruhları sığınanlar için, meap olanlar için, evvap olanlar için, evvap, ruhu meaba ulaşmış demek. Ve hafiz olanlar için, daha mürşidine ulaştığı anda, tabi olduğu anda, onun başının üzerine, o kişinin başının üzerine, devrin imamının ruhu gelir. Neden? Çünkü onun ruhunu Allah kendisine doğru yola çıkarmıştır bile. Allah'a doğru ulaşacak olan o kişinin ruhu vücudundan ayrılır, ana dergâha ulaşır ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir ve yerleşir. O kişi nereye giderse gitsin, bütün şartlar içinde o ruh onunla beraberdir. Öyleyse görülüyor ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi oluyor. Takva sahibi olmaksa cennete mutlaka gitmek demektir. Çünkü cennet takva sahipleri için hazırlanmış. Başkaları giremez. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci kat cennete girerler. Başka kimse giremez. Yine Allah'a ulaşmayı dileyip de 7-8 aylık bir ömrü olan bir kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamak. Yoluna devam ederse ki başlangıçtan itibaren tabiyetten itibaren 7-8 aylık bir süreçtir bu. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ortalama bir ayda bir gökkatı yükseldiğini düşünelim bu kardeşimizin. 7 aylık bir süre onun ruhunun Allah'a ulaşması için yeterli bir süreçtir. Bunu gerçekleştirdiği zaman kişi 3. kat cennetin sahibi olur. O mu gerçekleştirmiştir? O mu? O kişi mi? Hayır. Bunu Allah gerçekleştirmiştir. O kişi sadece vasıta kalınmıştır. Bilmediği bir sevinç bütün içini kaplar kişinin bu 7-8 aylık süreç içerisinde. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Ve bu kişinin ruhunun Allah'a ulaştığını düşünelim. Şeytan da dahil hiçbir varlık onun ruhunun Allah'a ulaşmasını engelleyemez. Çünkü Allah onu kontrolü altına almıştır. Şeytanla ilişkiyi kesmiştir. Bu kişinin Allah'a ulaşması halinde onun nefsinin kalbinde %51
nur birikimi oluşur. İşte bu %51'lik nur birikimi o kişinin vuslata ulaştıktan sonra da kalbinde kalacaktır. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için davranış biçimlerinden yarısı negatif istikamette, diğer yarısı da pozitif istikamette onun hayatında yerlerini alırlar. Bazı olaylarda nefsin afetleri galiptir. Bazı olaylarda nefste biriken fazıllar hakimdir. O zaman da kişi güzel davranışlarda bulunur, derecat kazanır. Allah'ın dengesi şaşmaz bir dengedir. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte bir insanı Allah Teala iç dünyasında tezyin ederken o kişiye bir nefs vermiştir. Nefs kalbi %100 afetlerle dolu olan bir varlıktır. Öbür taraftan da Allah ruhundan o kişiye üfürmüştür dengeyi sağlamak için. Ne olmuştur? Ruh da %100 Allah'ın hasletlerini muhtevi olduğu için o kişinin ruhu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını asla işlemeyen bir hüviyet taşırken o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir hüviyettedir. Ama denge sağlanmıştır. %50'ye %50. Bu minval üzere bizi hayata getiren Allah Teala bizden bir şey ister. Allah'a ulaşmayı dilememizi. Eğer dilersek Allah üzerimizde tecelli edecektir. Bu tecelli nefsimizin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru ulaştıracaktır. Ama bu muhtevada başlangıçtaki denge ruhumuzun hasletleri %100, nefsimizin afetleri %100. Ama ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere mürşidimize tabi olduğumuz zaman vücudumuzu terk ettiğinde nefsimizin afetleri kalır sadece. Allah Teala o sırada bizleri muhafaza altına almamış olsaydı şeytan bütün insanları yoldan çıkartabilirdi, mahvedebilirdi. Ama Allah Teala ne yapmış? Bir engel koymuş şeytanla insanların arasına. Ne zaman koyuyor bu engeli? O insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah ruhunu vücudundan alırken o kişinin üzerine şeytanın ulaşamayacağı bir engeli yerleştirir. Bu bir barikattır. Şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar ona tesir edemez. Ulaştırması ise 7 tane gök katını ruhun aşması demektir. Demin söylediğimiz gibi her bir ortalama bir aray sürse ki bazen daha fazla sürebilir. Bundan çok daha kısa bir zamanda bu hedefe ulaşanlar da olmuştur. Şimdi önemli olan bir insanın bu yolculuk sırasındaki birinci kata ulaşması sırasında, birinci kata ruh ulaştığı zaman o kişi nefsi emaredir. İkinci katta nefsi levvamede olur. Üçüncü katta nefsi mülhimede olur. Dördüncü katta mutmainne, beşinci katta radiye, altıncı katta mardiye, yedinci katta da tezkiye kademelerine ulaşır. 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Bir de o kişi bu hedeflere ulaşmadan evvel nefsinin kalbine giren %2 fazılların getirdiği salavatın getirdiği %2
rahmet nuruyla mücehiz olur. Başlangıçta o kişinin kalbine, Allah'a o kişinin göğsünü yardıktan sonra yalnız %2 rahmet nuru ulaşabilir. Bundan sonra gelecek olan bütün nurlar fazıl nurlarıdır. 7 defa %7'lik fazıllar gelecektir. %49'u oluşturur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize bu nurların girmesi demek, mutluluğu %51 yaşamanız demektir. Bir insan Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilese ve de ruhunu Allah'a ulaştırsa ve o andaki zikir sayısı neyse, o zikir sayısını bir ömrü boyunca devam ettirse, arttırmasın, tamam. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştu. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştu. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştu. İşte bu kişi ömrü boyunca o aynı zikir seviyesini devam ettirdiği sürece hep üçüncü kat cennetin sahibi olarak kalır. Peki ne olmuştu üçüncü kat cennetin sahibi olunca nefsinin kalbinde? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olmuştu, fazıl birikimi olmuştu. Yani başlangıçta %100 olan afetler, bizi kötülüğe sevk edecek olan faktörler %49'a düşmüştü, %100'den %49'a. Sıfır olan hasletlerse, fazıllarsa %2'si rahmet olmak üzere %49 fazıl. O kişinin nefsinin kalbinde güzellikleri, Allah'ın emirlerine itaati sağlayan temel faktörler olarak hakimiyet onlarda olmak suretiyle bir sonuca ulaşmışlardı. İşte böyle bir ortamda bir insan hep mutlu olur. Bu mutluluk %100 değildir. Nefsin afetleri de sık sık hakim olacaktır akla ve de o kişi nefsinin istediği şeyleri de yapacaktır. Neredeyse ruhun istediği şeylere ulaşmak üzere. O kadar yakın %51'e karşılık %49. Öyleyse ne hisseder mutlu bir insan? Huzur hisseder. Huzur. Bir uyuşum hali. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getirdiği için, yerine getirdiği sürece Allah ona hep huzur verir, mutluluk verir. Ama sık sık o kişi hatalar da işler. Neredeyse mutluluğu kadar da mutsuz bir hayatı olacaktır. Yani %51 mutluluğa karşılık, %49 mutsuzluk. Peki, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediyor Allah-u Teala, diliyor. Allah onu mürşidine ulaştırıyor, Allah onu kendisine ulaştırıyor. Her şeyi Allah sağlıyor. Ve bu kişi bunun sonunda nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle dünya mutluluğunun yarısını elde ediyor. Mükafatı bu kadar mı? Hayır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı denediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaştığı zaman 14. basamak ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 21. basamak üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu kişi kıyametten sonra üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Sonsuz bir hayatı, dünya üzerindeki rakamlarla ifade edilmeyecek kadar sonsuz bir hayatı, cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar geçecek olan sonsuz bir hayatı bu kişi cennette yaşayacaktır. Cehennemin ve cennetin gökleri kainatın yok olmasıyla beraber yok olacaktır. Öyleyse sonsuza kadar bir hayat orada cennette yaşanacaktır. Arkasında ne var? Bir insanın sadece Allah'a mülaki olmayı dilemesi var. Dileyen kişinin kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmıyor.
Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, insanlar bütün güzellikleri yaşamak üzere dünyaya getirilmişler. Allah'ın muradı bir insanın daimi zikre ulaşıp nefsindeki bütün afetleri yok etmesi ve sınırsız bir mutluluğu yaşamasıdır. Ama şeytana da insanlara devamlı sataşması için zemini açık bırakıyor Allah Teala. Neden sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah Teala'ya onun ruhunu ulaştırdıktan sonra serbest bırakıyor. İşte bu dizayn içerisinde insanların mutsuz olduklarını görüyoruz. Nefsinde afet bulunan insan huzursuzdur, sıkıntılıdır. Etrafındaki insanlarla geçinmesi güçtür. Çünkü nefsi onu devamlı başkalarından üstün olmaya davet eder. Bir kişi nefsinin gurur afeti, nefsinin kibir afeti, nefsinin başkalarında hakim olma talepleri istikametinde davranış biçimlerini bu minval üzere düzenleyecektir ve hep başkalarından üstün olduğunu ispatla çalışacaktır. Oysa ki bu diğerlerini rahatsız eden bir davranıştır. Onlar bu kişiyle hiçbir zaman bir uyum sağlamazlar. Ve de nefsi olan iki insan yan yana geldiği zaman ikisi de birbirinden üstün olduklarını ispat etmeye çalışırlar. Allah'ın dostları böyle zamanlarda o başkalarına hep fırsatı verirler. Onlar kendilerini üstün kılmak için lazım gelen konuşmaları yaparlar. Ve de Allah'ın dostları da onları sonuna kadar sabırla dinlerler. Neticede o üstünlük iddiasında bulunan kişi her sözünün karşılık verilmeksizin sabırla dinlendiğini görünce bir düşünceye dalar. Eğer birisi bana bunları söylemiş olsaydı ben şimdiye kadar fena halde öfkelenirdim ona. Ama bu kişi hiç öfkelenmiyor. Bunda bir iş var. Ondan sonra niçin böyle olduğunu araştırmak gelir içinden. Onun alışmış olduğu dünyadaki insanlar onun gibidir. Kendisi gibidir. O onlara öfkeli bir şey söyleyince karşılığında mutlaka karşı taraftan da öfkeli bir cevap gelir. Kısa zamanda konuşma tartışmaya dönüşür. Daha ötesi kavgadır. Ama böyle bir zatla karşı karşıya kalan kişi bütün gayretine rağmen karşısındakinin bir kavga ortamına girmediğini önce görür. Sonra bütün gayretine rağmen bunun mümkün olmadığını da görür. O zaman ayakları suya erer. Bunda başka bir şey var der. Başka bir olay. İşte sevgili kardeşlerim, farklılık buradadır. Allah insanda tecelli eder. Allah en çok sevdiği mahluk olarak insanı yaratmıştır. Ve onun yani bütün insanların sadece mutlu olmasını diler Allah-u Teala.
Sadece Allah için önemli olan o insanların mutluluğudur. Dünyayı huzur içinde yaşamaları, böyle bir mutluluğu yaşayanların da neticede Allah'ın cennetine girerek sonsuza kadar orada kalmaları. Ve bütün bunlar bir tek dileğe vabeste, bağlı. Bir insanın sadece, ya Rabbi ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum demesiyle noktalanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir şey söylerse, Allah-u Teala'dan bir talepte bulunursa, Allah-u Teala o talebi mutlaka kabul eder. Diyor ki Allah-u Teala, Allah-u yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İfade, Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bu mutluluğun yarısını garanti olarak yaşamak isteyen herkes sadece bir dilekte bulunacak. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecek. Dilediği takdirde Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ı düşünün. Ne kadar çok seviyor insanları. O insan sadece bir tek dilekte bulunacak. İnsan adı verilen bu mahluk sadece bir dilekte bulunacak. Ya Rabbi diyecek, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyecek. Geri kalan hiçbir şeyi o kişinin yapacak talebi olması önemli değil. Olmasa da, olsa da netice değişmez. Eğer kişi namaz kılmayı sevmiyorsa, Allah ona mutlaka namazı sevdirecektir. Namaz aslında büyük bir zevktir. Kim namaza başladığı andan, namazı bitirdiği ana kadar Allah'ı düşünerek, Allah'ı görmüş gibi, görüyormuş gibi Allah'ın önünde secde ederse, namaz kılarken, kendisini Allah'ın huzurunda hissederse, o bu namaz boyunca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Allah onu görüyor. O da Allah'ın huzurunda namaz kıldığını idrakinde ise, bu çok büyük bir huzur verir kişiye. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi sabahlara kadar namaz kılıyorlardı. Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gecenin büyük kısmını namazla geçirmesini emretmişti. Ve o namaz kıldığı zaman onun odasından dışarıya vuran mumun gölgesi standartlarında sahabenin bir kısmı avluda onunla birlikte namaz kılarlardı. Yani gecenin üçte biri, üçte ikisi namazla geçerdi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktaya ulaşabilmek herkesin harcı değildir. Sahabe öyle insanlardı ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin her
halükarda emrindeydiler. Her an onunla beraber olmak istiyorlardı. Ve de bu beraberlik onların da gecenin büyük kısmını ibadetle geçirmelerine sebebiyet veriyordu. Sevgili kardeşlerim, ibadet bir zevktir, namaz bir zevktir, zikir bir zevktir. Yeter ki Allah'ı düşünerek namaz kılın. Yeter ki Allah'ı düşünerek zikir yapın. O zaman ibadetlerin ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Başka bir yerde bulunamaz bir zevk. Dünyada insanlar her an başka insanlarla karşı karşıyadırlar. Ve Osmanlı'da bizim insanımız tasavvufu yaşadılar. Yani ruhlarını da, eşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bu teslimler boyunca onların mutlulukları arttı arttı ve sonunda kesintisiz bir mutluluk haline geldi. Osmanlı tebaasından Müslüman olanlar Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca tasavvufu en üst boyutta yaşayan ülke oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi en üstün olanlardı muhakkak. Ama ondan sonra gelenler Osmanlı'dır. Osmanlı'nın yükselme devresi bir ikinci asr-ı saadet sayılabilir. Onlar gerçek anlamda mutluluğu yaşadılar. Her şey sülh ve sükun içinde gerçekleşti. Yükselme devresi boyunca Osmanlı'nın sahabe hayatının bir benzerini taklit edebildiklerini, başarabildiklerini görüyoruz. Arkasında ne olabilir? Evet, tahmin ettiğiniz gibi mutluluk. Öyleyse mutluluğun arkasında kim vardır? Allah vardır. Mutsuzluğun arkasında kim vardır? Şeytan vardır. Ya birinin emrindedir insanlar ya da diğerinin. İşte Allah'a yakın olan insanlar Allah'ın emrindedirler. Daimi zikre ulaştıktan sonra şeytan o insanları artık tesir edebilecek olan bir imkanın sahibi değildir. Ümitleri kırılmıştır, yok olmuştur, yapabileceği bir şey yoktur. Zikir, şeytanın size düşünce platformunuzu kendi hedefine yöneltebilecek olan imkanları ona vermeyerek imkan tanır. Size imkan tanır. Siz eğer zikirdeyseniz, zikir boyunca Allah'ı düşünerek zikir yapmanız halinde şeytan size hiçbir şey yapamaz. Eğer bir insan zikir yaparken Allah-u Teala'yı düşünmüyorsa, aklı gene dünya işlerine dayalıysa, zikir boyunca hep dünyadaki insanların kendisine ne söylediğini, onlara nasıl cevap verdiğini, yani Allah'tan başka şeyleri düşünüyorsa, o zikir yaparken Allah'ı düşünen bir insan kadar mutlu olamaz. Ama zikir yapıyorsa,
diğer insanlardan mutlaka daha çok, daha üst seviye bir faydanın sahibidir. Ve bu istikamette her şeyin en güzeline ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bapta Allah'ın vücuda getirdiği muhtevaya dikkatle bakın. Orada siz varsınız. Ve Allah-u Teala hepinizden, sözüme lütfen dikkat edin, Allah-u Teala hepinizden sizlerin, hepinizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. İnsanı şeytana yaklaştıran o insanın kendi süfli düşünceleridir. Allah asla hiçbir insanın şeytanın kulu olmasını istemez. Ama buna müdahale etmemek Allah'ın temel kanunudur. Öyleyse neden temel kanunudur? Çünkü insan serbest iradenin sahibi olarak yaratılmıştır. Dilediği istikamette yapmak yetkisinin sahibi olmalı ki, dilediği istikamette hareket ettiği için cezalanmaya veya yine dilediği istikamette hareket ettiği için, kendi dileğiyle hareket ettiği için mükafatlanmaya hak kazansın. Öyleyse mükafatı da Allah-u Teala'nın insanlara verdiği cennette, onlara verdiği dünyadaki dünya mutluluğu da, cezası da cehennem de dünyadaki o insanlara yaşattığı huzursuz bir dünya hayatı da kişinin kendi davranışlarının hem muhasalasıdır, onun muhtevasını ifade eder, hem de sonucudur, neticesidir. Öyleyse Allah'ı sevin. Öyleyse insanları sevin. İnsanlar sizin gibi olmayabilirler. Onlar sizi sevmeyebilirler. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyenleri de sevseniz, ne olur bilir misiniz o zaman? O zaman onların da durumları ne olursa olsun sizi sevdiğini göreceksiniz. Onların öfkesine, onların yanlış düşüncelerine, kötü sözlerine güzel karşılıklar vermeyi usul haline getirirseniz, Allah'ın dostu olduğunuzu Allah'a herkesle olan bütün konuşmalarınızda ispat etmiş olursunuz. Allah hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Bu büyük sevginin ışığı altında, nuru altında hep mutlu olun. Unutmayın ki mutluluğunuzu vücuda getirecek olan, onu hayatınız boyunca zamanın bütün parçalarına taşıyacak olan zikir adlı ibadettir. Mutlulukla zikir paralel bir seyir takip eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi, hepinizi çok ama çok sevdiğini bilin sevgili kardeşlerim. Allah sizleri, hepinizi çok seviyor. Çok ama çok. Siz de onu seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bize sorarsanız sevmelisiniz. Sevmelisiniz. Ve sevginiz ölçüsünde, sevginiz boyutunda, sevginiz hacminde mutluluğu yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer tasavvufi bir terbiye alamazlarsa, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemezlerse,

على جنوبهم. Öyleyse eskurunallâhe, Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Acaba Allah-u Teala bu ayet-i kerimede neden yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor? Oradaki hikmet şu sevgili kardeşlerim. Yanüstü yattığınızda kulağınızı biraz yastık üzerinde hareket ettirirseniz bir yerde kalbinizin atışlarını kulağınızda duyduğunuzu hissedeceksiniz. İşte Allah'ın istediği şey bu. Kulağınızın atışları çifttir. Böyle atar. Elimizde yaptığımız gibi. Ve kalbimizin her atışında Allah kelimesi iç dünyamızda tekrar edilmelidir. Onun için bu çift atışların her birinde Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan tekrar etmeyi öğrenmelisiniz. Bunu başardığınız gün, ki başarmamak mümkün değil, çabucak halledersiniz. O zaman en güzel sona ulaşmak üzere kendinizi kontrol altına alın. Yatağınızı kıbleyi sağa alacak şekilde dizayn etmeye çalışın eğer müsaitse. Değilse şartlar neyi gerektiriyorsa onu yaparsınız. Ama sağınıza dönerek sağ kulağınızı yastığa dayayarak uyuyacaksınız. Yastığın üzerinde yüzünüzü birazcık oynatırsanız kulağınızı sağa sola, bir noktada kalbinizin atışlarını kulağınızda hissettiğinizi göreceksiniz. Kalbinizin atışlarını hissedeceksiniz kulağınızda. İşte o noktada kalın. Kulağınızda bu standartta kalbinizin atışlarını duyacaksınız ve de böyle bir noktada Allah, Allah, Allah, Allah, Allah kelimelerini tekrar etmeye başlayın. Başlangıçta dilinizle de olabilir ama uykuya dalmaya yaklaşırken dilinizi kımıldatmadan kalbinizin atışlarına paralel olarak Allah kelimesini iç dünyanızda yankılatmaya çalışın. Kısa bir zamanda buna adapte olacaksınız. Başardığınızı göreceksiniz. Ve kalbinizin atışlarına paralel bir şekilde zikrederek uyuyacaksınız. Önemli mi? Çok önemli. Hele bu gayretlerinizden sonra bir gün uyanırken zikrederek uyandığınızı yaşadığınızda. O zaman konunun ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Çünkü Allah-u Teala ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikredin diyor. Yatarken de demiyor. Yanüstü yatarken de diyor. Muradı ne? Muradı yanüstü yatarken kulağınızı yastığa dayayarak kalbinizin atışlarını sağ kulağınızda, kıbleye dönük olan yüzünüzün sağ kulağınızda hissedilmesi. Sağ kulağınızda kalp atışlarına paralel olarak Allah, Allah, Allah, Allah diye uyumanız. Murat ne? Murat bir gün uyandığınızda

Hala içinizdeki sesin tekrar ettiğini göreceksiniz. İşte bu sesi devam ettirin sevgili kardeşlerim. İsterseniz bir alet alın, kulağınıza koyun. Allah kelimesini tekrar ettirsin. İsterseniz elinizi nabzınıza koyun. Allah kelimesini tekrar ederek, dilinizi de kımıldatmadan tekrar ederek yaşamayı öğrenin. Ama ne zaman sabah kalktığınızda, kalkarken Allah kelimesinin iç dünyanızda yankılandığını duyarsanız, o zaman zaferi kazandınız demektir. Allah'ın söylediği neydi? Otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. İşte siz gece yatarken Allah'ı zikirle başladınız ve uyandığınızda hala zikrin devam etmekte olduğunu gördünüz. İşte geceyi, bütün geceyi zikirle geçirdiniz. Sevgili kardeşlerim, o gün sevinçten uçarsınız. Bu başarıya ulaştığınız gün sevinçten uçarsınız. Ne yapacağınızı şaşırırsınız mutluluktan. Bağırmak, çağırmak falan gelir içinizden. Allah'a şükretmek gelir. Göklere haykırmak gelir. Allah'ım sana sonsuz hamd olsun, şükür olsun ki ben gece yatarken zikirle yattım. Sabah kalktığımda da zikirle kalkmayı sen bana nasip kıldın. Bu çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah Teala farz kılmış üzerimize. Ne olur öyle yaparsak nefsimizdeki bütün afetler yok olur. Nefs tezkiyesi zikirle vücut bulan bir müessesidir. Allah, Allah, Allah, Allah dedikçe nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması söz konusu olur. Afetler yok olur, yok olur, yok olur. Ve daimi zikirde artık Allah'tan gelen nurlar kesintisiz bir şekilde nefsinizin kalbini devamlı aydınlatır. Kalbinizde hiçbir karanlık nokta kalmaz. Önce başlangıçta giren %2 rahmet nurundan sonra fazıllar 7 kademede %7'lik birikimlerle önce %49'a ulaşırlar. Sonra gene 7'şer kademelik 7 safhada 1.49 daha gerçekleşir. Ve eder 98, %98 başlangıçtaki %2 nur birikimiyle sonuç %100'e ulaşır. Allah Teala bildiğiniz gibi 105'te anlaşıldığı gibi Allah Teala göğsünüzü yarıyor ve teslime açıyor. Göğsünüzü yarmaktan muradı teslime açmak. Ne olur göğsünüzü yararsa Allah Teala, göğsünüzü yararsa o yarıktan Allah'ın nurları girmeye başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmet nuru önce olarak gelir. Nefsinizin kalbine ulaşır. Ama önemli olan ondan sonra gelecek olan %98'e kadar ulaşan iki defa 7 kademelik fonksiyonel bir zikir sistemi. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah Teala hepinizi insan olarak yarattı. Öyleyse Allah'ın

En çok sevdiği mahluk olan insan sıfatıyla, insan muhtevasıyla yaratıldığınız için Allah-u Teala'nın size üfürdüğü, doğumunuz anında üfürdüğü ruhu ona teslim etmek. Diyor Allah-u Teala, ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Allah'ın ruhu sadece bir tek mahluka üfürülür. O mahluk insandır. Bunun için kainattaki en şerefli mahluk insandır. Çünkü Allah Teala tarafından doğar doğmaz ruh onun içine üfürülür ve üfürülen ruh mutlaka hemen onun şeklini alır. Kaşıyla, gözüyle, her şeyle %100 aynı standartlarda oluşan bir muhteva. İnsanın bir fizik vücudu vardır. İşte şu anda konuşan, sizinle konuşan, bu konuşmayı yapan fizik vücut. Sizin hissedebildiğiniz fizik vücudunun konuşması. Ama bir de nefsimiz var. Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsimiz. Bizi mahveden nefsimiz. Bir insanın cehenneme gitmesinin temel sebebi nefsindeki afetlerdir. Nefsi bütün insanların afetlerle doludur doğduğu andan itibaren. Allah Teala dengeyi nasıl gerçekleştirmiştir? Nefsten bu nefsi afetlerle dolu olarak insana mal eden Allah Teala onun içine ruhundan üfürerek bir o kadar da güzelliği insana sağlamıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu ama ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Öyleyse ne diyordu Allah Teala? Biz her şeyi çift yarattık diyor Allah Teala. Zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse bir dayanılır olmayan mutlak bir denge unsuru var. Her şey zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılmış. İşte insanın fizik vücudunu vücuda getiren Allah Teala onun aynı olan nefsi onunla beraber kılıyor. İkisi de yaratık. Fizik vücudumuz da yaratık, nefsimiz de yaratık. Dengeyi sağlıyor. Ama bir de insana ruhundan üfürüyor. İnsanı geriye kalan bütün mahlukatın üzerinde en üst seviyeye çıkaracak olan budur, bu özelliktir. Allah-u Teala'nın insanın içine üfürdüğü ruh. Nefs ne kadar afetlere doluysa, 19 grup afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık vesaire. Ruh da 19 tane hasetin sahibi. Öfke mi?
Sükunet. Öfkenin karşılığı sükunet. Nefret mi? Nefsteki nefret afetine karşılık ruhta sevgi var. Kıskançlık afetine karşılık güzel şekilde kıskanmama olayı söz konusu. Kine karşılık, nefrete karşılık sevgi ve bütün güzellikler ruhumuzda toplanmış. Çünkü ruh Rabbimizin emrinden. Emir Allah'ın gönderdiği ama sonradan tekrar Allah'a geri dönecek olan her şey emirdir. İşte Allah Teala ruhundan üflüyor ve insan ruhu dilediği anda vücudundan ayrılabiliyor. Sonuç ne olacak? Sonuç ölümle birlikte ruhunuzun Allah'a geri dönmesi tabii. Ruhunuz ölümle birlikte Allah'a geri dönecektir. Ne olacaktır? Geldiği yere iade edilecektir. Ne olur? Ruh Allah'a geri döndüğü zaman fizik vücut nefs içinde sadece bir görüntü olur. Nefs artık fizik vücudun içine girip onun canlı unsurunu teşkil edemez. İşte sevgili kardeşlerim, ruh, nefs ve fizik vücut bir üçlüdür. İnsan Allah-u Teala tarafından üfürülen ruh topraktan sağ salinden oluşan fizik vücut ve afetlerle dolu olan nefsten oluşuyor. Fizik vücut bir tarafa konulursa denge unsuru olan nefs ve ruh başlangıç itibariyle neden denge unsuru? Nefs bütünüyle afetlerle dolu, ruh bütünüyle hasletlerle dolu. Denge böyle kuruluyor. Ama sonra ne oluyor? Sonra ruh Allah'a geri iade ediliyor, teslim ediliyor. Biliyorsunuz ki ruhu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine borçtur. İrci'i ila rabbike rabbine geri dön. Ruha hitap ediyor Allah Teala. Geri dönerek Rabbine ulaş.

ircii ila rabbiki, Rabbine rücu et. Sevgili kardeşlerim, ruh bir emanettir. Ruh, vücuttan ayrıldığı zaman fizik vücut artık bir hiçtir, bir cesettir. Toprağın altına girecektir. Orada çürüyüp yok olacaktır. Toprağa karışacaktır. Geriye sadece kemikler kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün mahlukatını yarattıktan sonra en son insanı vücuda getiriyor. Ve Allah'a kul olmak üzere vücuda getiriyor. Allah'a teslim olmak üzere vücuda getiriyor. Ve ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi ve nefsin teslimi üç tane bu tarzdaki muhtevanın teslimidir. Ama muhlis olmayı takip eden yeni bir teslim var. İradenin teslimi. İnsanın serüveni Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra mürşide tabiiyet. Sonra ruhun Allah'a teslimi. Sonra fizik vücudun teslimi. Dört etti. Nefsin teslimi beş. Muhlis olmak altı. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedi. Yedi safa. Ruhun teslimi. Fizik vücudun teslimi. Nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Dört tane de teslim. Her teslim dünya hayatını yaşayan fizik vücudun daha çok, daha çok, daha çok Allah'a teslim olmasını gerektirir. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmamamız lazım gelen en önemli şey, Allah-u Teala'nın bütün insanlardan sadece onların mutlu olmasını istediği hakikatidir. Tüm insanlar Allah-u Teala mutlu olsunlar diye yaratıyor ve onlara bu imkanı sağlayacak olan unsurlarla teçhiz edilmek imkanını veriyor. Herkes Allah'tan üfürülen ruhun sahibi. Herkesin vücuduna Allah-u Teala ruh üfürür. Buna karşılık ruhtaki %100 hasletlerin karşılığı olarak İnsanın bir nefsi vardır, %100 afetlere donatılmıştır. Ne yapmış Allah Teala? Fizik vücudun dışındaki iki unsura ruha ve nefse birbirinin zıttı olan hüviyetler bahşederek, hüviyetler vererek onları dengeye getirmiş. Sıfır noktasından biri ne kadar uzaksa öteki de o kadar uzak. Her şey Allah'ın kuracağı zıtlığıyla kayık olarak çift yaratılma statüsüne bağlı. Ve Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor ve diyor ki ben sizin mutluluğunuzun yarısını size hediye ediyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse
Ben onu kendime ulaştırırım. Bunu gerçekleştirdiğim zaman da o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimini sağlarım. Yani nefsinin kalbi yarı yarıya nurla benim tarafından doldurulur diyor Allah-u Teala. Öbür yarısı henüz karanlıktır. Aydınlanması mümkün mü? Elbette mümkün. Kişi yoluna devam ederse zikrini devamlı arttırmak kaydıyla nefsinin kalbi %100'e kadar nurlarla olacaktır. Tam nurlanma daimi zikirle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış ve onlara mutluluğun sağlanacağı ortamı hediye etmiş. Hem nefsi vermiş afetlerle dolu, hem de ruhundan üfürmüş hasletlerle dolu dengeyi kurmuş. Fizik vücut bu denge ortamının kuşatıcı faktörü. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah'ı dört ayrı kademede değerlendirebilirsiniz. Önce Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Daimi zikirden sonra ise bu aşk hayranlığa dönüşür. Allah'a hayran olursunuz. Biliyorsunuz ki başlangıçtaki üç unsurda bir seviye söz konusu değildir. Haklılık. Ama hayran olmak deyince sevgili kardeşlerim farklı bir olaydır. Hayranlık sevginin ötesidir. Tarafın başka bir tarafa, ikinci tarafa hayranlık duyması, onun hoşlanmak, sevmek, aşık olmak kademelerini geçerek hayran olma noktasına ulaşmış olduğunu gösterir. İşte biz Allah'a hayranız sevgili kardeşlerim. Bu olaysa daimi zikirden evvel kimse için gerçekleşemez. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. İnsanlar Allah Teala'yı sevdikçe mutlulukları artar. Sevmek, hoşlanmak, sevmek, aşık olmak. Sevmek, aşık olmaya ulaştırır. Aşık olmaksa hayranlığa ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki yaşadıkça Allah'a olan hayranlığınız artar. Hayranlığınız arttıkça mutluluğunuz artar. Hayranlığın artması zikir seviyesinin yükselmesiyle mümkündür. Çünkü kişi zikir seviyesi arttıkça nefsinin afetlerinin azaldığı, yerine başlangıçta %2 rahmet nuru,
Ondan sonra %98'e ulaşacak, %98'e kadar ulaşan iki defa %49'luk yedi kere yedi birinci 49, yedi kere yedi ikinci 49, 98 eder, başlangıçtaki %2 ile beraber %100'lük bir kalp aydınlığı. Nefsin kalbindeki nurlarla, yani aydınlıkla kişinin mutluluğu paralel bir seyir takip edecektir. Nefsinizin kalbi ne kadar aklanırsa, nurla dolarsa o kadar mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel, öylesine hayran olacak şekilde dizayn edilmiş ki yüce yaratıcı olan Allah tarafından ona hayranlık duyabilirsiniz sadece. Sevgili kardeşlerim, bütün bu fonksiyonel merdiven basamaklarının çıkılmasında ortak payda zikirdir. Zikir nefsinizin kalbinin anahtarıdır. Mutluluğa açılan kapıyı zikir açar. Ve o kapıdan geçerek yarı mutluluğa, sonra da daimi zikirle tam mutluluğa ulaşırsınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı gün dünyadaki en mutlu insanlardan birisi siz olursunuz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve bu sevgisiyle size her zaman yakın, en yakınınızda Allah var. O zaman ona layık olmak bir mecburiyet olarak çıkmalı karşınıza. Ben Allah'a layık olmalıyım demelisiniz. Beş vakit namazla kimse Allah'a layık olamaz. Bu yeterli bir ibadet değildir. Bir defa vakitler beş değil, yedidir. Sabah namazı bir. Kuşluk sünneti iki. Öğle namazı üç. İkindi namazı dört. Ve arada kuşluk sünneti var. Akşam namazı, yatsı namazı, yatsı ile sabah namazı arasında teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim,

Sabahla öğle arasında koşuk sünneti, yatsıyla sabah arasında da teheccüd sünneti. Demek ki 5 vakti 2 vakit daha eklemek mecburiyetindeyiz. 7 vakti doldurmalıyız. Bu bir mutluluk sürecidir. Bu bir mutluluk döner dolabıdır. Dönme dolabıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepsini farz kılmasından muradı ne? Muradı sadece sizi mutlu kılmak. Siz diyor benden bana ulaşmayı dileyin. Bunu yaptığınız zaman diyor siz bana ulaşmayacaksınız. Sizin ruhunuzu siz bana ulaştırmayacaksınız. Ben ruhumu kendime ulaştıracağım. Size namazı bir zevk olarak yaşatacağım. Zikir sizin için doyulmaz bir zevk olacak. Benim emirlerimi yerine getirmekten büyük mutluluk duyacaksınız. Bu Allah'a yani bana ulaşmayı dilediğinizden ruhunuzu bana ulaştıracağınız, daha doğrusu ruhumu benim kendime ulaştıracağım noktaya kadar sizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapacağım diyor Allah Teala. Herkese bunu bedava veriyorum diyor. Sadece bir dilek benim için yeterli diyor. Sadece diyeceksiniz ki ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. Tamam. Bu kadarı diyor Allah Teala benim için yeterli. İşte böyle bir sonuca ulaşmak Allah'ın yardımıyla mümkün. O ise her zaman hazır. Çünkü istediği bir tek şey var. İnsan adı verilen bu mahlukunu mutlu etmek. En çok sevdiği mahluku, en çok sevdiğinin ispatı da sadece ona, sadece insana kendisine ait olan ruhtan üfürmüş olması. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım Allah-u Teala'ya, öyle değil mi? Hamd ederiz, şükrederiz sevgili kardeşlerim. Sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. O kadar güzel ki her şey. Severseniz İnsanları severseniz mutluluğunuz adım adım artacaktır. Ayırt etmeden herkesi sevebilirsiniz. Göreceksiniz ki sizin elinizde olmayan bir muhteva ile karşı karşıyasınız. Yani bazı insanları çok seveceksiniz, bazı insanları az seveceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey değil. Buna kalbiniz karar veriyor. Kalbin ise ilişkisi Allah iledir. O Allah'ın kendisine dizayn ettirdiği şeyleri oluşturabilir. Ve sevgi ruhunuzun azığıdır. Allah Teala seviniz diyor. Ayrıca nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin herkesi sevdiğimiz bir platforma beraberce ulaşalım. Hiç kimse bize düşman olanlar da düşmanımız olamasın. Biz onlara düşman olmayalım. Başkaları bize düşman olabilirler. O onların problemi ve hesabını Allah'a verecekler. Ama biz bize düşman olanlara da düşman olmamayı başarırsak,
O zaman Allah'ın dostları olunuz. Her zaman size kötülük eden birileriyle karşılaşacaksınız. Bu eşyanın tabiatına çok uygun bir sonuçtur. Çünkü herkesin nefsi var. Ama siz ne zaman size en büyük kötülüğü yapanlara bile düşman olmamayı başarırsanız, o zaman Allah'ın sevgilisi olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgililerinden kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgimizin boyutunu Allah tayin eder. Biz çok ama çok diyebiliyoruz sadece. Hudutsuz bir sevgi bu. Bizi sevmeyenler de sevgi standartlarımızın, bizim sevgi alanımızın içindedirler. Onları da severiz. Kimseden Allah-u Teala bizi şimdiye kadar nefret ettirmedi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve huzurlarınızdan sevginin bu muhteşem nuruyla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. Es-salavat.

Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki, Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte siz. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu konuda Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz ailede sevgi ve iletişimin gücü. Bir, aile bağlarını güçlü kılan en önemli unsurun sevgi olduğu doğru mudur? Evet. Aile, Kur'an'ın temelindeki gerçektir. Aile sevginin sembolüdür. Sevgi üzerine kurulur. Sevgiyle devam eder. Hayatlardan bir tanesinin bittiği noktaya kadar sevgiyle ulaşması gerekir. O sevgidir ki aileyi aile yapar. Baba anneyi, anne babayı sever. Her ikisi de çocuklarını sever. Çocuklar da anne babalarını severler. Sevginin şemsiyesi altında gelişir. Şemsiyenin sevgisi altında tehlikelerden korunur. Büyüğün küçüğü sevmesi ve koruması, küçüğün de büyüğü sevmesi ve ona İtaati söz konusudur. Allah'ın temel kanunu budur. Kur'an-ı Kerim'de ve kutsal kitaplarda baktığımız zaman 7 safa sevgi ve mutluluğu görüyoruz. Sevgi mutluluğun anahtarı ise dinin 7 safa sevgi ve mutluluktan oluştuğunu söylüyorsak o zaman aslında dinin temel hedefi aile mutluluğudur. Toplumlar da ailelerden oluşuyor. Toplumsal hayatın en küçük birimi ailedir. İşte Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de 7 safa sevgi ve mutluluk. Tevrat, Rabbimi seviyorum. Çünkü o feryadımı duyar. İncil, Allah'ı sevmek, onun emirlerini yerine getirmek demektir. Yani küçüklerin büyüğü sevmesi ve ona itaat etmesi. Büyüklerin de küçükleri sevmesi ve onu korumasıdır. Onun sözüne uyan kişinin Allah'a olan sevgisi gerçektir. Yani itaat eden kişi Allah'ı seven kişidir. İkinci safa sevgiye bakacak olursak, Mürşide Tabiyet, eğer benden hoşnut kaldınsa lütfen elini uyluğumun altına koy da bana sevgi ve sadakat göstereceğine söz ver. Bihat olayı. Ne kadar seviyorum koşullarını, sevgin uyarınca ya Rab koru beni. O zaman mürşide tabiyetle Allah onu koruyor. Ne mutlu suçları bağışlanmış, günahları örtülmüş olanlara. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız o zaman bana tabi olun diyor. Üçüncü safa sevgi, mutluluk. Bu yüzden Allah'a dön, sevgiye ve adalette sarıl. Sürekli Allah'a bekle. Yani sürekli Allah-u Teala'yı zikret, daimi zikret. Kurtar beni, bizi, ey kurtarıcımız Allah, topla bizi, ulusların arasından çıkar. Kutsal adına şükür ederim, yücelliğine övünelim. Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. Dördüncü safha fizik vücut teslimi, bilgelik yaşam avcıdır. Ona sarılanlara ne mutlu, ona sımsıkı sunanlara. Ne mutlu Allah'ın sözünü dinleyip uygulayanlara. Beşinci safha nefsin Allah'a teslimi. Ne mutlu adamlara, ne mutlu sana hizmet eden görevlilere. Çünkü sürekli bilgeliğe tanık olacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Allah'ı görecekler. 7. 6. safha. Doğru insan Rab'de sevinç bulacak. Ona sığınacak bütün temiz yürekler onu övecek. Günah Allah tarafından sayılmayana ne mutlu. Ve 7. safha. Beni duyan kutlar, beni gören överdi. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de oradadır. Allah razı olsun. Görüyoruz ki kesinlikle sevgi her şeyin, mutluluğun esasıdır. Aile içinde sağlıklı bir iletişim kurmanın yolu nedir? Enfal 46'da bu veriliyor. Değişmeye çalışmak. Allah'ın istediği eşlerin birbirine karşı anlayışla davranması. Mutlaka karşı tarafa olan sevginin belirtilmesi. Aile fertlerinin her birine ayrı ayrı ilgi göstermesidir. Eğer evlilik size mutsuzluk getirdiyse, huzursuzsanız, denemeniz lazım gelen ilk şey derhal değişmektir. Eşi değiştirmek değil. Değiştiğiniz andan itibaren sabırla sergilediğiniz bütün güzellikler eşinizi her geçen gün biraz daha size bağlayacaktır. Ayrıca eğer evlenmişseniz bir eşinizin var olduğuna, ona sevginizi göstermek üzere olduğunuzu hiç unutmayacaksınız. Allah'ın emri budur. 3. sual, toplumun genelinde görülen aile içi kavgaların şiddetin sona ermesi mümkün müdür? Evet. Nefs tezkiyesiyle bu gerçekleşebilir. İşte Enfal 46'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Atiullaha ve atiur resule ve la tenezzehu fe tebşeru. Niza düşmeyin, anlaşmazlığa düşmeyin, yoksa zayıf düşersiniz. Fe tebşeru ve tezhebu rihakum. Ve yardımınız elden, kuvvetiniz elinizden gider. Sabredin. İnnallaha ma'as sabirin. 3. Toplumun genelinde görülen aile içi kavganın şiddeti sona ermesi mümkün müdür? Evet. Allah'ın dinde mukaddes bir yapı olan evliliğin iki tarafça da korunması, onların Allah'a bakış açısına bağlı olan bir sistemdir. Eşim bana kötü davrandığı için ben mutsuzum demek bir çözüm değildir. Dizaynın en güzel olması Allah'ın gözlükleriyle oraya bakmamız da mümkündür. Biz Allah-u Teala'nın bize öğrettiği dizayn içerisinde hep Osmanlı'yı örnek almışızdır. Osmanlı'nın yeniden örf ve adetiyle devreye girmesi, sırf ve sökün içinde örnek bir toplumun yeniden vücut bulması mutlaka iki taraf için de gereklidir. Allah-u Teala'nın insanlardan istediği budur. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah Teala aile fertleri arasında her zaman sevgi, saygı ve anlayışın olmasını ister. Bunu sağlamak için de herkesin öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemesini emreder. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz? Dua etmek, dua etmek, dua etmek.
2: Doğru olmak, dürüst olmak, kul hakkı yememek, kapı komşuya sahip çıkmak, selam vermek, selam almak.
3: Anladığım şey, Allah'ın yeryüzünde yarattığı düzene sorgulayıp, anlayıp o düzenin bir parçası olmayı anlıyorum, algılıyorum.
1: Allah'a neyimiz ulaşır? Bizden Allah'a ne ulaşır?
2: Allah'ın dediklerine uymak, yani riayet etmek, İslam'ın şartları, imanın şartlarını uygulamak.
3: Bizim iyi niyetlerimiz, yaptığımız niyetlerimiz, çünkü bir iyiliğin başı niyet. Niyetin sonunda belki kötü niyetle iyi bir şeye ulaşsak bile asıl baştaki niyetimiz sorgulanır diye düşünüyorum.
1: Dualarımız, isteklerimiz, bütün ermişler, evliyalar, yunuslar, mevlanalar, sahabe büyüklerimiz ölmeden önce ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar ve Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz? Onu Allah bilir. Onlar ulaşmışlar, ulaşmamışlar. Onu bilemem. Öyle biri olmak da bilmiyorum. Korkarım yani.
2: Ben seve seve olmak isterim.
1: Onların yaptığı duayı yapalım mı birlikte?
2: Ben o duayı bilmiyorum ama buyurun. Eşlik edelim istersen.
1: Evet.
3: Olur.
1: Ey yüce Allah'ım.
2: Ben de bütün ermişlerin ve dostların gibi
3: senin dostlarından olmayı diliyorum.
1: Ne hissettiniz bu duadan sonra?
2: Vallahi ne bileyim, içim ferahladı yani.
0: Bir misafirimiz ermişler gibi Allah'a ulaşmak konusunda onlar ulaşmışlar mı, ulaşmamışlar mı onu bilemem. Öyle biri olmaktan da korkarım. Ermişler gibi Allah'a ulaşmaktan korkmak şeytanın bir tuzağımızdır. Evet. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kainattan indirdiği son kitap ve bu kitapla birlikte bütün insanlar için Allah-u Teala'nın ihsanı açık ve kesin bir hüviyet taşıyor. Burada bütün insanlar Allah Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında değişmeyen o tek kitabın ışığı altında hayatlarını tanzim edeceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan İslam mefhumu ne yazık ki 14 asırda şeytanın gayretiyle tamamen hedefinden saptırmış. Dinimizin içine birçok bidat karıştırılmış. Bidat müessesi şeytanın insanların başına gördüğü en büyük çoraptır. Hürafe bir insan sağken onun ruhu Allah'a ulaşamaz. Çünkü ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Allah zaten ulaşılmazdır. O Allah'tır. Biz ise sadece birer kuluz. Allah'a hiçbir zaman ulaşmak mümkün değil. Böyle safsatalarla dini yaşayanlar var. Bu bidatlerle dini yaşamak hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dinden murat Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve bunun neticesi mutluluğu yaşamaktır. Ama bu tip bidatlerle de hiç kimse mutlu olamaz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an'daki İslam'ı yani tasavvufu yaşayan aileleri oluşturmak adına insanları Allah'a davet eden Resul'e, mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşit deyince ne aklınıza geliyor?
2: Bir tabaka normal insanların üstündeki insanlar demek.
3: Örnek vereyim, mesela Hazreti İbrahim oğulları birbirlerine saldırınca karga onun gömülmesi için bir mürşitti. Bunun gibi birçok peygamberin de önüne gelen irşat metotları var. Tabii Allah'tan vahiy aldıkları için sebepler ve sonuçlar oluşturarak ben Allah'a ulaştıklarını düşünüyorum.
4: Her zaman dini önde tutanlar insanlara mürşit derler. Konumuzun dışında olacak. İnsanlık yaratılışından itibaren bize yanlış öğretilen şeyler var. İnsanlık bunu bilmesi lazım. Şimdi bize Havva Adem'den üretildi. Aslında öyle bir şey, Kur'an'da öyle bir şey yazmıyor.
1: Sizce bu devirde de ermişler, mürşitler var mıdır?
2: Çok az. Onların sayesinde biz yaşıyoruz.
3: Kur'an-ı Kerim nüzul sırasına göre baktığınız zaman hani ikra ile başlıyor, oku ile başlıyor. Hemen akabinde biyolojiyi oku diyor. İlk sahabeler de öyle. Daha namazı dahi bilmeden bir rekat bile namaz kılmayan insanlara şehit diyoruz. Çünkü onlar o zihin dünyasına girdiler. O yüzden mürşitleri ben genel olarak bütün ilimler olarak tanımlıyorum.
1: Allah-u Teala hacet namazı kılarak bizlerden, mürşidimizi Allah'tan sormamızı bu takdirde bize göstereceğini buyuruyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Ben tamamen katılıyorum.
0: Bir misal, insanlık yaratışından itibaren bize yanlış öğretilen şeyler var. Mesela Havva'nın Adem'den üretildiğine dair Kur'an'da bir şey yazmıyor. İnsanın yaratışına dair bugün dek ne dek yanlış bilgiler mi öğretilmiştir? Hayır. Kur'an'da yazılıyor. Allah Teala Nisa suresinin 1. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. O ki sizi bir tek nefsten, Adem Aleyhisselam'dan yarattı ve ondan zevcesini yarattı. İkisinden birçok erkekler ve kadınlar örtüp yaydı. Öyleyse göbek bağı olmayan, annesi babası olmayan tek kişi Adem Aleyhisselam'dır. Ve eşi Havva annemiz de ondan Allah-u Teala yaratmıştır. Kaburga kemiğinden bugün bakıyoruz ki ilim o noktaya ulaşmış. Kök hücreden bahsi geçiyor. Bütün insanın şifreleri o kök hücrenin içerisinde. Öyleyse bütün bunları gördüğümüz zaman evet, Allah'ın Kur'an'da söylediği her şey hakikattir. Allah Teala bize bunu söylüyor. Nebe suresinin 8. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne diyor? Ne görüyoruz Nebe 8'de? Nebe suresinin 8. ayet-i kerimesinde "Ve halaknekum ezvaca" biz sizi çift olarak yarattık. Secde 8-9'da ise "Sümme sevaha ve nefaha fihi min ruhi" Abese 18-19'da da

0: Allah Teala onun dışında da başka bir şekilde yaratmaz diye. Yaratır da elbette. Maşa'ya kadir. Madem Aleyhisselam'ın standartlarında yaratılması, Adem Aleyhisselam'ın ömrünün buna yetmemesi sebebiyle Allah'ın hedefine uygun düşmüyordu. Onun için Allah onun bir kaburga kemiğinden Havva annemizi yarattı ve ona bir eş ihsan etti. İkisinin de yapısını kendilerinden yeni nesillerin oluşması için şekillendirdi. Allah'ın dizaynı bu. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cabbar hocam. Hasretle, hürmetle mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Aile içinde yaşanan kırgınlıklarda açıkça konuşmak mı, sessiz kalmak mı daha doğrudur? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aile içinde yaşanan kırgınlıklarda açıkça konuşmak mı, sessiz kalmak mı? Elbette konuşmak. Ya konuşunuz ya susunuz. Ama küs kalmamak asıldır. Aile yuvasında herkese sorumluluklarını görerek birbirinize incinmeden, birbirinize karşı gücenmeden, olay yaşandığı anda birbirinize yumuşak olarak yaklaşıp hatalarınızı söyleyemelisiniz. Tartışmayın. Hatalıysanız hatanızı kabul edin, ondan sonra yapmama konusunu azmedin. Unutmayın. Çözüm her zaman vardır. Allah Teala'nın tüm insanlar için dizaynı budur. Yeter ki biz onun emirlerine itaat edelim. Sevgiyle birbirimize yaklaştığımızda her olayın çözümünün Allah'ta olduğunu ve Allah Teala'nın bize çözüm kapılarını kısa zamanda açacağını ve bizlerin de onun mutluluğunu yaşayacağımızı bilmemiz lazım. Allah razı olsun. Aile içi kavgalarda küs kalmak iblisin ekmeğine yağ sürmektir. Ona dikkat edelim ve küs olmamaya, birbirimizle yardımlaşmaya, paylaşmaya dikkat edelim inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala zikrin kalplerde sevgi ve hoşgörüyü artıracağını, evet, böylece aile bağlarını da güçlendireceğini ifade ediyor. Evet. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Çok çok önemli. Her an Allah'ı, iyiliği hatırlamak, salavat getirmek, işte kelime-i tevhidi bolca tekrar etmekteyiz. Zikri bence ıskaladığımız yerler var. Daha işte Allah adına bir şey yapmak, Allah adına balık tutmak, hani vesaire vesaire. Zikrin ben böyle genel bir kapsam olduğunu düşünüyorum.
4: Biz gibi Subhanallah, Elhamdülillah diye böyle bir zikir olayı yok. Zikir aslında Allah'ı her an anmaktır. Kur'an-ı Kerim'i okumak zikirdir zaten. Arapça kutsal bir dil değildir. O kan ve inmiş çok.
2: Zikri diğer ibadetlerden farklı kılan nedir sizce?
3: Yani Allah'ın bir korkusunu hissediyorsun. Allah'ın bir varlığını hissediyorsun.
2: Allah-u Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde söylediğiniz gibi Kur'an da bir zikirdir, namaz da bir zikirdir ama ve le zikrullahi ekber diyor. Allah'ın zikri en büyüktür. Yani zikir yapmak Allah'ın ismini ard arda anmak demek. Sizce sürekli Allah diyen bir insanın davranışları, iç dünyası, dış dünyası, kısacası onda ne gibi değişiklikler olur?
5: Allah'ın kalpleri zikrederek kalpler teskin olur. Zaten hani inançlı bir insan bir olay aniden gerçekleşince Allahu Ekber der. Yani insanın koruduğu, korunaklı hissettiği alanlar var. Bu da tabii Rabbi ile.
6: Allah'a inananlara fayda eder.
0: Bir misafirimiz Kur'an-ı Kerim'i okumak bir zikirdir. Ama Arapça kutsal bir dil değildir. Sadece o kavme inmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okumak isteyen kişi mutlaka Arapça okumalıdır. Tabii Kur'an-ı Kerim'i Arapça okumak bir zikirse bir ibadettir. Yani tıpkı namaz gibi vesaire Kur'an okuyanlar derecat kazanır. Ama asıl olan Kur'an'ın manasına nüfuz ederek onu hayatımıza tatbiktir. İşte Kur'an-ı Kerim İslam'ın teorisini ifade ediyor. Kanunlarını içeriyor.

0: Marifet, Kur'an-ı Kerim yaşamak, bu kanunları hayatımıza tatbik etmektir. İşte peygamberler burada bizler için öncüdür, kılavuzdur. Fusilet 44'te eğer biz bu kitabı yabancı dil Kur'an kılsaydık, onun açıklaması gerekti değil miydi? Demek ki Kur'an-ı Kerim Arapça lisanı olmayan insanlar için yabancı bir dil. Ama yabancı dil olması sebebiyle onların açıklanması lazım. O sebeple her kavim içerisinde Resuller Allah-u Teala tayin etmiş. Kur'an-ı Kerim'i o Resulün lisanıyla Allah-u Teala onlara açıklattırıyor. Ve Kur'an-ı Kerim Arap kavmi için değil, amin olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen, hayattayken onu ulaştırmayı dileyen. Unutmayın, sahabenin ana dili Arapçaydı. Kur'an-ı Kerim de Arap lisanı ile indirildi. Ama öyle olmasına rağmen Araplar, yani sahabe Kur'an-ı Kerim'i anlayabileceği bir niteliğin sahibi değillerdi. Bir lisanı bilmek, o lisanın ruhunu anlamaya hiçbir zaman yeterli değildir. Lafzı da gene bir öğreten olduğu halde takdirde öğrenilebilir. Önemli olan Kur'an'ın ruhudur. Allah-u Teala lafızla ruh arasında ruha verdiği değerin ne kadar büyük olduğunu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinden bize anlatıyor. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Bir başka hürafe nedir? Başka hürafe, tecvide ve harflerin mahreçlerinden çıkmasına gereken telaffuzuna uymayan kıraatler kabul edilmez deniyor. Bu tamamen bir safsata, bir uydurmadır. Ayetlerin tilavetinde birinci ve ikinci hedef, nefs tezkiyesi üçüncü hedef, kitabın dördüncü hedef, hikmetin öğretilmesi beşinci ve altıncı hedef ve hikmetin ötesini öğretilmesi ise yedinci hedef olarak daima karşımıza çıkıyor diye Kur'an-ı Kerim'in yediyor bu. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocamız, sizlere bir soru arz edilir miyim inşallah? Çocukların Allah seviyesine ulaşmasından anne baba seviyesinin etkisi nedir inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi çok seviyorum hocamız.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Çocukların Allah sevgisine ulaşmasında anne baba sevgisinin etkisi nedir? Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ya eyyühellezine amenu kû enfusekum ve ehlikum nâra. Ey amin olanlar, kendinizi ve evlad yuvanızı yakıtı insan ve taşlardan olan cehennemden koruyun. Evvela kendisinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine tabi olması ve Allah'ın kendisine verdiği sevgiyle de çocuğuna Allah sevgisini kazandırması. Nitekim bir başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Öyle Allah'ın kulları vardır ki onlar Allah'ın kullarını sevdirirler. Öyle Allah'ın sevimli kulları var ki onlar Allah'ın kullarını da Allah'ı sevdirirler. İşte anne babalar Allah'ın kullarına Allah'ı sevdirtmek göreviyle yükümlü. Allah'ın yolunda olan bütün anne babalar evlatlarının en güzel davranış biçimini göstermek mecburiyetindeler. Çocuk sadece kendisiyle alakalı olan sahalarda değil, anne babasının bütün davranışlarında da hep doğru görmelidir. Davranışlarınızla onları yönlendirmek istediğiniz istikamet farklıysa bundan netice alamazsınız. Bir baba düşünün, evladına sigara içme ama baba fosur fosur sigara içiyorsa onda hiçbir pozitif tesir vücuda getiremez. Öyleyse olması gereken şey nedir? Olması gereken şey bir hakkın Allah sevgisiyle, Resul sevgisiyle çocuklarında Allah ve Resulü sevgisine ulaştırmaktır. Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi anne babanın evladına bırakacağı en büyük miras İslami terbiyedir. İslami terbiye Allah ve Resulünden sevgisinden oluşur. Olayları bu şekilde değerlendirmek lazım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla sahabeti, tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. استقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Konumuz Asr Suresi. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki, farz-ı muhal, yani olması mümkün değil ama eğer Kur'an-ı Kerim kaybolmuş olsaydı, bir tek sure onun bütününü bize anlatabilirdi diyor. O sure Vel Asr Suresi diyor. Sure şu hüviyette, vel asre, asra yemin olsun ki, asra and olsun ki, innel insane lefî hüsr, inne muhakkak ki, insanlar mutlak olarak hüsrandadırlar. Hem başına enne koymuş, Allah-u Teala, hem de sonra bir de le getirmiş. Her ikisi de mutlakiyet ifade ediyor. Muhakkak surette insanlar mutlaka hüsrandadırlar. İllel lezine amenu, illa hariç ellezine amenu, onlar ki aminudurlar. Amini olanlar hariç diyor. Ettevasav bilhak ve hakkı tavsiye edenler hariç, ettevasav bis sabr ve sabrı tavsiye edenler hariç. Vel asri innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû ve âminü s-sâlihâti ettevâsav bil-hakkı ettevâsav bil-sabr. Bir defa daha söylüyorum. Vel asri, asra yemin ederim, asra kasem ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak surette hüsrandadırlar. Muhakkak surette mutlaka hüsrandadırlar. İllellezine amenu. Ama amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amelü salihat, nefsi ıslah edici ameller işleyenler hariç. Ve tevasav bis sabr, sabrı tavsiye edenler hariç. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler hariç.

0: Right, as I've sort of said, vel asr diye başlıyor. Asra yemin olsun ki. İnnel insane lefî hüsr. İnne muhakkak ki insanlar le mutlaka fî hüsrandadırlar. İllel lezine aminu. İlla hariç. Ellezine aminu. Onlar ki aminudurlar. Allah'a ulaşmayı dilerler. Ve amilü salihati. Ve nefsi ıslah edici ameller yaparlar. Ve tevasav bil hak. Ve hakkı tavsiye ederler. Ve tevasav bis sabr ve sabrı tavsiye ederler. Sonuç olarak şöyle söylemiş oluyor Allah Teala: Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Mutlak olarak hüsrandadırlar. Ama onlardan amin olanlar hariç, nefsi ıslah edici amelü salihat işleyenler hariç, hakkı tavsiye edenler hariç ve sabrı tavsiye edenler hariç. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte açık ve kesin bir şekilde İmam-ı Şafii Hazretleri şöyle söylüyor: Farz-ı muhal Kur'an-ı Kerim yok olsaydı, yani yok olması mümkün değil ama öyle bir şey olduğunu kabul ederim. Mümkün değil ama öyle olsaydı, Vel Asr suresi tek başına bütün Kur'an'ı ifade ederdi diyor. İşte bu İmam-ı Şafii Hazretleri'nin söylediğinin ne kadar doğru olduğunu biz sizlere anlatmak için huzurlarınızdayız. Vel Asr suresi aslında Kur'an'daki en kısa birkaç sureden bir tanesi. Ama sevgili kardeşlerim, bütün Kur'an gerçekten bu surenin içerisinde. Bu konuşmamızda bunun sadece birinci kısmını sizlere anlatacağız. İnsanlar hüsranda, neden hüsranda ve İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç kesimi. İnsanlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Kimler hüsrandadır? Sadece iki nevi insan var. Bir, Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Demek ki sadece iki tür insan yaşıyor. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenler ve dilemeyenler. Ve bunlardan dileyenler, sadece onlar Allah'ın cennetine kavuşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse şu hüsranda olmanın standartlarına bakalım beraberce. Allah Teala Müminin Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından azsa onlar felaha erenlerdir. sevapları fazla olan herkes, onlar için Allah-u Teala'nın kullandığı ifade bu. Onlar felaha erenlerdir diyor. Yani gidecekleri yer cennettir. Bir sonraki ayet-i kerime, Mü'minin 103. Ama kimlerin de günahları sevaplarından fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir, diyor Allah-u Teala. Öyleyse, bütün insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere. Ama kim amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Onlar hüsrandan kurtulabilir diyor Allah-u Teala. Mü'minin 102 ve 103 bunu ifade ediyor. Felaha erenler, hüsranda olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Dilemezse, bir, o kişi takva sahibi değildir. İki, o kişi şirktedir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah Teala buyuruyor Rum 31'de. Münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a yönelmezsen, Allah'a ulaşmayı dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi takva sahibi değildir. Takva sahibi olmayanlar elbette hüsrandadır. Cehenneme gideceklerdir. Nereden biliyoruz takva sahibi olmayanların cehenneme gideceğini? Ayet-i kerimenin arkası bunu söylüyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri elindekiyle ferahlanır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğu zaman, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak diyorlar. O da 73 diyor. Bu 73 fırkadan 72'si cehenneme gidecek. Bir tek fırka kurtulacak diyor. Adı fırkayı Naciye. Necat-ı erenler, kurtuluş erenlerin fırkası. İşte buradaki takvanın, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesindeki takvanın cehennemden kurtaran, şirkten kurtaran bir takva olduğunu görüyoruz. Demek ki bu birinci takva, ilk takva. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 7 tane takva söz konusu. Bu birinci takva insanları şirkten kurtarıyor, insanları cehennemden kurtarıyor. Ve de eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o cehenneme gidecek olan 72 fırkanın içinde şirkte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Böyle bir şey benim ümmetim için mümkün değil. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirk budur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların, ruhunu Allah'laştırmayı dilemeyen insanların, ameli olmayan insanların içinde bulunduğu şirk. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hüsrandadırlar. Mü'minin suresinin 102 ve 103. ayetlere gelince bir başka ayet-i kerime daha gelince hüsrandadırlar. Yunus suresi 45. ayet-i kerime gelince orada diyor ki Allah Teala kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar. Yani Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemez tabii bu insanlar. Dilemezse onlar hüsrandadırlar ve hidayette değildirler diyor. Hem Mü'minin suresinin 102 ve 103. ayetleri hem de bu Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın hüsranda olduğunu söylüyor ve bir ilave daha geliyor Yunus 45'te. Onlar hidayette de değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse amin olanlar hariç, amin olanlar hüsranda değillerdir. Ve eğer amin olmazlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. İşte iki grup ayet-i kerime. Birincisi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah-u Teala buyuruyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ O, Allah'ın evliyası var ya diyor Allah-u Teala. Affedersiniz, böyle değil. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı kesinlikle dilemezler. Onlar ki kesinlikle mutlak olarak Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor. Dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin, amini olmayan kişinin hüsranda oluşunun bir başka nedeni Allah'ın ayetlerinden gafil olması. Bir başka özelliği Allah'ın ayetlerinden gafil olması. Yeter mi? Yetmez. Onların diyor Allah-u Teala gidecekleri yer, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların gidecekleri yer, kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir sevgili kardeşlerim. Görülüyor ki muhteva genişliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar hüsrandadır. Hüsranda olan insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların bir başka çehresi onların kafir hükmünde olmalarıdır. İşte Allah-u Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirecektir. insanlara karşı olan hedefini gerçekleştirecektir. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geriye kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Öyleyse iki tür insan var. Bir müminler, iki şeytana kul olanlar. Kimler şeytana kul olanlar? Tek bir fırka. Affedersiniz, kimler müminler? Tek bir fırka. Geri kalan fırkaların hepsi şeytana kul olanlar. Öyleyse ne görmüştük Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde? Allah'a mülaki olmayı dile diyor Allah Teala. Yoksa takva sahibi olamazsın diyor. Ve fırkalara ayrılmışlardan olursun ki onlar şirktedirler diyor. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi fırkalara ayrılmıştır. Öyleyse fırkalara ayrıldığına göre o tek fırkanın içinde olamaz. Fırkalara ayrılanların hepsine kafirler diyor Allah Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Bir defa daha tekrar edelim. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalanların hepsi şeytana kul oldular diyor kıyamet günü. İşte şeytana kul olmayanlar kimler? Müminler. Müminler bir tek fırka, bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar. Rum 31-32'de Allah Teala bunu anlatıyor. Şirkte olanlar, fırkalara ayrılmış olanlar, tek fırkadakilerse Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kafirdir. Açık ve kesin. Ve yetmez, şeytanın kuludur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı bir insan ya diler ya da dilemez. Eğer dilemezse görülüyor ki o kişi kafirdir. O kişinin gideceği yer cehennemdir. O kişi hüsrandadır. O Allah'ın kulu değildir. Şeytanın kuludur. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Vellezî neştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadî. Onlar diyor Allah Teala tasavvuf için, onlar taguta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve tağuta, insan ve cin şeytanlara, yani şeytanlara, şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Sahabe şeytanın kulu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar. Allah Teala bu bapta Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar ki diyor Allah Teala, Allah, amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, mümin, Allah'a inanan demek. Ama her Allah'a inanan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O müminlerden Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah dostudur. Velisidir. Onları, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Biliyorsunuz ki kalp başlangıçta %100 kapkaranlıktır. Afetlerle doludur nefsin kalbi. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Bu ulaştırma sadedinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetleri %2 rahmet ve %49 fazıl olmak üzere o kişinin nefsinin kalbindeki karanlıkları kapı dışarı edip %51'ini kapı dışarı edip %51'ini nur haline getirir Allah Teala. Bunu yapan Allah'tır. Allah bunu gerçekleştirir. Kişinin kalbini Allah Teala nura gark eder. %51 nur Allah'ın garantisi altındadır. Ne olmuştur? Allah o kişiyi zulmetten nura çıkarmıştır. Şimdi ayet-i kerimenin devamına gelelim. Onlar ki diyor Allah Teala kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Ne oluyor? Eğer kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ibadetlerinde gevşerse, o zaman çok kötü bir sonuç ortaya çıkar. O kişi yavaş yavaş alçalmaya başlar. Zikrini terk etmeye başlar. İbadetlerinde tekleme olur. Ve kişinin kalbindeki nurları yavaş yavaş tüketmesi söz konusudur. İşte ancak bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a ulaşıncaya kadar muhafaza altındadır. Allah onu kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ayet-i kerime Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte Allah Teala herkesin ruhunu hayattayken kendisine ulaştırmaya hazır. Sadece Allah'a yönelmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. İşte böyle bir noktada Allah Teala'nın devrede olması söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah devreye girmiştir. Derhal o kişiyle şeytanın arasındaki ilişkiyi bıçakla keser gibi keser. O kişiyi mürşidine ulaştırır ve neticede o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Mürşide ulaştıran da Allah'tır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıran da Allah'tır. Ama ulaştıktan sonra kişi yavaş yavaş zikirlerini azaltmaya başlamışsa tehlikededir. Ve neticede eğer devam ederse zikirden de soğuyacaktır, ibadetlerden de soğuyacaktır ve fıska düşecektir kişi. İşte sevgili kardeşlerim, burada Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu anlatıyor. Kişinin fıska düştüğü bir nokta. Nurdan tağut tarafından zulmete götürülüyor. Çünkü kişi düşünce Allah'ın kulu iken tekrar şeytanın kulu haline gelir. Bütün insanlar başlangıçta ne yazık ki şeytanın kuludurlar. Kim şeytanın kul olmaktan kurtulmak istiyorsa, o Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Dilerse mutlaka Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi şeytanın kuluyken Allah'ın kulu haline gelir. Öyleyse şeytanın kulları hüsranda olanlardır. İnsanların hepsi mutlaka hüsrandadırlar diyor Allah Teala. İllellezine amenu illa hariç ellezine amenu, onlar ki amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte Allah amenu olanların dostudur. Şeytan amenu olmaktan düşenlerin dostudur. Allah amenu olanların düşmanıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın dostudur. Aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ise Allah'ın kuludur. Sevgili kardeşlerim, bir insan sadece iki halde bulunur. Bir, Allah'a ulaşmayı diler. İki, dilemez. Dilerse ne olur? Bakınız ne diyor Allah Teala. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey amin olanlar diyor. Ey inananlar diyor. Takva sahibi olun. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı mağfiret etsin, yani sevaba çevirsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın günahları örtmesi ve sevaba çevirmesi söz konusu. Ne zaman? Buradaki aminu kelimesi inanan manasına geliyor. Ama belli ki takva sahibi olmamış kişi, yani Allah'a ulaşmayı dilememiş, sadece Allah'a inanıyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi, o zaman Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Kişinin burada amin olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmadığını nereden anlıyoruz? Çünkü takva sahibi olursa Allah Teala onun günahlarının örtüleceğini söylüyor. Takva sahibi olmazsa, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse takva sahibi olamaz diyor. Bu Rum suresinin 31. ayet-i kerimesindeki birinci takvadır. Çünkü eğer olmasaydı o kişinin günahları örtülmeyecekti. Kişinin gideceği yerde cehennem olacaktı. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse şirkte olacaktı ve mutlaka günahları sevaplarından fazla olacaktı. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi ne diyor? Günahları sevaplarından az olanlar, onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennet olanlardır. 103. ayet-i kerimesi, kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olan insanlar cehenneme gidecektir. Allah Teala kimin günahlarını örterse o kişinin sevapları günahlarından
1: fazla olur. Gideceği yer bu sebeple Allah'ın cenneti olur. Bu söylediğimiz ayette
0: yani Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey amel olanlar diyor ama anlıyoruz ki bu amel olanlar sadece iman edenler, Allah'a inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilememişler ki günahları sevaplarından fazla Allah Teala onların günahlarını örtecek de o zaman cennete girebilecekler. Çok kesin bir şekilde ayette amel olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişiler onların günahlarını Allah Teala örtüyor. Örtünce ne olacak? Onların sevapları günahlarından fazla olacak. Gidecekleri yer cennet olacak. Gideceği yer cennet olanlar kimlerdi? Dönelim Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor. Onlar zulmetten nura çıkanlar, Allah'ın yardımını alanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer cehennem. Öyleyse anlıyoruz ki Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde geçen amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olmamışlar. Ki günahları sevaplarından fazla, öyleyse takva sahibi olmadıkları kesin. Allah Teala onların günahlarını örterek ters duruma geçiriyor. Sevapları günahlarından fazla hale getiriyor. Kimin günahlarını Allah Teala örterse o kişinin mutlaka sevapları olacağı için günahları sıfırlandığı cihetle mutlaka bu kişi sevapları günahlarından fazla olan kişi olacak. Gideceği yerse müminin yüzükeye göre Allah'ın cenneti olacak. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin durumunu ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın hüsranda olması söz konusu, cehenneme gitmesi söz konusu. Ve bu kişi mutlak olarak, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, mutlak olarak günahları sevaplarından fazla olan bir kişi. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olursa günahları örtülecek, günahları örtülürse bu kişinin gideceği yer mutlaka cennet olacak. Peki, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman ne olur? O zaman Allah Teala o kişinin amellerini heba eder, boşa çıkarır. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederler. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onların amelleri heba olur diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu durumda çok açık bir olayla karşı karşıyayız. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun amelleri boşa gidiyor. Bu sebebe dayalı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun amelleri boşa gider. Bu sebeple amelleri kimseyi kurtaramaz. Öyleyse kimse
1: kimsenin amelleri onu kurtaramaz. Ne olmadıkça o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise o kişi ikinci takvan, birinci takvanın sahibi oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemezse takva sahibi değil. Takva sahibi olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilerse Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah onun günahlarını örtüyor. Yani sevapları günahlarından fazla oluyor. Öyleyse iki tür insan yaşıyor dünya üzerinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların amelleri boşa gidiyor. Yani ne kadar amel yaparsa yapsın, o amel sebebiyle kazandığı bütün dereceler sıfırdır. Günahları var olduğu cihette bu kişi mutlaka günahları sevaplarından fazla olan biridir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince gideceği yer cehennemdir. Öyleyse tersi olsaydı ne olacaktı? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı, Allah onun günahlarını örtecekti. Günahları sıfırlanınca, örtülünce kişinin sevapları ortada kalıyor. Yani o kişi sevapları günahlarından daha fazla bir insan oluyor. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın koyduğu kaideler demetine baktığımız zaman insanların hepsinin hüsranda olduğunu, gideceği yerin mutlaka cehennem olduğunu, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kurtuluşa ulaşabileceğini görüyoruz. İki türlü mümin söz konusu. Bir, Allah'a inananlar. İki, Allah'a inanmakla kalmayıp Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenler. İşte hakiki müminler onlardır. Hicr suresinin 3. ayet-i kerimesinde bahsedilen hakiki müminler, hak müminler onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler, hakka ulaşacak olanlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağı için. Öyleyse Vel-Asr suresinin 1. bölümü, Vel-Asr'ı, asra yemin olsun ki, and olsun ki, innel insane, muhakkak ki insan, lefî hüsr, muhakkak ki insan mutlaka hüsran içindedir, hüsrandadır diyor Allah-u Teala. İşte illellezîne âmenû, ama âmenû olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hüsrandadır. Görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilerse kişi hüsrandan kurtuluyor, küfürden kurtuluyor, cehennemden kurtuluyor, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtuluyor, hüsrandan kurtuluyor, şeytana kul olmaktan kurtuluyor ve gideceği yer o kişinin cennet oluyor. Vel-Asr suresinin 1. bölümü inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz inşallah. El-Fatiha me-as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

daha az insan 14 asır belki Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. Ama bugün büyük çoğunluk İslam'ı yaşamıyor. Türkiye'de İslam'ı yaşamayan ülkelerden biridir. Ama aslında İslam'ı şeriat açısından yaşadığını iddia eden ve şeriat içlerinde yaşayan ülkelere baktığımız zaman onların da aslında İslam'ı yaşamadığını görüyoruz. İslam sadece şeriatın tatbik edildiği bir dizaynı ifade etmez. İslam mutluluktur. İslam'dan her açıdan kopmuşuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugünkü İslam'a baktığımız zaman görüntünün bu kadar korkunç oluşu, Batı'dan bu kadar İslam aleminin geri kalmış oluşunun arkasında adına İslam alemi dediğimiz alemin aslında İslam'ı yaşamadıkları gerçeğiyle karşı karşıyayız. İslam'ın yaşandığı devrelerde İslam alemi de Osmanlı da dünyaya örnek teşkil etmişti. Ama adım adım İslami yaşantı daha küçük, daha küçük, daha küçük kitlelerin yaşadığı bir din oldu. Bugün İslam ülkelerinde İslam'ı yaşayanlar o ülkenin onda birinden %10'undan daima daha aşağıda kalanlardır. Diyen olacaktır ki gerçekten İslam'ı yaşayan ülkelerde herkes yaşıyor. Mesela Suudi Arabistan'da, mesela Arap ülkelerinin diğerlerinde. Bu sadece bir iddiadır sevgili kardeşlerim. Aslında toplumun büyük kısmı yaşamıyor. Şer'i hükümlerin tatbikatı başka şey, İslam'ın yaşanması başka şeydir. İslam bir manevi yaşam halidir ve İslam ülkelerinde bu olay yaşanmıyor. Böyle bir şey için bugün yaşanan İslam'a beraberce bir göz atalım. Bütün İslam ülkelerinde büyük çoğunluk, yani insanların %90'ından fazlası İslam'ı bugünkü tatbikatıyla yaşamaktadırlar. Yani İslam bütün İslam ülkelerinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekle çevrelenen bir İslami faaliyeti ihata eder. Bunun ötesinde sadece çok geniş kapsamlı bir fıkıh ilmi öğrenilmekte ve öğretilmektedir. Ama bu da İslami yaşantıya bir tesir, yani İslam'a döndürecek bir tesir icra etmemektedir. Evvela İslam'ı yaşamak, bu İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Daha başka bir ifadeyle İslam'ın 5 şartı sadece ibadetlerdir ve o da eksiktir. Bu 5 şartın içerisinde zikir yok.

sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an'da zikri farz kılmış. İslam büyük eksikliklerin yaşandığı bir dünya nizamı kurmuş kendisine. Asılların hepsi şeytanın İslam ülkelerindeki hüküm ferma hedefleriyle İslami özelliğini kaybetmiş. Artık Kur'an'daki İslam bugün dünyadaki İslam ülkelerinde yaşanmıyor. İşte orada şeriat yaşanıyor, İslam daha nasıl yaşanır diye sual edenlere cevabımız var. İslam'ın evvelce nasıl yaşandığına bakmak mecburiyetindeyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrindeki İslam'a bakmak mecburiyetindeyiz. İşte onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Allah'ın Kur'an'da İslam olarak indirdiği gerçek İslam'ı yaşadılar. Ve bugün İslam ülkelerinin toplam nüfusunun %90'dan fazlası Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. Kur'an'daki İslam bütün boyutlarıyla unutulmuş bir İslam'dır. İşte unutulmadığı devrede, var olduğu devrede İslam dünya üzerinde söz sahibi olmuştur.

Öyleyse bir İbni Haldun'a baktığınız zaman astronomide virgülden sonraki altı rakamı her seferinde tutturduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, gelin sizinle bugünkü İslam alemine bakalım. Acaba 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşıyor mu İslam ülkeleri bugün? Ne yapmış sahabe? Hangi dizaynı yaşamışlar? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dilemek dediğimiz zaman kimse anlamıyor ne söylediğimizi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya amenü kelimesiyle ifade ediyor bunu ya da münib kelimesiyle, enabü kelimesiyle, yünib kelimesiyle, münibine kelimesiyle ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim'de aminu kelimesi mümin olmayı ifade eder. Amin olan kişi mümin olmuştur. Lügat manasından hareket ettiğimiz zaman mümin olmak, inanmak demek. Kime? Allah'a. Mümin olan kişi Allah'a inanan kişi manasına geliyor ve gerçekten lügat manasına göre herkes Allah'a inandığı cihetle herkes mümin zannediyor kendisini. Kur'an-ı Kerim'de iki tür aminü kelimesi kullanıyor Allah Teala. Bir, Allah'a inanan kişi, o da amin adıyla anılıyor. İki, Allah'a inanan ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin. O da ya aminü kelimesiyle ifade ediyor ya da yünip veya münip kelimesiyle ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki: "Ey amil olanlar, takva sahibi olun." Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınıza mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse buradaki Allah-u Teala'nın ameni olanlar olarak vasıflandırdığı kişiler henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a inanıyorlar ama Allah'a insan ruhunun ulaşması konusunda bir dileğin sahibi değiller. Çünkü onlara Allah-u Teala amenü olanlara diyor ki takva sahibi olun. Yani henüz takva sahibi olmamış bir amenü olan var ki takva sahibi olmaktan Allah-u Teala'nın muradına bakıyoruz. Günah furkanların verilmesi ve günahların örtülmesi. Belli ki birinci aşamada bir takva sahibi oluş, yani Allah'a ulaşmayı dileme. Öyleyse Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala aminü kelimesini kullanıyor. Ama bu aminü olan kişi takva sahibi olan kişi değil.
Şimdi aminu kelimesinin bir başka yerde daha kullanıldığına şahit olalım beraberce. Yunus suresi 62, 63, 64. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve hilaleti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yani cehennemden kendilerini kurtarmışlar bu amel olanlar kimse. Bu Allah'ın evliyası kimse cehennemden kendilerini kurtarmışlar. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. İşte gene amenü kişi ama takva sahibi olmuş. Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesindeki amen olan kişilere takva sahibi olun ki Allah size furkan versin, günahlarınızı örtsün diyor. Burada ise amel olanların takva sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse bir Allah'a inanan insan Kur'an-ı Kerim'de amel olarak geçmiştir. Aminu billahi diyor Allah Teala Allah'a amel olan kişi. İki, gene amel olan kişi ama takva sahibi. Peki burada aminu kelimesiyle takva sahibi olan kişiyi gördük. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler. Amin olan kişiye, amin olarak takva sahibi olan kişiye. Öyleyse bunlar kurtuluşa ulaşmış olanlar. İşte buradaki amin olma dizaynına bir göz attığımız zaman bunun takva sahibi olan bir amini olmak hüviyetine girdiğini görüyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dileyen bir amini olmak burada söz konusu. İşte Allah Teala Bakara Suresi'nin 256 ve 257. ayetlerinde şunları söylüyor. La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeyene rüştü minel gay. Rüşt ile gay tebeyyün etmiştir. Beyan edilmiştir. Birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Yani irşada ulaştıran, Allah'a ulaştıran yolla, gaye ulaştıran, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Femen yu'min billahi femen yekfur taguti ve yu'min billahi feket istemseke bir uvvetul huska lenfisame leha. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, reddederse ve Allah'a amini olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba
sımsıkı yapışırlar. İşte burada tağutu reddetmek ve Allah'a aminu olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün oluyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın ipine sımsıkı tutulanlardır. Âl-i İmrân 103'te Allah Teala vâ'desemû bihamdillâhi cemî'an diyor. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın diyor. Ve lâ teferrukû ve fırkalara ayrılmayın diyor. Anlıyoruz ki Allah'ın ipine sarılanlar fırkalara ayrılmayanlar. Yani Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada da Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler söz konusu. Rum 31'e bakıyoruz. Münivine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah Teala. Allah'a yönel ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl, müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Grup grup olmuşlardır. Her grup kendi elindekiyle ferahlanır. İşte fırkalara ayrılanlar şirktekiler, fırkalara ayrılmayıp da tek bir fırkada olanlar takva sahipleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse 73 fırka, 72 tanesi fırkalara ayrılmış durumda. 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bu olay Allah'a ulaşmayı dileme bütün İslam alemi tarafından artık unutulmuş. Allah Teala devam ediyor ayetin gerisinde 257'de. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Diyor ki Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Ne oldu? Bu kişi tağutu inkar etti ve rüştü kendisine yol edindi. Hemen yekûr. Tağutu ve yu'min billahi. Kim tağutu inkar eder de Allah'a amel olursa. O bu kişinin buradaki amel olma sözüyle Allah'a ulaşmayı dilediği nereden çıkıyor? Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılır diyor. İşte bu Allah'ın ipi ise fırkalara ayrılmamaktır. Allah kimin dostudur? Amel olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Neden? Onların nefs tezkiyesi yapmasını sağlar. Nefslerinin kalbi nurda dolar. Bu onların zulmetten nura ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, amin olan müminler bunlar. Allah onların dostu. Peki kafirler? Kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor. Öyleyse burada apaçık bir olguyla karşı karşıyayız.
Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar, takva sahipleri, dünyada da ahirette de mutlu olacak olanlar, onlar. Ama gelin görün ki, bütün İslam alemi Allah'a ulaşmayı dilemeyi tamamen unutmuşlar. Böyle bir şey kendilerine söylendiği zaman şiddetle itiraz ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, şiddetle sadece itiraz ediyorlar. Bu itiraz neyi oluşturuyor? Allah'ın hakikatleri karşısında rezistansı, karşı çıkışı oluşturuyor. Ve din alimleri sadece bunu değil, bunun arkasından gelen safılardan da artık haberdar değiller. Bu söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dileme, böylece amel oluş ve takva sahibi oluş, kişinin tağutun kulu olmaktan kurtulması, Allah'ın kulu olması. Sadece kurtuluşun birinci aşaması. İslam alemi bundan 14 asır evvel öyle bir hayatı yaşıyordu. Hepsi Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Hepsi bundan sonraki safhaları da gerçekleştiriyorlardı. Öyleyse bugünkü İslam aleminde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey artık yok. Üniversitelerin müfredat programlarını araştırıyoruz. Mevcut değil. Bugünkü İslam alemi Allah'a ulaşma dileğinin tamamen dışında kalmış. Öyle bir şey yok diyorlar. Allah'a inanmak var veya inanmamak var. Allah Teala da diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bir, küfürdesiniz. İki, dalalettesiniz. Üç, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Dört, gideceğiniz yer cehennem. Beş, tağutun kulusunuz. Altı, tağutun dostusunuz. Yedi, hüsrandasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar açık ve kesin çizgilerle Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların hüviyetini çizerken, kurtuluşlarının mümkün olmadığını söylerken, insanların bundan haberdar olmaması artık dinlerini unuttuklarını göstermiyor mu? Görüyorsunuz ki söylediğimiz her şey Kur'an ayetleriyle söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi bize öğretti. Ve İslam ülkelerine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olayın mevcut olmadığını görüyoruz. Sonra büyük çoğunluğun mürşitlere ulaşmadığını görüyoruz. Mürşit din adamları tarafından reddediliyor. Allah-u Teala ise mutlaka mürşide ulaşmak geldiğini ifade ediyor, farz kılıyor bunu. İşte ya eyyüellezine aminu amenüttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun, yani ikinci takvanın sahibi olun. Sizi Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. Diyor Allah Teala, üzerimize farz kılmış bunu. Mürşidimizi Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan istememiz farz kılmış, kılınmış ve hacet namazını kılıp Allah'tan soruyor insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu ikinci safha, birinci safha yaşanmadığı için
büyük kitlelerde, İslam alemindeki büyük kitlelerde ikinci kesimde yaşanmıyor. Koyu bir taassup her şeye hakim olmuş ve bu ilimsizlik karanlığında ilmin aydınlığına geçit vermiyor taassup. Bizim dinimiz bize yeter diyorlar. Biz İslam'ın beş şartını yaşarız ve de doğru cennete gideriz diyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'ın insanlara emrettiği ikinci safa, 14. basamağı ifade eder, mürşide ulaşmak. O güne kadar kişi Allah'tan 12 tane ihsan alır. Tabi olduğu zaman da kişi Allah'tan 7 tane nimet alır kişi. Sonra bu mürşide tabiiyetle birlikte ruh, vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Böyle bir yola çıkışta, Allah'a doğru yola çıkışta, ruhun 7 tane gök katını aşması söz konusudur. Böyle bir olay mürşide tabi olmadan gerçekleşemez. Bugün İslam aleminin büyük kısmında insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi bir mürşide ulaşmaya da sıcak bakmıyorlar. Zaten mürşide sıcak bakanlar, mürşidine tabi olanlar zaten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemişlerdir ki Allah Teala onları mürşitlerine ulaştırmıştır. Bunlar toplumun küçük bir kesimini oluşturuyor. Belki %10, belki biraz daha da az. İslam aleminin bugün büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi mürşitleri de reddediyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'dan geriye kalan İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. Ancak tabi olan kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefs tezkiyesinin her %7'lik fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Gök katlarında 7. kata ulaşacaktır. 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse ve de bunun tabii neticesi olarak mürşidine ulaşmadıysa, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadıysa hiçbir zaman Allah'a ulaşması mümkün değildir. 3. safhaya da gelemeyecektir. Ancak 3. safhaya gelenlere Allah bir taht ihsan eder. Ancak onlar günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayıp söz sahibi olurlar. Ancak onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Bugün artık İslam aleminde büyük kesimde, büyük kitlelerde Allah'a fizik vücudunu teslim edeceği bir şey söz konusu değil. Orta yoldan git diyorlar. Onlar diyorlar, öyle olanlar aşırı dinciler diyorlar. Onlar diyorlar, irtica diyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu sebeple Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'ın ermiş evliyası unvanını alanlar, o insanlara göre ham softalar, aşırı dinciler. Dinin bu kadar unutulduğu bir devirde yaşıyoruz. Onlar Allah'ın emrettiklerini yerine getirenler,
sahabenin yaşadığını yaşayanlar aşırı dinciler olarak değerlendiriliyor. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Kur'an'da hepsi açık olarak yer almış durumda. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zümer Suresi 17. ayet-i kerime ve lezine iştenebut tagute an yabuduha ve enabu ilallahi lehumin büşra fe beşir ibadî. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjde de vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi oldular Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi. Sana tabi oldukları zaman diyor, sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyet de kesin. Hepsi tabi olmuşlar. Sonra hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kesin mi kesin Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Diyor ki Zümer 18'de onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Hepsi hidayete ermiş. Hidayete ermek ruhunu Allah'a ulaştırmak demek. İslam aleminde artık bu da unutulmuş durumda. Peki sevgili kardeşlerim, İslam'ın bugünkü durumunda ne var? Hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Her şey yerle bir olmuş. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz beşimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. 25. basamağa da ulaşmışlar. Sonra hepsi muhlis de olmuşlar. Bakara Suresi 139. ayet-i kerime, hadi deyin ki diyor Peygamber Efendimiz Hazretleri, biz muhakkak ki ona, Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmayı da başarmışlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daha sonra sahabenin irşada da ulaştığını görüyoruz. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kilit gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Sonra da bütün sahabenin irşada ulaştığını, Allah Teala'nın onları irşat makamına tayin ettiğini ve tabiinin ensar ve muhacirine tabi olduğunu görüyoruz. Ve Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime, o sabikun el-ebeynin var ya, bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam aleminin her şeylerini kaybetmesinin arkasında Allah'ın bütün emirlerinin devre dışı kalması var. İslam'ın 7 safhasının 7'si de İslam aleminin %90'ı tarafından yaşanmıyor.
ediyorlar ki biz İslam'ız. İslam, Allah'a teslim olmak demek. Onlara soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz? Ruhunuzu mu? Veçinizi mi? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Hiçbirine cevap almak mümkün değil. Çünkü yaptıkları şey sadece İslam'ın 5 şartını yaşamak ve de öylesine inanmışlar ki böyle yaptıkları için cennete gireceklerine, başka birisi onlara İslam'ı yaşadığını zannediyorsunuz, hayır yaşamıyorsunuz, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cennete giremez dediği zaman küplere biniyorlar. İşte İslam böyle bir çıkmaz sokağın içinde sevgili kardeşlerim. Her şeyimizi kaybetmişiz. İslam adına, İslam Allah'a teslim demektir. Allah Teala ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimini farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün sahabe gerçekleştiriyor ve İslam'ın böyle yaşandığı devrelerde Allah'ın evliyaları büyük alimler olarak devreye giriyor. Ve bugün İslam alimi dünyanın en geri ülkeleri olarak Allah'ın İslam'dan murad ettiği her şeyi göz ardı etmiş bir durumdadırlar. Bizim ülkemizde de, bütün İslam ülkelerinde de realite budur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey son derece açık, kesin bir şekilde bellidir. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve geri kalan bütün safhaları gerçekleştirmek. İşte bunların hiçbirini gerçekleştirmeyen bir İslam alimi elbette dünyadaki en geri ülkeleri temsil edecektir. Eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç bu. Öyleyse görüyorsunuz ki bugünkü İslam alemi Allah'ın katında artık yüksek bir değer ifade etmiyor. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler İslam'ı yaşamıyorlar. Allah'ın emirlerini, farzlarını yerine getirmiyorlar. İslam aleminde bugün Kur'an-ı Kerim'de zikir de, çok zikir de, daimi zikir de farz olduğu halde İslam aleminde zikir farz değildir. Ne ...32 farzda, ne 54 farzda zikir mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a dua ediyoruz. İslam alemi, İslam olmanın ilmini öğrensinler ve İslam'ı yaşasınlar. Gelecek günlerde inşallah bütün dünyaya bu yayılacaktır. Kur'an'daki İslam. Ve İslam, İslam aleminde yeniden yaşanacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Vel âlemînerrahmanirrahim. Mâlikî yevmiddîn. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala'nın huzurunda beraberiz. Bir defa daha bir manevi güzelliği yaşamak üzere, bir hazzı duymak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere ve Allah'ın en çok değer verdiği konulardan birisi takvadır. Bugünkü konumuz da takva. Takva kelimesi lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına gelir. Ve manası budur diye Kur'an tefsirleri nerede takva kelimesi görmüşlerse oraya hemen Allah'tan korkmak diye yaftayı yapıştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı tip takva var. İslam'ın 7 safhası boyunca Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e 7 grup takva koymuş. Amin olan takvası birinci takva. Sonra ikinci takva müminler takvası. Üçüncü takva evvaplar takvası. Dördüncü takva muhsinler takvası. Beşinci takva muhlisler takvası. Altıncı takva azim takva, irşada ulaşanların takvası. Yedinci takva ise bir hakkın takva. Hakka tukatihi takva.

Allah Teala 28 basamak boyunca 3. basamakta başlayan takvaya ameller takvası olarak değerlendiriyor. Sonra mürşide ulaştığımız zaman birincisi 3. basamakta, ikincisi 14. basamakta mümin oluyoruz. Müminler takvasının sahibi oluyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor, sığınağa, mehaba sığınıyor ve evap oluyoruz. 25. basamakta fizik vücudumuz muhsinlerden olup Allah'a teslim oluyor. 27. basamakta nefsimiz muhlis olup Allah'a teslim oluyor. 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde irşada ulaşıyoruz. 5. kademesinde de hakka tukatihi takvanın sahibi oluyoruz.

Allah Teala insanlarla olan ilişkilerini Kur'an-ı Kerim'de en güzel standartlar içinde dizayn etmiş. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. Ama değerlendirmekten değerlendirmeye fark var. Kalbimizde zevk varsa, maraz varsa, Allah'a isyan halindeysek seçilmiyoruz. Aksi halde kalbimizde hayır vardır. Allah Teala bizleri seçiyor. Seçilenlerin arasından bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte bu dileyenler amenular takvasının sahipleridir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal onun kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Allah Teala Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegri ileyhil vesile ediyor Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah Teala Fussilet suresinin 18. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve neceynellezine amenu ve kanu yettekun. Amin olup da takva sahibi olanları kurtardık diyor. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Burada takva sahibi olmanın yarısına yanı sıra amin olmanın da 7 kademede devam ettiğini görüyoruz. İşte aminüler takvasına bir ikinci misal daha var. Nem suresinin 53. ayet-i kerimesi. Aynı köklerden gelen kelimelerle Allah Teala ve enceynellezine amenu ve kânû yettekûn diyor.

Görüyoruz ki konunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek, amin olma noktası ve Allah Teala amenü olup da takva sahibi olanlardan bahsediyor. Amin olup Allah'a takva sahibi olanları kurtarmak diyor Allah Teala. Öyleyse burası ilk takva. Amin olursak ne olur? Amin olursak Allah'a ulaşmayı dilemiş biriyiz. Yoksa dilemediğimiz sürece amin olmamız da mümkün değil. Ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde amin olmamız söz konusu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi aminu olamaz. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dilersek Allah kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Bu noktada amin olduğumuz zaman aminular takvasının, Allah'a ulaşmayı dileyenler takvasının sahibi olduk. Ne yapar Allah Teala? Bize tam 10 tane ihsanda bulunur. Allah'ın kanunu 1'e 10. Biz bir adım attık. Allah'a ulaşmayı diledik. Allah'ın bir insanın hayatındaki dönüm noktasını başarıyla geçtik. Nedir dönüm noktasından Allah-u Teala'nın muradı? Cennetle cehennemin kapılarını birbirinden ayıran bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemişse bir insan mutlaka kurtuluyor. Dilememişse mutlaka cehenneme gidiyor. Bu kadar önemli bir konu din standartlarının içerisinde bugün hiç esamesi bile okunmayan bir konudur. Ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtulmaları mümkün olmayan bir tuzağın içindedirler. Ve iblis amin olma standartlarını bütünüyle Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen insanlara unutturmayı başarmış. İşte birinci amin oluşun arkasından Allah-u Teala kalbimizdeki talebi görüyor ve rahim esmasıyla bize tecelliye başlıyor. Bu tecellinin arkasından ard arda aldığımız 10 tane ihsan var. Gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alıyor Allah-u Teala. 1. Kulaklarımızdaki bakrayı alıyor. 2. Kalbimizdeki ekinleti alıyor. 3. Yerine ifat koyuyor. 4. Ve Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlaması da Allah'ın 5. ihsanı. Altıncı ihsanı kalbimize ulaşması. 7. kalbimizin içindeki, nefsimizin kalbindeki şeytana dönük konumda olan nur kapısını Allah'a dönük hale getirmek. Bunu gerçekleştiriyor Allah-u Teala. Sonra 8. ihsanı göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Dokuzuncu ihsanı zikir yaptığımız zaman bu nur yolundan kalbimize ulaşan rahmet ve fazl isimli iki nurdan rahmet nurları kalbimize sızmaya başlıyor. Kalbimize giremiyor çünkü kalbimiz mühürlü.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mikrofonu ait olduğu yere takmayı unutmuşuz. Her zamanki unutkanlıklardan bir tanesi olur böyle şeyler. Ve göğsümüzden kalbimize Allah'ın nur yolu açmasından sonra kalbimize ulaşan rahmet nurlarının kalbimize sızabildiğini görüyoruz. Bu sızıntı %2'yi sızmaya başlaması, arkasından da %2'ye ulaşması, huşu sahibi oluyoruz. Huşu sahibi olunca bir hakkımız doğuyor. Allah-u Teala'ya hacet namazı kılıp da sorduğumuz zaman bizi irşada ulaştıracak kişinin kimliğini Allah-u Teala mutlaka onu gösteriyor. Ve ulaşıp önünde tövbe ediyoruz. Tabiyetimiz gerçekleşiyor. Ve bu noktada yeni bir takva müessesesi var. Buna müminler takvası diyoruz. Çünkü burası mümin olduğumuz yer. Mürşidimize ulaştık. Tabi olduk. Diz çöktük. Önünde el öptük. Tabiyetimizi gerçekleştirdik. 10 tane ihsanla tabi olduk. Ve Allah'tan 10 tane nimet almaya hak kazandık. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki onların üzerine, yani başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla onlar yedidilirler, yani desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor ve kalbimizin içine iman yazılıyor. Nasıl? 3 aşamada. 1, Allah Teala kalbimizin mühürlü olan kapısının mührünü açıyor. 2, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. 3, kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Ve böylece artık biz kalbinin içine iman yazılan bir kişi oluyoruz. Eğer Allah Teala kalbimizin içine imanı yazmasaydı mümin olamayacaktık. Öyle mi? İşte Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hücurat 14'te diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Yani bunlar münafıklar. Sahabe gibi. Sahabe nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de tövbe edip tabi olmuşlarsa, münafıklar da aynı şekilde tövbe etmişler. Görüntü, dış görüntü aynı. Sahabe mümin olduysa biz de mümin olduk diyorlar. Aynı şeyleri yaptık, aynı sözleri biz de söyledik diyorlar. Ve Allah-u Teala onlara cevap veriyor, hayır diyor. Allah-u Teala onlara de ki diyor, Habibim, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik neyin? Ve siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi diyor. Yani kalbinizin içine iman yazılmadı diyor Allah Teala. Kişinin ancak kalbinin içine iman Allah-u Teala tarafından yazılırsa Allah o kalbin içine yazdığı imanla iman kelimesini kalbin içine sokmuş oluyor. İmanı artık o kalbin içinde iman var. İman kelimesinin çekim gücü var. Fazılları kendisine çekecek olan bir güç. İşte burada yeni bir takvanın sahibi oluyoruz. Müminler takvası. Burada mümin oluyoruz kalbimizin içine iman yazıldığı için. Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar ki ağızlarıyla mümin olduk derler diyor, ama kalpleri mümin olmamıştır. Onlar müminler değildir diyor.
Bu noktada biz nefs tezkiyesine başlıyoruz. Kalbimizin içine iman yazıldığı için zikir yaptığımızda Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz, rahmetle salavat partikülleri, nurları

Peki ne oluyor içeride? İman kelimesinin çekim gücü etrafına fazıları toplamaya başlıyor. Faziletleri. Ve bu toplanan faziletlerin iman kelimesine yapışarak işgal ettikleri hacim, zikir bittiği zaman kalbe yeniden geri dönen karanlıkların o oralarını artık işgal edememesine sebebiyet veriyor. İman kelimesinin etrafında ne kadar nur toplanmışsa, fazilet toplanmışsa o artık kalbin gerçek sahibi oluyor. Çünkü kalpte ondan evvel küfür kelimesi vardı. Ve karanlıkları, küfrün muhtevası olan afetleri etrafında topluyordu. Onları çekmek gücünün sahibiydi. Ama Allah Teala onu kalbimizden aldı. Ve kalbimizin içine imanı yazdı. Artık iman kelimesi var. İman kelimesi de fazılları, faziletleri etrafında devamlı toplayan bir özelliğin sahibi. Ve fazıllar toplandıkça her 107 nur birikiminde emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye diye 7 kademede nefs tezkiyesi oluyoruz. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktası burası. Ve nefs tezkiyesi yani amelü salihat, nefsi ıslah edici amel kim işlerse o kişi mümindir diyor Mümin suresinin 40. ayeti kerimesi. Onlar ki amelü salihat yaparlar, işte onlar müminlerdir. Allah mümin olanları, kadın olsun, erkek olsun, cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Müminlerin özelliğinden bahsediyor. Müminler amelü salihat yapanlardır, nefsi ıslah edici amel yapanlardır diyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerime, 69. ayet-i kerimesinde cehenneme gidenlerden bahsediyor Allah-u Teala. Furkan 70'te ama tövbe edip de mümin olanlar diyor Allah-u Teala ve amelü salihata başlayanlar Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Tövbe edenler hariç, onlar cehenneme gitmezler. Bu tövbe edip de mümin olanlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmezler ve onların cehenneme gitmemenin ötesinde nefs tezkiyesi yaptıklarını, amel-i salihat yaptıklarını ifade ediyor Allah-u Teala. Ki demin senin söylediğimiz Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre amelü salihat yapanların mümin olması söz konusu.

Ali İmran 15 ve 16'da mümin takvanın standartlarını veriyor Allah Teala. Kul e'nebbi'ukum bi hayrin min zalikum. Lillezine teka inde rabbihim cennetin tecrimi min tahtihel enhar halidine fiha ve ezvacun mutahharatun ve ridvanun Allah. Vallahi basirun bil ibad. De ki size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin indinde altından nehirler akan cennet vardır. Orada devamlı kalacakları ve tertemiz eşler bulunan ve Allah'ın rızası bulunan bir makam vardır orada diyor. Rıza vardır. Ve 16. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ رَبِّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاَفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا وَكِنَا عَذَابَ النَّارِ. Onlar derler ki Rabbimiz muhakkak ki biz aminu olduk. Mümin olduk. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler.

11. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminüskürü nimetallahi. Ey amin olanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki, nimetallahi aleyküm, üzerinizdeki nimetini zikredin ki, izhemme kavmin an yepsutu ileyküm, eydiyehüm fe kefe eydiyehüm ankum. Yani bir topluluk size saldırmak istemişti, size zarar vermek istemişti ve Allah onlara mani olmuştu. Vettekullah, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve alallahi fel yetekebil ve yetevekkelil müminun. Allah'a karşı takva sahibi olun ve müminler yalnız Allah'a güvensinler. Müminlerin güveni, vekaleti Allah'ın üzerine olsun. Müminler Allah'a mütevekkil olsunlar diyor Allah Teala. Burası vettekullah'dan gelen sonra gelen cümle Allah'a müminlerin takva sahibi olarak mütevekkil oldukları ifade buyuruluyor. Burası mümin takva için güzel bir misal teşkil ediyor. Müminler takvası. Söylediğimiz gibi kişinin kalbine iman yazıldığı için mümin oluyor. Mümin olmanın 7 tane kalp şartı tamamlanıyor. Birincisi Allah o kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. İkincisi kalbine ihbat koyuyor. Üçüncüsü kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Dördüncüsü göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Beşincisi kalbin mühürünü açıyor. Altıncısı kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Yedincisi de kalbin içine Allah imanı yazıyor. Ve böylece kişi sadece diliyle iman ettik diyen bir kişi olmuyor. Burada o kişi kalbine iman yazıldığı için kalbindeki imanın sahibi olan bir mümindir. Kafir kelimesi kalbindeki küfrün sahibi olan kişidir, kişiye aittir. Mümin kelimesi de kalbinde imanın sahibi olan kişidir. Mümin, imanın sahibi olan, imanı olan kişi, kafir, küfrü olan kişi. Öyleyse sadece iki çeşit insan var, kafirler ve müminler. Kafir dediğimiz zaman onu Allah'a inanmayanlar anlamına almıyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle demiyor. Allah'a inanmayan muhakkak ki kafirdir, tamam. Onun hiçbir şey yapması zaten söz konusu değildir. Ama Allah'a inanıp da kalbine iman yazılmayanlar, kalplerindeki imanın sahibi olmadıkları için dilleriyle mümin olduklarını söyleyen ama kalpleri mümin olmayanlardır diyor Allah Teala ve onları mümin saymayız diyor. Söyledik Hucurat 14'te. Öyleyse ikinci takva 14. basamakta gerçekleşen müminler takvasıdır. Kişi gördüğünüz gibi 14. basamakta kalbine iman yazıldığı için kalbiyle de mümin olan bir hüviyete girmiştir. Bundan sonra ne olur? Kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesine başlayan bu kişinin her %7 nefsin kalbindeki nur birikiminde ruh bir kat göklerde yükselir. Nefs-i emarede birinci gök katına yükselir. Nefs-i levamede ikinci, nefs-i mülhimede üçüncü, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına yükselir. Yedinci katın fethini tamamlar. 7 tane alemi geçer indi ilahide. 7. gök katında en sonunda indi ilahiye ulaşır Allah'ın huzuruna ve orada en yüksek nokta olan sitret-i müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala zatına me'ab diyor, sığınak diyor. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki zalikel yevmü
yevmil hakkı fe men şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittaz eder. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittaz eder. Diyor. Ve kim meaba varırsa, kim Allah'a ulaşırsa o kişi meaba sığınır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a varan meaba sığınağa sığınır. Bunların Allah'a sığınanların sığınan, meaba sığınan anlamına evvap olduğunu söylüyor aynı kökten gelen iki kelime. Meab sığınak, evvap da sığınağa sığınan, Allah'a dönerek ulaşan. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri mayit. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaadolunduğunuz yer şey budur, bu cennettir. Yani buyurun cennete girin. Li kulli evvabin ve hafiz, bütün evvap olanlar için, yani sığınağa sığınanlar için ve hafiz olanlar için başlarında, başların üzerinde devrin imamını bir muhafız olarak taşıyanlar için. Öyleyse bir sığınaktan bahsediyor Allah Teala, sığınağa sığınmaktan bahsediyor. Evvap, sığınağa sığınan. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın kendisi için şöyle söylediğini görüyoruz. Vallahu indehu hüsnül meab. Vallahu yemin olsun ki Allah indehu onun indinde hüsnül meab, en güzel sığınak. Allah Allah'ın indindeki en güzel sığınaktır diyor Allah Teala. Allah Allah'ın indindeki en güzel sığınaktır buyuruyor. İşte insanlardan her kim bu sığınağa ruhunu ulaştırabilirse, irci-i emrinin gereğini yaparsa ki 12 defa Allah Teala üzerimize farz kılmış ruhumuzu, ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı, kim bu farzı gerçekleştirirse işte o kişi kendine düşeni yapmıştır, sığınağa sığınmıştır. Ve böylece evvap takvanın sahibi olmuştur. Bu Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri evvap takvanın kesin işaretini taşıyor.

Sad suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki haza zikrün, işte bu bir zikirdir, öğüttür. Ve inne lil muttakine lehüsne meab. Muhakkak ki takva sahibi olanlar için Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Muhakkak ki en güzel sığınaktır. Aynı zamanda evvap takvanın bir diğer işareti Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde geliyor. Allah Teala diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu ittekun. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Hangi kademede takva sahibi olmuşlardır? Ruhlarını Allah'a ulaştıracak kademede Allah'ın evliyası olmuşlar. Onlara dünyada da cennette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu üç grup ayet, ruhun Allah'a ulaşmasıyla oluşan

Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki münibine ileyhi, ona ulaş ve tekuhu ve takva sahibi ol. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman takva sahibi oluyoruz. Evvap oluyoruz ve evvaplar takvası oluyor bu.

Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyühen nâsü bidir abeküm müllezî alekâküm vellezîne min kabrüküm. Ey nas, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kul olun. Umulur ki böylece takvaya ulaşırsınız. Takvaya sahip olursunuz. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman evvap takvanın sahibi oluyoruz. Bu üçüncü takva. 21. basamaktayız. Ruhumuz Allah'a ulaşmış, sığınağa sığınmış ve evvap takvanın sahibiyiz. Ve bir defa daha amin olmuşuz. Sonra fena makamının sahibi oluyoruz. Allah'a sarılıyor ruhumuz, sığınağa sığınıyor ve böylece fena fillah makamının sahibi oluyoruz. Allah'ın zatında fani oluyoruz, yok oluyoruz. Sığınağa sığınıyoruz. Allah Teala bu sığınma işlemini başka bir ifadeyle de anlatıyor. Allah'a sarılma. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a sarılmak vahtesemu geçiyor. Vahtesemu Allah'a sarılmak. Vahtesemu billahi Allah'a sarılmak. Sonra fizik vücudumuz Allah'a, ruhumuz Allah'ın zatında yok olduğu zaman evvap takvanın sahibi oluruz. Sonra daha sonraki kademede Allah bize bir ihsanda bulunacaktır. Bir nimette daha bulunacaktır. Bir taht ihsan edecektir indi ilahide. Boşlukta duran tahtlardan bir tanesini. O zaman bekabillah olacağız. 23. basamaktayız. Daha sonra zikrimiz günün yarısını aşacak. Zahit olacağız. 24. basamaktayız. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olacak. Ve muhsinler takvasının sahibi olacağız. Nisa 125'te Allah Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun. O kişiler ki veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala. Demek ki kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsinlerdendir. Onun adı muhsindir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden. İşte Âl-i İmrân suresinin 133 ve 134. ayetleri muhsinlerin takvasından bahsediyor. Diyor ki Allah Teala Âl-i İmrân 133'te vesâri'u ilâ mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha semavati vel ardu o iddet lil muttakin. Rabbinizden mağfirete ve eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Bir sonraki ayet-i kerime 134. Ellezine yunfikune fissarrayi ve darayi. Onlar ki darlıkta da bollukta da infak ederler.
Vel kâzimîner gayza, gayzlarını, öfkelerini yutarlar. Vel afîne anin nas ve nası affederler. Vallahi yuhibbul muhsinun. Allah muhsinleri ve Allah muhsinleri sever. Ve andolsun ki Allah muhsinleri sever. Öyleyse muhsinlerin takvasından bahsediyor Allah Teala fizik vücutlarını 25. basamakta Allah'a teslim eden insanlar.

Öyleyse burada muhsinlerin de takva sahibi olduğunu görüyoruz. O zaman yeni bir kademe daha takva geldi. Bu dördüncü takva oldu. Sevgili kardeşlerim, her takva kademesinde bir cennet katı kişi yükseliyor. Amenular takvasının sahibi olan kişi birinci kat cennete ulaşabilir. Müminler takvasının sahibi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetleri ikisinde de dışarıdaki herhangi bir insandan farklı değildir. Ama ruhu Allah'a ulaşan bir insan, evat takvanın sahibi olan bir kişi, dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. Üçüncü kat cenneti de elde etmiştir. Şimdi söz konusu olan muhsinler takvasına ulaşan kişi ise, dördüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin ise %90'ına ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde kala kala %9 karanlık kalmıştır. Ve fizik vücut o karanlığa hiç aldırmadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez ve böylece kişi muhsinlerden olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudun teslimi burada tamamlanıyor. Daha sonraki takva, ahsen takva, yani muhlislerin takvası. Allah Teala muhlisleri tarif ediyor. Ve ma uberru

Onlar emrolunmadılar. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Muhlisler olarak nefslerini Allah'a teslim etmekle ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Muhlis kullar olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla leyabudullâhe, sadece Allah'a kul olmakla. Muhlisine, muhlis kul olmakla. Lehuddine, onun dininde, Allah'ın dininde. Künefae, hanifler olarak. Allah'a muhlis kul olmakla, yani nefslerini Allah'a teslim etmekle emrolundular. Şimdi konunun takva kesimine geliyoruz. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Leyse alellezine amenu ve aminus salihati cunahun." Amenu olan ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler üzerine günah değildir. Fima taimu, önceden fîmâ tâimû izâ mettekâ, takva sahibi oluncaya kadar, olmadan evvel yediklerinde, âmeni olanların ve nefsi ıslah edici amel işleyenlerin takva sahibi oluncaya kadar geçen evvelki günlerinde yedikleri şeyler sebebiyle üzerlerine bir günah yoktur diyor Allah Teala. Ve âmenû ve âmilü salihâti, ve sonra gene amin olmuşlardır. Nefsi ıslah edici ameller işlemişlerdir. Sümmettekav, sonra gene takva sahibi olmuşlardır. Ve amin olmuşlardır. Sümmettekav, yeniden takva sahibi olmuşlardır. Amin olduktan sonra. Ve ahsenu. Ve ahsenu olmuşlardır. Yani takva sahibi, ahsenu olan takva sahibi, ahsen takvanın sahibi olmuşlardır. Ahsene ulaştıran takvanın sahibi olmuşlardır. Takva sahibi olup ahsene ulaşanlar. Zümer'unda ise Allah Teala şöyle söylüyor: "Kul ya ibadillezine aminittekû rabbikum." Ey Muhammed, de ki: Rabbinize karşı takva sahibi olun. Lillezine ahsenu fi hazihi dünya hasene. Bu takva sahibi olanlardan ahsen olanlar için dünya hayatında hasene vardır. Ardullahi vasiya, onlar için yeryüzü, Allah'ın yeryüzü geniştir. İnnemâ yüveffes sabirûne ecrehüm bigayri hisabin, sabredenlerin mükafatları hesapsız olarak ödenecektir. Öyleyse burada Allah Teala hangi tip bir takvadan bahsediyor? Aminuttekû rabbeküm, Rabbinize takva sahibi olun. Lillezine ahsenu, ahsen olanlar için diyor Allah Teala. Ahsen olanların takvası.

Allah Teala innel muttakine fi cennatin ve uyunin, muhakkak ki takva sahibi takva sahipleri içinde pınarlar bulunan cennete gideceklerdir. Ve Zariyat 16 ahizine ma atahum rabbuhum. Onlar Rablerinin vereceği mükafatı memnunluk içinde alacaklardır. Ahz edeceklerdir. İnnehum kâne kable zâlike muhsinun. Onlar bundan evvel muhsinlerdi diyor. Muhsin oluşlarının önce muhsin olduklarına göre şu anda ahsen olanlar ve bu takvaya, ahsen takvaya ulaşanlar.

Demek ki fizik vücudumuz Allah'a kul olduktan sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikirde birinci aşamada ululelbap oluyoruz. Hikmet sahibi oluyoruz. İlmel yakinden aynel yakine ulaşıyoruz. Ve yedi tane özellik kazanıyoruz. Bunların dördü vasıf şartı, üçü sonuç şartı. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, ikincisi bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üçüncüsü kalp gözü açılmıştır. Dördüncüsü kalp kulağı açılmıştır. Bu şartların, vasıf şartlarının tabi neticesi olarak onlar hayır sahibi olmuşlardır, tezekkür sahibi olmuşlardır ve hikmet sahibi olmuşlardır, hüküm sahibi olmuşlardır. Bunların hepsine birden hikmet sahipleri diyor Allah-u Teala Ulyel Bab makamında. Ve birinci gökatını gösteriyor o kişiye. Ondan sonra kişi zemin katı gösteriyor bu kişiye. Sonra kişi birinci gökatından itibaren bütün katları görmeye başlıyor. Orası da kişinin muhlis olduğu yer. İhlasa ulaştığı yer, Beyne suresinin 5. ayet girmesi gereğince. Ve işte muhlislerin takvası ahsen takva oluyor. Ahsen olanlar nefslerinin kalbini afetlerden tamamen kurtaranlar. Ve bir süre sonra kişiler azim takvanın sahibi oluyorlar. İrşada ulaşıyorlar. Ahzab 70 ve 71'de Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kûlû kavlen sedîden." Amel olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sözü şiddetli olarak söyleyin. Yuslih lekum amalukum ve yagfir lekum zunubekum ve men yuti'llahi ve resuluhu fekad faze fevzen azimen. Ki sizi amellerinizi ıslah etsin, sizin için amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Kim Allah'a ve Resulü'ye itaat ederse o azim mükafata ermiştir. İşte burada azim mükafat söz konusu ve kişinin günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu. Burada o kişinin irşada ulaşması söz konusu. Salah makamının birinci mertebesinde tövbe-i nasuha davet ediliyoruz. İkinci mertebesinde mürşide ulaştığımızdan sonraki günahlarımız örtülüyor ve salah nuruyla mükafatlandırılıyoruz. Üçüncü mertebesinde Allah'ın örttüğü günahlar sevaba çevriliyor. Dördüncü kademesinde irşada ulaşıyoruz. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Azim mükafata eren kişiler bu noktaya ulaşıyor. Azim takvanın sahipleri oluyor. Bu takvanın sahipleri irşada ulaşanlar.

Sala makamının dördüncü kademesi. Sonra da azim takvanın ötesi hakka tukatihi takva. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahip olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakkıyla takva, bir hakkın takva. Yani hakkı görerek takva. Yani hakkül yakın takvasıyla takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. Ali İmran 28'de de aynı takvadan bahsediyor. Diyor ki La yettehezil müminünel kafirine evliyae min dunil müminine ve men yef'al zâlike feleyse minallâhi fî şeyin illâ en tetteku minhum tukatten. Ve yuhazzirukumullâhi nefsehu ve ilallâhil masîr. Müminler müminlerden başkasını kafirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin içinde değildir. Ancak onlardan bir hakkın takva sahibi olanlar hariç. Hakkıyla takva sahibi olmak. Takva sahiplerinin en üstünde olmak. İşte burası bir hakkın takvadır. Burada irademizin de Allah'a teslimi söz konusudur. Ve irademizi Allah'a teslim ettiğimiz noktada hakkı tukatiye takvanın sahibi oluruz. Hakkı tukatiye takvanın işareti sonradan ifade edilen kesim ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Allah'a teslim olmaksa burada geçen hakkı tukatiye takva ile Allah'a teslim olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece görülüyor ki Kur'an-ı Kerim'de takva kademeleri 7 ayrı safha içeriyor. Bu 7 safhanın hepsinde inşallah bu akşam beraberce Allah'ın izniyle gözden geçirdik. 7 kademe takvayı sahabe baştan aşağı hepsi yaşamışlar. Hepsi 7. takvaya ulaşmışlar. 7. takvaya ulaşan kişini Allah irşat makamına tayin ediyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini ihsan eylemesini, nimet olarak vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar sizin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, el-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Hidayet çağı konumuz. Hidayet çağı 30 senelik bir giriş devresi geçirdi. Kameri aylarla tam 30 yıl. 30 kameri yıl evvel 12 Rebiülevvel tarihinde Allah Teala bir müjde vermişti bize. 3 defa tekrar etmişti. Risalet Nurlarına yazdırdığı müjde konusunda sana müjdemiz var, sana müjdemiz var, sana müjdemiz var. Ve bu her sana müjdemiz var cümlesinin 10 kameri yıl ihtiva ettiğini, o tarihten 30 yıl, 30 kameri yıl sonra gene 12 Rebiülevvel tarihinde Allah Teala bize bir açıklama yaptı. Hidayet çağının hidayete giriş devresinin tamamlandığını ve yeni bir devreye girildiğini açıkladı. Bu yeni devre hidayetin gelişme çağı. Sevgili kardeşlerim, demek ki 30 kameri yıl veya 28 yıldan güneş takviminin 28 yılından daha uzun bir devrede Allah Teala sizlere hep hidayetin açıklamasını yapmamızı nasip buyurdu. Unutulmuş bir kavram hidayet. Kavramlardan hidayet kelimesinin çağına girmiş bulunuyoruz. Bu çağ 30 yıldan beri devam ediyor sevgili kardeşlerim. 30 yıldır sizlere çeşitli açıklamalarda bulunduk. Otuz yıldan beri bir güzelliği birlikte yaşadık. Hep hidayeti açıkladık, öğrettik sizlere sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize öğrettiklerini biz sizlere sadece öğretebilirdik. Sadece onu yaptık. Allah bize neyi öğretmişse biz de sizlere öğrettik. Ve hidayetin ne olduğunu bizim kardeşlerimiz şu anda dünya üzerinde en iyi bilenlerdir. O hidayet ki unutulmuş, rafa kaldırılmıştır. Artık dünyada hidayet
her üç dinde de dinlerini yaşadıklarını zannedenler tarafından unutulmuş bir kavramdır. Zaten üç ayrı dinden bahsetmek de mümkün değil. Çünkü Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Hazreti İbrahim'in dinini yaşamaktalar. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dini kainatın tek dinidir. Hazreti Adem'den başlayan Hazreti İbrahim'e kadar gelen bir çağlar silsilesi içinde hep tek bir din oluşmuş sevgili kardeşlerim. Bir tek din. O din Kur'an-ı Kerim'imizde Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Adı Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif. Ve bakıyoruz Kur'an'da Hazreti Nuh'un şeriatı da aynı şeriat. Hazreti İbrahim'in şeriatı da aynı şeriat. Hazreti Musa'nın şeriatı da, Hazreti İsa'nın şeriatı da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı da aynı şeriat. Allah Teala bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Yani sahabenle sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki dinde fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun, kıyamda tutun, hayatta tutun diye. Öyleyse şeriat veriyor. Bu şeriat sadece insanların yaşam kaidelerini değil, dinin kaidelerini değil sadece, onun ötesini de içeriyor. Dinin ayakta tutulmasını da, fırkalara ayrılmamayı da içeriyor. Neden fırkalara ayrılmamak? Çünkü insanlar fırkalara ayrılırlarsa o insanlar dinden sapmışlardır. Onlar şirktedirler diyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin fırkalara ayrıldığını söylüyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temeli Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir temeldir. Allah'a ulaşmayı dilemek Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temelidir. Buradan başlar her şey. Dinin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir dizaynı görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan Allah'ın şeriatını yaşayamaz. Bu şeriat fırkalara ayrılmamayı ifade eder. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı ifade eder. Sadece onlar dinlerini yaşayanlardır.
Kimler fırkalara ayrılmamışlardır? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir fırkayı, dilemeyenler 72 fırkayı oluştururlar. Her tür insan 72 fırkanın içindedir. Ama bunların arasında sadece bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenleri içerir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeriat dediğimiz zaman genel anlamda dindeki kaideler akla gelir. İnsanların uyması lazım gelen kaideler. Bu dinin şeriatıdır denir. Hayır, şeriat ondan çok daha geniş bir kapsamı ifade ediyor. Fırkalara ayrılmamayı ve dini ayakta tutmayı da ihata ediyor. Öyleyse şeriat sadece bir kaideler demeti değildir. Akaid değildir. Din kaidelerin ötesinde bir sağlam yapıyı ifade eder. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini incelediğimiz zaman bunun hidayet dini olduğunu görüyoruz. İslam dini de Hanif dinidir. Üç esasa oturur. Bir, Allah'a ulaşmayı baştan başlamamız gerekirse birinci şart Allah'a inanmaktır. Allah'ın tekliğine inanmaktır. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin vahdet akidesi. Sonra da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu, vücuda getirdiği tek bir toplum Hanif dininin ikinci esasını teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu dinin muhtevasına giremezler. Onlar şirktedirler. Hem tek Allah'a inanmayanlar şirktedirler, hem de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedirler. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü faktörü teslim. Allah'a ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde 7 safa görürüz, 4 tane de teslim görürüz. Bu 7 safa ve 4 tane teslimin muhtevası İslam'ın bütününü teşkil eder. Ve bundan başka bir din hiç olmadı dünya üzerinde. Ama insanlar toplum yapıları itibarıyla din aslına, din temeline, dinin omurgasına ilaveler yaparak farklı dinler oluşturdular. Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim'e indirdiği Hazreti İbrahim'in kitabından sonra kitaplar indirdiğini biliyoruz. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indirdi Allah-u Teala. Ve böylece üç kitaba birbirine atıf yaptırdı. Hazreti Musa zamanında

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği bildirilmişti. Hazreti İsa'nın geleceği de bildirilmişti. Hazreti İsa zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği gene bildirilmişti. Yani Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den söz edilmektedir. Ama Kur'an'da hem Hazreti İsa'dan, hem Hazreti Musa'dan, hem Hazreti İbrahim'den, hem de bütün peygamberlerden söz edilmektedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bütün insanlar için söz konusu olan şey sadece bir tek hedefe yöneliktir. O Allah'a kul olmaktır. O mutlu olmaktır. Allah Teala diyor ki ve ma halektel insi ve cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece bize kul olsunlar diye. İşte Allah'a kul olmak, yedi safhanın yedisini de yedi ayrı kulluk safhasında yaşamaktır. Hidayet içinde bulunduğumuz çağın adıdır. Bu çağ dinlerin birleştirileceği çağdır. Bu çağ dinlerin birbirinden temelde farklılıklarının olmadığını insanlara ilan ve ispat edecek olan çağdır. Bütün dinlerde, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de birbirine atıf yaparlar. Kur'an-ı Kerim hem İncil'den bahseder, hem Tevrat'tan bahseder. Tevrat'ın da İncil'in de bir nur olduğunu söyler Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim Tevrat'ın da İncil'in de bir hidayet rehberi olduğunu söyler. Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da peygamber olduğunu söyler. Buna Hazreti İbrahim de elbette dahildir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok peygamberin adı geçer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın daha ötesinde, onların ikisinden de evvel Hazreti İbrahim'in yaşadığını görürüz. Ondan evvel Hazreti Nuh yaşamıştır. Ama gördüğümüz o ki bu beş peygamber ulul azm peygamberlerdir. Azim sahibi peygamberler. Hedeflerine ulaşmak için kesin bir azmin sahibi olan peygamberler. Bu peygamberler Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir yer tutar. Ve şu açıdan son derece önemli bir olaya karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için söz konusu olan şey

olmadığını da ispat eder. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safhadan bahseder. İnsanın dini hayatının 7 safhası. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. 28 basamaklık bir din merdiveninde 3. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala o kişiye ve Allah Teala o kişiye yardım eder. Onu 14. basamakta mürşidine ulaştırır. Bu 2. safhadır. Tabiiyet, ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yolun, ruhun yola çıkması. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Bu 3. safhadır. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Bu 4. safhadır. Ruhun Allah'a teslim olması 3. safha, fizik vücudun Allah'a teslim olması 4. safha. Sonra nefsin Allah'a teslim olması, daimi zikre ulaşarak nefsin kalbinde hiç bir afet kalmamak suretiyle nefsin Allah'a teslim olması 5. safhayı oluşturur. Bundan sonra iradenin Allah'a teslim olmasına gelmeden evvel arada bir ihlas safhası kalır. Allah Teala kişiye gök katlarını gösterir. 7 tane gök katını sonuna kadar gösterdiğinde Sitret-i Müntaha göründüğünde ihlas makamı da biter. Salih makamı başlar. Ve varılması lazım gelen hedef budur. 7. safha iradenin Allah'a teslimi ve kişinin irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamına tayini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerde sevayı Allah Teala en güzel şekilde oluşturmuş. 7 tane safha koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bu 7 safhayı yaşayan kişi ruhunu da içini de, yani fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş olur. Böylece biz insanların Allah'ın emrettiği dizayn içerisinde onun öngördüğü safhaları birer birer aşarak ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz bir yerlere ulaşmamız söz konusu olur. İşte bu nokta bizim Allah'a gerçek anlamda teslim olduğumuz noktadır. İrademizin Allah'a teslimiyle teslimler tamamlanır. Ve Allah Teala bütün insanlardan onların Allah'a teslim olmalarını istiyor sadece. Allah'a teslim olmak, ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğimiz şey bu 4 tane teslimin arkasındadır. Dördüncü

Teslim, son teslim, iradeyi de Allah'a teslim etmeyi gerektirir. Bu teslimiyet iradenin Allah'a teslimi keyfiyeti. Konunun nihai neticesidir. İşte bu muhtevanın her biri hidayetin bir parçasını içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek başlangıç hidayetidir. Sonra kişi mürşidine tabi olacaktır. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah bizi teslim alacaktır. Biz istesek de istemesek de eğer Allah'a ulaşmayı dilemişsek Allah otomatik olarak bizleri teslim alır. Şeytanla aramızı kesin bir şekilde ayırır. Öyleyse Allah Teala ne yapar? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi öyle bir muhafaza altına alır ki bu muhafazada şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar ona hiçbir şekilde tesir edemez. Burası hidayetin başlangıç noktasıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi hidayettedir. On dördüncü basamakta bu kişinin mürşidine ulaşmasını sağlar Allah Teala. O kişinin ömrü varsa ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır. İstisnası yoktur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu teslim aldıktan sonra mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ise Allah'ın onu teslim alması için yeterli sebeptir. Başka sebep aramaz Allah Teala. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterlidir. Ve bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine ulaşması noktasında kişinin el öpmesi noktasında ruh vücuttan ayrılır. Ve Allah'a doğru Devr-i İmam'ın dergâhına ulaşarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bu müessesede bütün ruhlar birinci kata, ikinci kata, üçüncü kata, dördüncü kata, beşinci, altıncı ve yedinci katlara birer birer ulaşacaklardır. Her ruh kendi ulaşabileceği kata kadar yükselebilir. Orada bir eğitim devresi, bir bekleme devresi geçirdikten sonra bir üst kata ulaşabilir. Bu sebeple yedi katlık bir yükselme en uzun devresi yedinci katta olmak üzere ki burada yedi alem geçilir. 5-6 aylık bir süreyi işgal eder. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştırılır. O zaman ruhu vücudundan ayrılır ve de Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk 7 tane gök katını aşmayı ifade eder. İşte insanların
7 tane gök katını aşarak Allah'a ruhlarını ulaştırmaları, Allah'ın zatında ruhlarının yok olması onların vuslata ermelerini ifade eder ve kişi burada üçüncü hidayetin sahibidir. Ne zaman ki bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder, bu dördüncü hidayettir. 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim eden kişi, 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder, 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. Nefsi Allah'a teslim etmek dördüncü hidayettir. Teslimlerdense ikincisi söz konusudur. Fizik vücudun tesliminde, nefsin tesliminde ise üçüncü teslim söz konusudur. Ruhun teslimi 22. basamak, fizik vücudun teslimi 25. basamak. Kişi Allah ile olan ilişkilerinde nefsini Allah'a teslim ettikten sonra irşad olarak daha sonra da iradesini Allah'a teslim ederek 7 tane safa yaşamak durumundadır. Bunların her biri ayrı bir hidayet safhasıdır. Ve insanın Allah ile olan ilişkileri 7 tane hidayet kademesini kaplar. Sonunda bir insanın ulaşabileceği, normal bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebe, iradesini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmaktır. Normal insanlar arasında Allah'ın en çok sevdikleri, Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edebilenlerdir. Bu teslim keyfiyeti yedi tane safhanın her birinde bir üst kademe hidayet yaşanmak suretiyle ruhu da ve çide, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslime kadar kişiyi ulaştırır. Bunun ötesi var mıdır? Bunun ötesi vardır. Velayetin bittiği yerin ötesinde Risalet vardır. Kur'an-ı Kerim, İncil, ondan evvel Tevrat, daha evvel Hazreti İbrahim'in kitabı, ondan evvel de diğer peygamberlere verilen kitaplar, hepsi aynı şeyleri söylüyorlar. Hepsi hidayeti anlatıyor. Öyle sevgili kardeşlerim, bugün dünya üzerindeki faciaları şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman, dinler arası savaşların dünya üzerinde devam etmekte olduğunu görüyoruz. Dinler arası savaşlar ve şeytanın hünerine parmak ısırmamak mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, kainatta bir tek din olmuş ama insanlar fırkalara ayrılmış, dinlere ayrılmışlar. Her din kendi içinde fırkalara ayrılmış. Neticede adeta din kalmamış. Son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den bu tarafa 14 asır beriye geldiğimiz zaman bir sonuç görüyoruz.
büyük kitleler, büyük insan kitleleri İslam'ı yaşamıyor. Bizim ülkemizde de insanların %90'dan fazlası İslam'ı yaşamıyor. İnsanların %90'dan fazlası İslam'ın ne olduğundan da haberdar değil. Daha kötüsü, en kötüsü, din adamlarımız İslam'ı bilmiyor. İslam'ın temeli hidayettir. Din adamlarımız hidayeti bilmiyorlar. Şeytan insanları dinlerinde adım adım birbirinden ayırarak onları düşman kamplara ayırmayı başarmış. Bugün dünya üzerinde din savaşları oluyor. Ve bu din savaşları tüm dünya üzerinde hüküm ferma. İnsanlar ölüyor, öldürülüyor. Şeytanın oyununu görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek din olduğu halde insanları başka başka dinlere mensuplarmış gibi bir inanca sahip kılarak iblis dinler arası düşmanlığı körüklüyor. Ve bu düşmanlığı insanların birbirini öldürdüğü bir noktaya kadar sürükleyebiliyor. Ve de bugün savaşlar var dünya üzerinde. İnsanlar ölüyor ve kendi dinini muhafaza etmek için savaştığını düşünüyor insanlar. Başka bir dinin mensubuna saldırdığını zannediyor ve karşısındaki dinin sahiplerinin dinlerini bilmedikleri inancında. Her bir dinin içinde bulunanlar diğerlerinin dinlerini bilmediklerini düşünüyorlar. Ama aslında hiçbiri bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, üç ayrı dinin üç mukaddes kitabında da Allah-u Teala İslam'ın yedi safhasının farz olduğunu yazıyor. Tevrat'ta da Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dinlemenin, mürşide ulaşıp tabi olmanın, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmenin, fizik vücudu Allah'a teslim etmenin, nefsi Allah'a teslim etmenin, irşada ulaşmanın, irşad olmanın ve iradeyi Allah'a teslim etmenin 5+2 7 safhasını ifade ediyor. 7 safha, 4 tane teslim, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bunların hepsi Tevrat'ta farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Gene Tevrat, Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin İslam'ın bu 7 safhası dediğimiz 7 safhanın hepsini yaşadığını söylüyor. Biz İslam'ın 7 safhası diyoruz ama aslında dinin 7 safhası Allah'ın 7 safhası. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa ve ona tabi olanların ayrı ayrı ayetlerde İslam'ın 7 safhasını,
yaşadıklarını yazıyor. Yanlış anlamadınız sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim yazıyor. Tevrat'ı inceliyoruz. Tevrat'ta hem yedi safhanın yedisi var, bir. Yedi safhanın yedisi de farz, iki. Ve Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların hepsinin yedi safhanın yedisini de yaşadığını yazıyor Tevrat. Kur'an-ı Kerim'i inceliyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de bu yedi safhanın yedisinin onlara da farz olduğunu ve Hazreti Musa zamanında hepsinin, yani Yahudilerin yedi safhanın yedisini de yaşadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi İncil'e geliyoruz. İncil'i inceliyoruz. Bir de bakıyoruz ki Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de Allah Teala yedi safhanın yedisinde farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabi olmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı, fizik vücudu teslim etmeyi, nefsi teslim etmeyi, irşad olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi Hazreti İsa'ya ve ona tabi olanlara da farz kılmış. O kadar mı? Hayır. Bu farzın bütün hükümleriyle Hazreti İsa ve onun havarilerince yaşandığı kesinlik kazanıyor. Yedi safhanın yedisini de Hazreti İsa'ya tabi olanlarla birlikte Hazreti İsa yaşamış. Üzerlerine farz, İncil yazıyor bunu ve hepsi bunu yaşamışlar. Gene İncil yazıyor. Yeter mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim de Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisini de yaşadıklarını bir bir kaydediyor. Ve Kur'an-ı Kerim yedi safhanın yedisinde farz kılmış ve bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yedi safhanın yedisinde yaşadığını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hangi dinlerden bahsediyoruz? Ne dinleri? Dinler yok. Sadece yedi tane safhadan, bu yedi safhada da dört tane teslimden bahsediliyor Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarında. Ve bütün kutsal kitaplarda farz, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ve gene Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadığını, Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadığını, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadığını açık ve kesin bir şekilde ispat ediyor Allah Teala. O zaman nasıl dinlerden bahsedebiliriz ki sevgili kardeşlerim? Dinler yok. Sadece bir tek din var. Allah'a teslim dini. Şimdi dinler arası bir ayrılığın mevcut olmadığı kesin şekilde ortada olmasına rağmen dünyanın vaziyetine bakıyoruz, bugünkü dizaynına. Bugün dünyada din savaşları var. İnsanlar ölüyor. İnsanlar birbirini din adına öldürüyorlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse dinin muhtevasına dikkatle bakın. Dinlerin demiyoruz, dinin. Yedi safa ve dört tane teslim göreceksiniz. Hiçbir dinin bu safalar itibariyle birbirinden hiçbir farkı yok. Allah'ın istediği bir tek şey var. Allah'a teslim olmamız. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ederek üzerime bize farz kılmış ve
her peygamber zamanında aynı olay yaşanmış. Yedi safanın yedisi de gerçekleşmiş. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an-ı Kerim iniyor. Kur'an-ı Kerim'den tespit ediyoruz yedi tane safanın varlığını, üzerimize farz kılındığını. Gene Kur'an-ı Kerim'den tespit ediyoruz ki bütün sahabe tarafından yedi safanın yedisinin de yaşandığını. Ve sevgili kardeşlerim, bugüne geliyoruz. Bugün yedi safanın yedisi de unutulmuş. Bugün İslam'dan geriye kala kala bir fıkıh ilmi kalmış, bütün boyutlarıyla hala öğretiliyor ve güzel öğretiliyor. Biliyor fıkıh alimlerimiz fıkıhın ne olduğunu. Ama Kur'an-ı Kerim'de yedi safanın yedisi de var olmasına rağmen, hepsi de üzerimize farz olmasına rağmen, yedi safanın yedisi de unutulmuş. Hidayet unutulmuş sevgili kardeşlerim. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin hidayeti unutulmuş. Yani Kur'an'ın omurgası unutulmuş, temeli unutulmuş. Olmazsa olmaz şartlarının hiçbirisi artık mevcut değil. Kur'an'daki hidayet unutulmuş. Bu sebeple İslam aleminin bugünkü din tatbikatıyla cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Bugün İslam aleminde yaşanan dinle, İslam'ın beş şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değil. İslam'ın beş şartı namaz kılmaktır. Bir, oruç tutmaktır. İki, zekat vermektir. Üç, hacca gitmektir. Dört, kelime-i şehadet getirmektir. Beş. Bu beş şartı yerine getirenler derler ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı köktendir. Gerçekten öyle. İslam Allah'a teslim etmek, teslim olmak demektir. Ve İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz bu İslam'ın beş şartının beşini de evvelallah yerine getiriyoruz. Öyleyse İslam'ın beş şartı varsa, İslam teslim olmak demekse, biz Allah'a teslim olanlarız. İslam'ın beş şartı varsa, biz bunların hepsini yerine getirdiğimize göre, biz mutlaka cennete gidecek olanlarız. İşte İslam'ın bugünkü mantığı bu. Hiçbir şey üzerine inşa edilmiş bir mantalite. Ne demek hiçbir şey üzerine inşa edilmiş? Bu temellerde İslam'ın yedi safhasının yedisi de mevcut değil. Şeytanın bu konudaki kurnazlığına dikkatle bakın. Hidayet çağında bizim omuzlarımızdaki en büyük görev budur. Bütün İslam alemine, yetmez Hristiyan alemine, yetmez Yahudi alemine mutlaka dinlerini öğretmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim Allah-u Teala tarafından bize verilen olmazsa olmaz ana vazifemizdir. Önce İslam alemi hidayeti yaşayacaktır. Ama böyle biz İslam'ın beş şartı vardır, beş şartını yaşadık, hepsini yapıyoruz hamdolsun. Öyleyse biz İslam'ız, yani Allah'a teslim olanlarız diyenlere bir sualimiz var. Neyinizi teslim ettiniz acaba Allah'a? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz Allah'a İslam'ın beş şartıyla?
Hiç kimse bunun karşılığında bunlardan herhangi birini teslim ettik diyemez. Hiçbir şey teslim etmemişlerdir. İslam'ın 5 şartıyla Allah'a hiçbir şey teslim edilmez. Öyleyse başka şartları mı var? Evet var. 6. şart Allah'a ulaşmaktır. Ve İslam'ın temel hükümleri arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam geldiği zaman Cebrail aleyhisselam'da ve likaihi kelimesi var. Ve ona mülaki olma kelimesi var. Ve bugün İslam alemi sanki bu hadis yokmuş gibi davranıyor. Bugün İslam alemi sanki Kur'an yokmuş gibi davranıyor. Hadisler konusunda insanlar senetli hadistir, senetsiz hadistir, sağlamdır, değildir diye bir sürü tartışmanın içindeler. Ama Kur'an-ı Kerim'i kimse tartışamaz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır ve Furkan'dır. Kur'an-ı Kerim'e bakınız diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an-ı Kerim'e bakınız diyor. Benim hadisim diyor, tartışılacaktır hadislerim. Hiçbir hadisim Kur'an-ı Kerim'e aykırı olamaz diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanları hidayete davet ediyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimiyle sonuçlanan, 7 safhadan oluşan bir hidayete çağırıyor Allah-u Teala bütün insanları Kur'an-ı Kerim'de. Ve son 3 peygamber zamanında, Hazreti Musa zamanında da, Hazreti İsa zamanında da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da İslam bütün boyutlarıyla yaşanmış. Bütün sahabe 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Ruhlarında, vechlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Öyleyse günümüzün din adamlarına sesleniyoruz. Hidayeti bilmiyorsunuz. Hidayeti yaşamıyorsunuz. Ve başka insanlar size gelip de falanca hidayetten bahsediyor. Nedir bu hidayet? Doğru mu söyledikleri deyince hayır diyorsunuz. O yalan söylüyor diyorsunuz. Yanlış söylüyor diyorsunuz. Ve onların hidayete ermelerine mani oluyorsunuz. Siz onların hidayetine mani olduğunuz sürece onları ateşe çağırmıyor musunuz? Sevgili din adamları. O zaman bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği fitneyi siz ortadan kaldırmak için bir gayretin sahibi misiniz? Fitne katilden beterdir diyor Allah-u Teala. Şu anda din alimlerimiz ister Diyanet İşleri Teşkilatı'nın 87 bin kadrosu olsun, ister üniversitelerimizdeki öğretim üyeleri olsun, İmam Hatip liselerindeki öğretim kadroları olsun, bunlar dinlerini bilmiyorlar veya öğrendilerse hiç seslerini çıkarmadan bekliyorlar. Ama ne kadar hazin bir tecellidir ki insanlar gidip de cami imamına falanca böyle söylüyor, hidayetlerden bahsediyor, söyledikleri doğru mu dediği zaman o imamlardan hayır, onun söyledikleri doğru değil. Bizim söylediklerimiz doğru cevabını alıyorlar. Ve de din adamları şu anda ateşe çağıran imamlar durumunda. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir din anlayışıdır? Nasıl bir din öğretimidir ki 70 milyon insanın cehenneme gitmesine din adamları sebebiyet vermektedir? Öyleyse artık dinimizi öğrenmemiz,
hidayeti öğrenmemiz zamanı gelmiştir. Din adamları bu hidayet adı verilen müesseseyi mutlaka öğrenmek ve öğretmek zorundadırlar. Bu Allah'ın onlara olmazsa olmaz emridir. Din adamları bugün sadece kendi sorumluluklarını yaşamıyorlar. Omuzlarının üzerinde 70 milyondan fazla insanın vebali var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, el ele, gönül gönüle bir manevi hayatı yaşamak hepinizin hakkıdır. Cennete gitmek hepinizin hakkıdır. Ama cennete gidecek olan bütün vasıfları kaybolmuş bir din öğretimi içinde yaşıyorsunuz. Din adamları bilmiyorlar ki size dininizi öğretebilsinler. Din adamları bilmiyorlar ki size hidayeti öğretebilsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayeti hepiniz öğrenmek ve yaşamak mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz. Ve din adamları bu hakikatleri öğrenmekle kalmayıp yanlış ilim öğrettiğiniz insanlardan af dilemek mecburiyetindesiniz. Her şeyden evvel Allah'tan çok tövbe ederek af dilemek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat Allah'a.

Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuza öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretme gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onun arkasından onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indiriciler de olmadık. Onların cezası sadece bir sayha, şiddetli ses dalgası oldu. O zaman onlar sönen kimseler oldular. O kullara yazıklar olsun. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar, hepsiyle alay ettiler. Ondan önceki nice nesillerden kimleri helak ettiğimizi, onların helak edilenlerin kendilerine dönmediklerini görmediler mi? Ve ancak herkes toplandığı zaman onlar da huzurumuzda hazır bulundurulacak olanlardır. Ve ölü toprak onlara bir ayettir, mucizedir. Onu dirilttik ve ondan habbeler, taneler çıkarttık. Böylece ondan yerler. Ve orada hurma ve üzüm bahçeleri kıldık, yaptık. Ve orada pınarlar fışkırttık. Onun ürünlerinden, meyvelerinden ve elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hala şükretmezler mi? Arzın yetiştirdiği her şeyden, onların nefslerinden ve bilmedikleri şeylerden çiftler, eşler yaratan o Allah, Sübhan'dır, her şeyden münezzeh. Ve gece onlar için bir ayettir, ibrettir. Ondan gündüzü sıyırırız, çekip alırız. O zaman onlar karanlıkta kalanlardır. Ve güneş onun için istikrarlı kılınan yörüngesinde akar gider. İşte bu aziz ve alim olan, en iyi bilen Allah'ın takdiridir. Ve ay, kurumuş hurma salkımı dalı gibi bir şekil, Bedir şeklinden hilal haline dönünceye kadar ona menziller takdir ettik. Güneşin aya yetişmesi ve gecenin gündüzü geçmesi mümkün olamaz. Ve hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler, seyrederler. Ve onların zürriyetlerini, nesillerini dolu gemide taşımamız onlar için bir ayettir. Ve onlar için onun gibi gemiler gibi binecekleri şeyler yarattık. Ve dilersek onları boğarız, o zaman onlara yardım edilmez ve onlar kurtarılmaz. Bizden bir rahmet ve belli bir zamana kadar metalanmaları, faydalanmaları hariç. Ve onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının. Umulur ki böylece rahmet olunursunuz denilmişti. Ve Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirenler olmasınlar. Ve onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infak edin verin denildiği zaman kafirler, ameni olanlara Allah'ın dileseydi doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir delalet içindesiniz dediler. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz bu vaat ne zaman derler. Onlar tartışırken onları alacak, yakalayacak olan tek bir sayhadan, şiddetli ses dalgasından başka bir şey gözlemiyorlar, beklemiyorlar. Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez ve ailelerine dönemezler ve sura üfürülmüştür. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine koşarlar, uçarlar, yükselirler. Eyvahlar olsun bize! Mezarlarımızdan bizi kim beyaz etti, kaldırdı? Bu, Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Ve Resuller doğru söylemişler, dediler. Sadece tek bir sayha, şiddetli ses dalgası. İşte o zaman onlar, hepsi huzurumuzda hazır bulunanlardır. İşte o gün hiçbir kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Muhakkak ki cennet ehli o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır. Orada onlar için meyveler ve istedikleri her şey vardır. Rahim olan Rab'den selam sözü vardır. Ve ey mücrimler, suçlular! Bugün ayrılın, bir kenara çekilin. Ey Ademoğulları! Ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı?
Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı. Hala akıl etmez misiniz? Size vaat edilmiş olan cehennem işte budur. İnkar etmeniz sebebiyle bugün ona cehenneme yaslanın, girin. Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını, yaptıklarını bize onların elleri anlatır, ayakları şahitlik eder. Ve eğer dileseydik, elbette gözlerini mahvederdik, kör ederdik. O zaman yolda sağa sola koşuştururlardı. Bundan sonra nasıl görürler? Ve eğer dileseydik, elbette onları mekanlarında bulundukları yerde değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi. Ve kimin ömrünü uzatırsak, onun yaratılışını tersine çeviririz, kuvvetini gideririz. Hala akıl etmezler mi? Ve biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Ve bu ona yakışmaz. O, ona indirilen sadece zikir ve apaçık Kur'an'dır. Kur'an'ın indirilmesi, hay olanları inzar etmek, uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. Ellerimizle, kudretimizle yaptığımız şeylerden onlar için hayvanları nasıl halk ettiğimizi görmediler mi? Onlar böylece onlara, hayvanlara malik olurlar. Ve biz onları, hayvanları, onlara zelil, itaatkar yaptık. Böylece onlardan kendilerinin binekleri oldu, onlara binerler ve onlardan etlerinden yerler. Ve onlarda kendileri için birçok menfaatler, yararlar ve içecek şeyler, süt vardır. Hala şükretmezler mi? Ve yardım olunacaklarını ümit ederek Allah'tan başka ilahlar edindiler. O ilahlar onlara yardım etmeye muktedir değildirler. Ve kendileri onlar o ilahlar için onlara yardıma hazır askerlerdir. Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki biz sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz. İnsan onu bir nutfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da bize karşı apaçık hasım, düşman oldu. Ve kendi yaratılışını unutup bize misal getirdi. Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek dedi. De ki, onu ilk defa inşa eden yaratan ona hayat verecek. Ve o, bütün yaratılışları en iyi bilendir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş, oksijen kılan, çıkaran odur. Böylece siz ondan yakarsınız. Gökleri ve yerleri yaratan, onların bir eşini daha yaratmaya kadir değil midir? Evet, o yegane yaratıcı ve en iyi bilendir. O Allah, bir şey irade ettiği, dilediği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen olur. İşte o Sübhan'dır, her şeyin melekutu, mülkü ve hükümdarlığı onun elindedir. Ve ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 182 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve saf bağlayarak huşu ile Allah'ın huzurunda saf halinde bulunanlara andolsun. Toplayıp sevk edenlere sağ ve sol kanat velilerine. Zikrederek Kur'an tilavet edenlere, okuyanlara andolsun. Muhakkak ki sizin ilahınız mutlaka tektir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların da Rabbidir. Muhakkak ki biz dünya semasını, yıldızları zinet kılarak süsledik. Ve marit, azgın ve asi şeytanların hepsinden muhafaza ederek. Mele-i âlâya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar, kovulurlar.
kovulmuş olarak onlar için kesilmeyen sürekli azap vardır. Ancak kim bir söz kapıp kaçarsa, o takdirde kayıp giden yakıcı bir alev onu takip eder, ona ulaşır, yok eder. Hayır, onlardan fetva iste, sor. Onlar mı yaratılış bakımından daha kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Muhakkak ki biz onları yapışkan, nemli topraktan yarattık. Evet, sen hayret ettin ve onlar ise alay ediyorlar. Ve onlara hatırlatılınca, anlatılınca tezekkür etmezler, dinleyip hükme varamazlar. Ve bir ayet mucize gördükleri zaman alay ederler. Ve bu sadece apaçık bir sihirdir dediler, derler. Öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka beyaz edilenler, diriltilenler mi olacağız? Ve evvelki babalarımız, atalarımız da mı? Evet, ve siz yeniden yaratıldığınız zaman hor ve hakir olacak olanlarsınız de. İşte o sadece tek bir çığlıktır. Onlar işte o zaman diriltilince bakacaklar, görecekler. Ve eyvahlar olsun bize. İşte bu din günüdür dediler. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz fasıl, haklıyı haksızdan ayırma, hüküm verme günüdür. Zulmedenleri ve onların eşlerini, zevcelerini haşredin, bir araya toplayın. Ve onların tapmış oldukları şeyleri de. Allah'tan başka taptıkları. Artık onları cahim, cehennem yoluna hidayet edin, ulaştırın. Artık onları tevkif edin, tutuklayın. Muhakkak ki onlar mesuldürler, sorumludurlar. Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Hayır, onlar bugün teslim olanlardır. Ve karşılıklı yönelip birbirlerine hesap sorarlar. Gerçekten siz bize sağ taraftan Allah taraftarıymış gibi geliyordunuz dediler, derler. Hayır, siz mümin olmamıştınız. Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz dediler, derler. Ve bizim sizin üzerinizde bir sultanlığımız, hükümranlığımız olmadı, yoktu. Hayır, siz azgın bir kavim olmuştunuz. Artık Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz onu, azabı mutlaka tadacak olanlarız. Evet, sizi biz azdırdık. Gerçekten biz azgınlar olmuştuk. İşte muhakkak ki onlar izin günü azapta ortak olanlardır. Gerçekten biz mücrimlere, suçlulara işte böyle yaparız. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman onlar mutlaka kibirleniyorlardı. Ve onlar Mecnun deli bir şair için gerçekten biz ilahlarımızı terk edenler mi olacağız diyorlardı. Hayır, o hakkı getirdi ve mürselleri, gönderilmiş olan resulleri tasdik etti. Muhakkak ki siz elim azabı mutlaka tadacak olanlarsınız. Ve yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Allah'ın muhlis, halis kulları hariç. İşte onlar, onlar için malum, bilinen, belirlenmiş bir rızık vardır. Ve meyveler, onlar ikram olunanlardır. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde. Onların etrafında akan sudan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Berrak, içenler için lezzetli. Onun içinde aklı gideren bir şey yoktur. Ve onlar ondan, o maiden sarhoş olmazlar. Ve onların yanında bakışlarını saklayan, sadece onları çeviren güzel gözlü kadınlar vardır. Onlar muhafaza edilmiş, el değmemiş yumurta gibidir. Bundan sonra karşılıklı yönelip birbirlerine sorarlar. Onlardan konuşan birisi, "Gerçekten benim bir yakınım vardı," dedi, der. "Sen gerçekten tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" der. "Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka cezalandırılacak olanlar mıyız?"
siz muttali olanlar mısınız, onun halini yakinen bilenler misiniz dedi. O zaman onun haline muttali oldu ve böylece onu ateşin ortasında gördü. Allah'a yemin olsun ki sen az daha beni de gerçekten helak edecektin dedi. Ve eğer Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehennemde yanmak üzere hazır bulundurulanlardan olurdum. Artık biz bir daha ölecek değiliz, öyle değil mi? Bizim ilk ölümümüz hariç ve biz azap görecek olanlar da değiliz. Muhakkak ki bu gerçekten fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Artık amel edenler bunun fevzül azim hedefine ulaşmak için çalışsınlar. Nüzul, Allah'tan indirilen karşılık olarak bu mu, yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? Muhakkak ki biz onu, zakkum ağacını zalimler için fitne, imtihan kıldık. Muhakkak ki o zakkum ağacı, cahimin, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Onun meyveleri şeytanların başları gibidir. Muhakkak ki onlar mutlaka ondan, zakkum ağacından yiyecek, böylece onunla karınlarını dolduracak, doyuracak olanlardır. Sonra da muhakkak ki onlar için onun üstüne mutlaka hamim, kaynar su karıştırılmış içecek vardır. Sonra muhakkak ki onların mercileri, dönüşleri kesinlikle cehennemedir. Muhakkak ki onlar babalarını, atalarını dalalette buldular. Onlar, onların babalarının izleri üzerinde koşuyorlardı.

halinden, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onun Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini kıyamete kadar baki kalanlardan kıldık. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. Alemler içinde Nuh Aleyhisselam'a selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Sonra diğerlerini suda boğduk. Ve muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. O Rabbine selim bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine "Nedir bu sizin taptıklarınız?" demişti. İftira ederek mi, Allah'a karşı yalan söyleyerek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Sonra yıldızlara nazar ederek baktı. Bunun üzerine "Ben gerçekten hastayım" dedi. Bunun üzerine ona arkalarını dönüp gittiler. Onların ilahlarıyla ilgilendi ve "Yani siz yemek yemiyor musunuz?" dedi. "Yoksa siz konuşmuyor musunuz?" Sahiliyle vurarak onları devirdi, kırdı. Bunun üzerine hızlı hızlı koşarak karşısına dikildiler. İbrahim Aleyhisselam, "Siz yonttuğunuz şeyleri mi tapıyorsunuz?" dedi. "Ve oysa ki sizi de, yaptığınız şeyleri de Allah yarattı. Onun için yüksek binalar, mancınık inşa edin. Sonra da onu alevlerle yanan ateşin içine atın," dediler. Sonra ona tuzak hazırlamak istediler. Bunun üzerine onları esfelin, çok sefil olanlar kıldık. "Ve muhakkak ki ben Rabbime ulaşan olacağım. O beni hidayete erdirecek," dedi. "Rabbim, bana salihlerden evlatlar bağışla." Böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki, "Ey oğulcuğum, gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak, bir düşün, bu konudaki görüşün nedir?" İsmail Aleyhisselam, "Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'a teslim olunca İbrahim Aleyhisselam onu alnı üzerinde yatırdı ve ona "Ey İbrahim" diye nida ettik, seslendik. "Sen rüyaya sadık kaldın, yerine getirdin. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu kesin olarak apaçık bir imtihandır." Ve ona büyük bir kurbanı fidye, oğluna karşı bedel olarak verdik. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İbrahim Aleyhisselam'a selam olsun. Biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve biz onu salihlerden bir nebi, peygamber olan İshak'la müjdeledik. Ve ona Hazreti İbrahim'e ve İshak'a bereket verdik, mübarek kıldık. Ve ikisinin zürriyetinden muhsin olan da nefsine apaçık zulmeden de var. Ve andolsun ki Musa Aleyhisselam'ı ve Harun Aleyhisselam'ı nimetlendirdik. Ve ikisini ve onların kavimlerini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onlara yardım ettik. Böylece galip gelenler onlar oldu. Ve ikisine hakikati açıklayan kitabı verdik. Ve ikisini de sırat-ı mustakime hidayet ettik, ulaştırdık. Ve sonrakiler arasında ikisine şerefli bir anı bıraktık. Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki ikisi de bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki İlyas Aleyhisselam mutlaka gönderilen resullerdendir. İlyas Aleyhisselam kavmine, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız?" demişti. "Siz bir put olan

bahane mi tapıyorsunuz? Ve yaratıcıların en güzelini Allah'ı terk mi ediyorsunuz? Vaz mı geçiyorsunuz? Allah sizin ve evvelki babalarınızın, atalarınızın Rabbidir. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple muhakkak ki onlar gerçekten cehennemde hazır bulundurulacak olanlardır. Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İlyas aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki Lut aleyhisselam gerçekten gönderilmiş olan resullerdendir. Onu ve onun ailesini hepsini kurtarmıştık. Geride kalanlar arasında acuze bir kadın hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık, kökünü kazıdık, yok ettik. Ve muhakkak ki siz sabahları onlara mutlaka uğruyorsunuz. Ve geceleyin de. Hala akıl etmez misiniz? Ve muhakkak ki Yunus aleyhisselam gerçekten gönderilmiş resullerdendir. O Yunus aleyhisselam dolu bir gemiyle kaçmıştı. Böylece kura çekti. Sonunda kaybedenlerden oldu. Onu Yunus aleyhisselamı hemen bir balık yuttu. Ve o levmedilen biriydi. Kendi kendini kınıyordu. Eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı. Muhakkak ki o beyaz gününe, kıyamet gününe kadar onun balığın karnında kalırdı. Bunun üzerine onu bitkin, hasta bir halde boş bir alana, sahile attık. Ve onun üzerine gölgelik olarak kabak cinsinden geniş yapraklı bir ağaç bitirdik, yetiştirdik. Ve onu 100 bin veya daha fazla kişiye Resul olarak gönderdik. Böylece amenu oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine onları bir süre kadar metalandırdık, faydalandırdık. Haydi, onlardan fetva, açıklama iste. Kızlar Rabbinin de, oğlanlar onların mı? Yoksa melekleri biz dişi olarak yarattık da onlar şahit mi oldular? Yalanlarından dolayı mutlaka şöyle şöyle diyenler kesinlikle onlar değil mi? Allah doğurdu. Muhakkak ki onlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Allah kızları oğlanlara tercih mi etti? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Hala tezekkür etmeyecek misiniz? Yoksa sizin apaçık bir sultanınız, deliliniz mi var? Eğer siz sadıklardansanız, o takdirde kitabınızı getirin. Ve Allah'la cinler arasında nesep, soy bağı kıldılar, uydurdular. Ve andolsun ki cinler, cehennemde mutlaka hazır bulundurulacaklarını biliyorlardı. Allah, onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Allah'ın muhlis kulları hariç. Bundan sonra muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız. Siz onun Allah'ın aleyhinde kimseyi fitneye düşürecek değilsiniz, düşüremezsiniz. Ama cehenneme girecek olanlar hariç. Ve bizden hiç kimse yoktur ki onun bilinen bir makamı olmasın. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ın huzurunda saf saf duranlarız. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ı tesbih edenleriz. Ve onlar mutlaka sadece şöyle diyorlardı. Keşke bizim yanımızda, elimizde evvelkilere verilenlerden bir zikir, bir kitap olsaydı. O zaman mutlaka biz Allah'ın muhlis kullarından olurduk. Buna rağmen onu, zikri, Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiler. Fakat yakında bilecekler. Ve andolsun ki gönderilen kullarımız için bizim daha önce bir sözümüz geçti, onlara söz vermiştik. Muhakkak ki onlar yardım edilecek olanlardır. Ve muhakkak ki galip gelecek olanlar mutlaka bizim ordularımızdır. Artık bir süre kadar onlardan yüz çevir ve onları gözle.
Yakında onlar da görecekler. Hala azabımızı acele olarak mı istiyorlar? Onların sahasına, bulundukları yere azap indiği zaman, işte o gün uyarılanların sabahı ne kadar kötü oldu olacak. Ve bir süre kadar onlardan yüz çevir ve gözle. Yakında onlar da görecekler. Senin izzet sahibi Rabbin, onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Ve gönderilen Resullere selam olsun. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sad Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sad, zikrin sahibi Kur'an'a andolsun. Hayır, kafirler gurur ve ayrılık içindedirler. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O zaman feryat ettiler. Fakat kurtuluş vakti geçmişti. Ve onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi acayiplerine gitti, şaşırdılar. Ve kafirler, bu çok yalancı bir büyücü dediler. İlahları bir tek ilah mı kılıyor? Muhakkak ki bu gerçekten acayip, şaşılacak bir şey. Ve onlardan ileri gelenler, yürüyün, ilahlarınıza karşı sabırlı, kararlı olun. Muhakkak ki sizden istenen mutlaka budur diyerek ayrıldılar. Biz diğer dinler içinde bunun gibi bu konuda bir şey, bütün ilahların tek bir ilah olduğunu işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır, iftiradır. Zikir bizim aramızda ona mı indirildi? Hayır, onlar benim zikrimden şüphe içindedirler. Hayır, onlar azabımı henüz tatmadılar. Yoksa Aziz Yüce ve Vehhab, çok bağışlayıcı ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman sebepler, yollar, vasıtalar bulup yükselsinler. Onlar burada hezimete uğramış olan fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Ve Semud kavmi, Lut Aleyhisselam'ın kavmi ve Eyke halkı. İşte onlar yalanlayan fırkalardır. Onların hepsi Resulleri sadece yalanladı. Böylece ikabım, cezalandırmam hak oldu. Ve bunlar kendileri için başka hiçbir fırsatın olmayacağı tek bir sayhadan, çok şiddetli ses dalgasından başka bir şey beklemiyorlar, gözlemiyorlar. Ve Rabbimiz, hesap gününden önce bizim payımızı bize acele ver dediler. Onların söylediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud Aleyhisselam'ı zikret, hatırla. Muhakkak ki o evvabidi, Allah'a ulaşmıştı. Muhakkak ki biz dağları ona musahhar, emrine amade kıldık. İşrak vakti ve akşam vakti onunla beraber tesbih ederlerdi. Ve kuşları da bir arada toplanmış olarak ona musahhar kıldık. Onların hepsi ona evvabidiler, yönelmişlerdi ve sığınmışlardı. Ve onun mülkünü, idaresini güçlendirdik. Ve ona hikmet ve fasla hitap, hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme, hitap etme yeteneği verdik. Ve o hasımların, davacıların haberi sana geldi mi? Mihraba Davud Aleyhisselam'ın ibadet ettiği yere duvarın üstünden aşarak gelmişlerdi. Davud Aleyhisselam'ın yanına girdikleri zaman Davud Aleyhisselam onlardan dehşete kapıldı, korktu. Korkma. Birbirine haksızlık etmiş iki hasımız davacıyız. Artık aramızda sen hak ile hükmet. Aşırı gitme, haksızlık etme. Bizi orta yola, adaletli çözüme ulaştır. Gerçekten bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var ve benim bir koyunum var. Buna rağmen ona beni
kefil kıl, onu da bana ver dedi. Söyledikleriyle beni yendi. Davud aleyhisselam, andolsun ki koyunlarının arasına senin koyununu istemekle sana zulmetti dedi. Ve muhakkak ki ortaklardan çoğu mutlaka birbirlerinin hakkına tecavüz ediyorlar. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. Onlar ne kadar az. Ve Davud aleyhisselam onu imtihan ettiğimizi zannetti, anladı. Bunun üzerine Rabbinden mağfiret istedi ve rükû ederek secdeye kapandı. Ve Rabbine yöneldi. Sözleriyle ve Rabbini görerek Allah'a ulaştı ve cevap aldı. Böylece bu konuda ona mağfiret ettik. Muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ey Davud! Muhakkak ki biz seni yeryüzünün halifesi kıldık. Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet ve hevaya, nefse tabi olma. Aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli azap vardır. Ve gökyüzünü, arzı ve ikisi arasındaki şeyleri batıl, boşuna yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. Artık ateş sebebiyle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline. Hiç amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla ya da takva sahiplerini facirlerle bir tutar mıyız? Bu mübarek kitabı sana indirdik. Ayetleriyle tedbir alsınlar ve ulul elbab tezekkür etsin diye. Ve Davud aleyhisselama oğlu Süleyman'ı armağan ettik. Ne güzel kul! Muhakkak ki o evvaptı, Allah'a ulaşmıştı. Ona bir akşam vakti koşmaya hazır iyi cins atlar sunulmuştu. Bunun üzerine dedi ki, muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için hayır, hayra daimi zikre ulaşanların sevgisiyle seviyorum. Atlar tozu dumana katıp koşarak toz perdesinin arkasında kaybolunca onları bana geri getirin dedi. Sonra bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Ve andolsun ki biz Süleyman aleyhisselamı imtihan ettik. Ve onun kürsüsü tahtı üzerine ceset olarak ulaştırdık. Sonra yöneldi, ayrıldı. Rabbim, beni mağfiret et. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir mülk bağışla hediye et. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, çok bağışlayıcısın dedi. Bunun üzerine rüzgarı ona musahhar, emre amade kıldık. Onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserek giderdi. Ve şeytanları da hepsini ki onlar bina yapanlar ve dalgıçlardır. Ve diğerlerini de zincirlerle birbirine bağlı olarak emre amade kıldık. Bunlar bizim atamızdır, ihsanımızdır, verdiklerimizdir. Artık dilediğine hesapsız olarak ver veya verme. Ve muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ve kulumuz Eyüp aleyhisselamı zikret, hatırla. Rabbine şöyle seslenmişti. Muhakkak ki şeytan bana dert ve azap dokundurdu. Ayağın ile yere vur. İşte bu serin, yıkanılacak ve içilecek su. Ve bizden bir rahmet ve ulul elbaba zikir olarak ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha bağışladık. Ve ey Eyüp! Eline bir demet sap al, onunla vur. Yeminini bozma. Muhakkak ki biz onu sabırlı bulduk. Ne iyi, ne güzel bir kuldu. Muhakkak ki o Allah'a ulaşmıştı. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp teslim etmişti. Ve güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim aleyhisselamı, İshak aleyhisselamı ve Yakup aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki biz onları ahiret yurdunu zikreden
halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Ve muhakkak ki onlar katımızda gerçekten hayırlılardan ve seçilmişlerdendir. Ve İsmail aleyhisselamı ve İlyas aleyhisselamı ve Zülkifli aleyhisselamı da zikret. Hepsi hayırlı olanlardandır. Bu Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Ve muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için sığınakların en güzeli Allah'ın zatı vardır. Kapıları onlara açılmış olan adn cennetleri vardır. Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler. Ve onların yanlarında bakışlarını saklayan, yalnız eşlerine bakan, aynı yaşta kadınlar vardır. Hesap günü konusunda size vaat edilen budur. Muhakkak ki bu, gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır. Cennettekilerin durumu bu. Ve muhakkak ki azgınlar için elbette şerli, kötü bir meab, sığınak vardır. Cehennem ona girerler. İşte o ne kötü bir döşektir. Cehennemdekilerin durumu bu. Böylece artık hamimi kaynar su ve kassakı irini tatsınlar. Ve onun şeklinden başka zevç ve zevceler, çifte azaplar da vardır. Bu grup da sizinle beraber azaba dayanacak olandır. Onlara merhaba yoktur. Muhakkak ki onlar ateşe girecek olanlardır. Hayır, asıl size merhaba yok. Onu bize siz takdim ettiniz. Azaba uğramamıza sebep oldunuz. Artık o ne kötü bir karargah, cehennem, dediler. Rabbimiz, bunu bize kim takdim ettiyse, biz buraya kimin yüzünden geldiysek ona ateşte azabı kat kat arttır, dediler. Ve cehennemdekiler, biz niçin şerlilerden addettiğimiz adamları burada cehennemde görmüyoruz, dediler. Biz onları eğlence konusu edindik. Yoksa bakışlarımız onlardan kaydı ki onları göremedik. Muhakkak ki cehennem halkının bu çekişmesi kesinlikle gerçektir. De ki, ben sadece uyarıcıyım. Vahid, tek, kahhar, kahredici olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, yüce ve üstündür, gaffardır, çok mağfiret edendir. De ki, o Kur'an büyük bir haberdir. Siz ondan yüz çevirenlersiniz. Mele-i Âlâ'da onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu. Benim sadece apaçık bir nezir, uyarıcı olduğum bana vahyolunuyor. Rabbin melekleri, muhakkak ki ben tinden, nemli topraktan, balçıktan bir insan yaratacağım, demişti. Böylece onu sevva ettiğim ve onun içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal ona secde ederek yere kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde etti. İblis hariç ki, o kibirlendi ve kafirlerden oldu. Allahü Teala, ey iblis, ellerimle, kudretimle halk ettiğim şeye secde etmenden seni men eden şey nedir? Kibirlendin, yoksa sen yücelerden mi oldun? Dedi. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu tinden, nemli topraktan, balçıktan yarattın, dedi. Allahü Teala, haydi oradan, cennetten çık. Artık muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın, dedi. Ve muhakkak ki din gününe, kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse beyaz, yeniden dirilme gününe kadar beni inzar et, bana mühlet ver, dedi. Allahü Teala, öyleyse muhakkak ki sen tehir edilenlerdensin, dedi. Vakti malum olan bilinen güne kadar. İblis, bundan sonra senin izzetine andolsun ki onların hepsini mutlaka azdıracağım, dedi. Onlardan senin muhlis kulların hariç. Allahü Teala, işte bu haktır ve ben hakkı söylerim, dedi.
Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. De ki, sizden ona tebliğe karşılık bir ecir, ücret istemiyorum. Ve ben mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim. O Kur'an ancak alemlere zikirdir. Ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Zümer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini ona halis kılarak, muhlis olarak Allah'a kul ol. Halis din Allah içindir, öyle değil mi? Ve ondan Allah'tan başka dostlar edinenler, biz onlara, putlara sadece bizi Allah'a yakın bir makama yaklaştırmaları için tapıyoruz, dediler. Muhakkak ki Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hüküm verir. Muhakkak ki Allah, yalanlayan ve inkar edenleri hidayete erdirmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O Sübhandır, her şeyden münezzehtir. O Allah, vahittir, tektir, kahhardır, kahredicidir. Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar yörüngelerinde akar gider. O, aziz, yüce ve üstün, gaffar, çok mağfiret eden değil midir? Sizi tek bir nefsten halketti. Sonra ondan onun zevcesini, eşini. Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla halden hale geliştirip dönüştürerek üç karanlık içinde yaratır. İşte bu sizin Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz muhakkak ki Allah sizden ganidir, size ihtiyacı yoktur. Ve O kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer siz şükrederseniz sizden razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki O sinelerde olanı bilendir. Ve insana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah kendinden bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Onun Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler kılar. De ki, küfrün ile biraz daha metalan, faydalan. Muhakkak ki sen cehennem ehlindensin. Veya gece boyunca secde ederek ve kıyamda ayakta durarak kanitin olan, ahiretten çekinen, korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen mi? De ki, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ancak ulul elbab, daimi zikir sahipleri tezekkür eder. De ki, ey amenü olan kullar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır. Ve Allah'ın arzı geniştir. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir. De ki, muhakkak ki ben Allah'a dini ona halis kılarak kul olmakla emrolundum. Ve teslim olanların ilki olmakla emrolundum. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime asi olursam, büyük günün azabından korkarım. De ki,
Ben Allah'a, dinimi ona halis kılarak kul olurum. Artık ondan başka dilediğiniz şeye tapın. De ki, muhakkak ki kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenler, kıyamet günü hüsrana uğrayacak olanlardır. Bu apaçık bir hüsran değil mi? Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Ve onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinap ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele. Onlar sözü işitirler, böylece onun ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Ve işte onlar ulul elbaptır, daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse bir kimse üzerine azap sözünü hak ettiği takdirde ateşte olanı sen kurtarabilir misin? Lakin Rablerine karşı takva sahibi olanlar için üst üste inşa edilmiş, altından nehirler akan köşkler, yüksek makamlar vardır. Allah'ın vaadidir ki Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten su indirdiğini, böylece onu, suyu, yerin su pınarlarına akıttığını görmedin mi? Sonra onunla çeşitli renklerde ekin çıkarır. Daha sonra kurur. Artık onu sararmış görürsün. Sonra onu kuru bir çöp kılar. Muhakkak ki bunda ulul elbab için mutlaka zikir, ibret vardır. Allah kimin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için yarmışsa artık o Rabbinden bir nur üzere olur değil mi? Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Allah ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını rahmet, fazıl ve salavatı ikişer ikişer salavat fazıl ve salavat rahmet kitaba müteşabih benzer olarak indirdi. Rablerinden huşu duyanların ciltleri ondan ürperir. Sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar, sükunet bulur, yatışır. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Dilediğini onunla hidayete erdirir ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. O halde kıyamet günü onun vecihini, fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere kazanmış olduğunuz şeyi, günahlarınızın cezasını tadın denir. Onlardan öncekiler de yalanladı da böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Böylece Allah onlara dünya hayatında zilleti, horlanma ve aşağılanmayı tattırdı. Ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsaydılar. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Bu çelişkisi, eğriliği, kusuru olmayan Arapça Kur'an'dır. Umulur ki onlar böylece takva sahibi olurlar. Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç ortağa birden bağlı kişi ile tek bir adama teslim olan kişinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki sen de meyyitsin, ölümlüsün. Ve muhakkak ki onlar da meyyit, ölümlüler. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalı ve davacı olacaksınız.

Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah-u Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle, tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki, Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizle de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. 2- Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun. 3 kat cennet de Allah Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhtinâ sırâtel müstakîm Sırâtel lezîne en'amte aleyhim Gayril magdûbi aleyhim Velenzâllîn Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yeni bir gün, yeni bir sohbet ve yeni bir beraberlik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir aradayız. Bu Allah'ın bir nimeti değil mi? Bir arada olmak. Allah'tan bahsetmek. Bizler Allah'ın nimetleriyle nimetlendirilenleriz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nimet ve ihsan arasındaki farklılığa dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah Teala bunu derhal işitir, bilir ve görür. Size 10 tane ihsan verir ard arda. Birinci ihsanı rahim esmasıyla tecelliye başlamaktır. İkincisi bu rahim esmasının vücuda getirdiği her şey. Rahim esması birinci nimet olan, birinci ihsan olan rahim esması sizin gözlerinizdeki hicabı mestureyi alır. Bütün insanların gözlerinde başlangıçta hicabı mestüre vardır. İrşat makamına bakarlar ama onu göremezler. Onun mürşit olduğunu göremezler, hissedemezler, anlayamazlar. Onlara göre o da diğer insanlardan hiçbir farkı olmayan, çarşıda, pazarda bulunan, sokakta yürüyen, herhangi bir insandır. Ne zaman ki Allah Teala hicab-ı mestureyi alır, o zaman görürler ki o herhangi bir insan değildir, mürşittir. Sonra bu Allah'ın ikinci ihsanıdır. Sonra Allah Teala onların kulaklarındaki vakrayı alır. Ve insanlar işitmeye başlarlar. Yani irşat makamının söylediklerinin manasına varmaya başlarlar. Ondan sonra Allah Teala o kişilerin kalplerindeki ekinleti alacaktır. İdraki önleyen bir ilahi kompütür. Onu alacaktır Allah-u Teala.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın kalbimizdeki ekinleti alması, idraki önleyen ilahi kompütörün oradan alınması anlamına gelir. Ve Allah-u Teala onun yerine ihbat koyar. İdraki sağlayan bir ilahi kompütör. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın